bir kaynaktandır. Günahkarlar dünyada iman edenlere gülüp dururlardı. Yanlarından geçtiklerinde birbirlerine kaş göz ederlerdi. Sonra kendi çevrelerine dönerken neşe içinde dönerlerdi. Müminleri gördüklerinde bunlar gerçekten doğru yoldan sapmış kimseler derlerdi. Oysa onlar müminleri koruyup gözetmekle görevlendirilmiş değillerdi. O günde müminler kâfirlere gülecekler. Koltuklarına kurulup, kâfirler yaptıklarının cezasını buldular mı diye etrafa bakacaklar. Azim olan Allah doğru söyledi.

يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzünde bulunanların hepsi fanidir. Azamet ve kerem sahibi Rabbinin zatı ise baki kalır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Göklerde ve yerde bulunanların hepsi ondan ister. Ona muhtaçtır. O her an yaratma halindedir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sizin için de hesap sorma vaktimiz olacak. Ey sorumluluk yüklenmiş iki varlık! Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin sınırlarını aşıp öteye geçebilirseniz, haydi geçin. Ama tarafımızdan verilmiş bir güç olmadıkça geçemezsiniz. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz?

0: Üzerinize yalın bir ateş alevi ve erimiş bakır gönderilir de kurtulmak için birbirinizle yardımlaşamazsınız. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Gök yarılıp gül kırmızısı bir yağ gibi olduğu zaman artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İşte o gün insana da cine de günahı hakkında soru sorulmaz. Çünkü her şey apaçık ortadadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarlar simalarından tanınır, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarların yalan saydıkları cehennem işte bu. Onun ateşiyle kaynar su arasında gidip gelirler. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz?
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Özün sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فضل الله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mallarını Allah rızasını dileyerek ve içlerinden gelerek harcayanların misali ise tatlı bir yamaçta bulunan, üzerine bolca yağmur yağan, bu sebeple ürününü iki misli veren bir bahçedir. Şayet sağanak yağmazsa incecik yağar. Allah yapıp ettiklerinizi görmektedir.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
4: Aşr-ı Şerif. Bünyamin Topçuoğlu. Nur Suresi 35 ila 38. ayetler.

0: Sadakallahu azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali içinde kandil bulunan bir kandilliktir. Kandil bir cam içindedir. Cam inciyi andıran bir yıldızdır. Bu kandil doğuya da batıya da ait olmayan, yağı neredeyse ateş dokunmasa bile ışık veren mübarek bir zeytin ağacından yakılır. Nur üstüne nur. Allah nuruna dilediğini kavuşturur. Allah insanlar için misaller veriyor. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Allah'ın yapılmasına ve içinde isminin anılmasına izin verdiği evlerde akşam sabah Allah'ı tenzih ederek anarlar. Ticaretin de satımın da kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı hakkıyla kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoyamadığı, gözlerin ve gönüllerin dehşetle sarsılacağı bir günden korkan kişiler anarlar ki Allah kendilerini yaptıklarından daha güzeliyle ödüllendirsin, daha fazlasını da lütfundan versin. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş dürülüp karardığında, yıldızlar dökülüp söndüğünde, dağlar sökülüp yürütüldüğünde, doğuracak develer başıboş bırakıldığında, yabani hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde, denizler kaynatıldığında, insanlar amelleriyle eşleştirilip buna göre şekillendirildiğinde, diri diri gömülen kıza hangi suçundan dolayı öldürüldüğü sorulduğunda, defterler ortaya serildiğinde, gökyüzü sıyrılıp açıldığında, cehennem ateşi harlatıldığında, cennet yaklaştırıldığında, kişi neler yaptığını öğrenmiş olacaktır. Hayır, hayır! Yörüngelerinde akıp giderek doğan ve batan yıldızlara and olsun. Kararmakta olan geceye and olsun. Ağarmakta olan sabaha and olsun ki, o Kur'an gerçekten değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı bir elçinin sözüdür. Elçi orada saygın ve güvenilirdir. Bu kadar beraber yaşadığınız kişi kesinlikle mecnun değildir. Andolsun ki onu, vahiy meleğini apaçık ufukta görmüştür. O gayba ait bilgileri sizden esirgemez. O lanetlenmiş şeytanın sözü değildir. Öyleyse nereye gidiyorsunuz? O herkes için bir öğüttür. Özellikle sizden doğru yolda gitmek isteyenler için. Alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Enfal Suresi 20 ila 25. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah ve Resulüne itaat edin. Söylediklerini işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. Duymadıkları halde duyduk diyenler gibi de olmayın. Allah katında canlıların en aşağı derecede olanları, sağır, dilsiz ve düşünemez olanlarıdır. Allah onlarda, inkarcılarda bir hayır görseydi, elbette kendilerine işittirirdi. Eğer işittirseydi, yine reddederek yüz çevirirlerdi. Ey iman edenler! Sizi hayat verecek şeylere çağırdıklarında, Allah ve Resulünün çağrısına uyun ve şüphesiz bilin ki Allah kişiyle kalbinin arasına girer. Unutmayın ki onun huzuruna götürüleceksiniz. Sadece içinizden zulmedenlere dokunmakla kalmayacak olan fitneden sakının ve bilin ki Allah'ın cezası şiddetlidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Aşr-ı Şerif. Recep Genç. Müddessir Suresi 32 ila 56. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, hayır. Öğüt almazlar. Aya andolsun. Dönüp gitmekte olan geceye, ağarmakta olan sabaha andolsun ki, o cehennem insanlar için sizden ileri gitmek ya da geri kalmak isteyen kimseler için uyarıcı büyük cezalardan biridir. Her nefis yaptıklarına karşılık tutulan bir rehindir. Ancak hakkın ve erdemin tarafında olanlar başka. Onlar cennetlerdedir. Günahkarlar hakkında birbirlerine sorular sorarlar. Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? Onlar şöyle cevap verirler. Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulu doyurmuyorduk. Günaha dalanlarla birlikte biz de dalıyorduk. Ceza gününü de asılsız sayıyorduk. Sonunda bize ölüm geldi çattı. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Öyleyken onlara ne oluyor ki, adeta aslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi öğütten yüz çevirip kaçıyorlar. Uyarıcılardan öğüt almak yerine onlardan her biri kendisine açılmış sahifeler, ilahi vahiy verilmesini istiyor. Hayır, aslında onlar ahiretten korkmuyorlar. Asla, ama bilsinler ki bu gerçekten bir öğüttür, uyarıdır. Dileyen ondan öğüt alır ve Allah dilemeksizin onlar öğüt alamazlar. Sakınılmaya layık olan da O'dur, mağfiret sahibi de O'dur.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki, düşünecek kalpleri, işitecek kulakları olsun. Dolaştılar ama ibret almadılar. Çünkü gerçekte gözler değil, göğüslerdeki kalpler, kalp gözleri kör olur. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Gözler değil, kalpler kör olur. Önceden Ad ve Semud kavimleri, Medyen halkı, Nuh'un, İbrahim'in, Lut ve Musa aleyhisselamın kavimleri peygamberlerini yalanladılar. Sonra bu yüzden helak edildiler. Şimdi o memleketlerden geriye harabeler kaldı. Ey kafirler! Şimdi siz yeryüzünde dolaşıp inanmayanların akıbetine bir bakın. Belki ibret ve öğüt alırsınız. Bu sözler inanmayanlara bir uyarı olduğu gibi Hazreti Peygamber ve müminler için inkarcıların sonunun ne olacağını hatırlatan bir tesellidir. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, insanlar yeryüzünde dolaşıp helak edilen kavimlerin akıbetlerini görüp ibret almalıdırlar. Bir diğer mesajsa, Allah Teala'nın varlığına işaret eden bunca delili görmemek, kişinin kalbinin kör olduğunu gösterir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Sefa Taşkesenlioğlu. Şuara Suresi 105 ila 122. ayetler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Nuh kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladılar. Kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: İnkardan sakınmayacak mısınız? Bakınız, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Artık Allah'a isyandan sakının ve bana itaat edin. Şöyle cevap verdiler: Seni toplumun en aşağı kesiminin izlediğini göre göre sana iman eder miyiz? Nuh dedi ki, onların vaktiyle ne yaptıklarını bilmem. Onların hesabı ancak Rabbime aittir. Düşünseydiniz bunu anlardınız. Ben iman etmiş kimseleri kovacak değilim. Ben sadece gerçekleri apaçık ortaya koyan bir uyarıcıyım. Ey Nuh, dediler, bu işten vazgeçmezsen kesinlikle sen de taşlanacaksın. Nuh, Rabbim, dedi, kavmim beni yalancılıkla suçluyor. Artık benimle onların arasındaki durumu sen hükmünle açıklığa kavuştur. Beni ve beraberimdeki müminleri kurtar. Bunun üzerine biz onu ve beraberindekileri o her şeyle dopdolu geminin içinde kurtardık. Sonra geri kalanları da sulara gömdük. Doğrusu anlayanlar için bu kıssada büyük bir ders vardır. Ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte o, mutlak güçlüdür, engin merhamet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 18. cüzden 3 konuyu yine sizlerle buluşturacağız. İdeal sıfatlar taşıyan her mümin, bu dünyayı değiştirme potansiyeline sahiptir. Müminlerin en yüksek sıfatı, ahlak ve haya sahibi olmalarıdır. Kur'an, bu şekilde ideal bir insan profiliyle toplumda farklılık ve farkındalık oluşturmaktadır. Kurtuluşa eren müminlerin sıfatları. 18. cüzde, Mü'minun suresinin başında, cennetlerin en güzeli, Firdevs cennetine girecek müminlerin vasıfları kısaca zikredilir. Bu vasıflara göre ideal müminler namazlarını huşu içinde kılarlar, boş faydasız şeyleri terk ederler, çünkü zaman onlar için önemlidir, zekat verirler, namuslarını korurlar, emanete riayet ederler. Sonra Allah'ın verdiği nimetler ve bu nimetleri inkar edenlerin sonları anlatılır. Müslümanlardan da aynı hataya düşmemeleri istenir. Az evvel 18. cüzün ilk konusunu, kurtuluşa eren müminlerin sıfatlarını sizlerle paylaştık. Şimdi ikinci konudayız. İkinci konumuzsa, ahlak ve haya müminlerin en temel sıfatıdır. Cüzdeki diğer sure ise Nur suresidir. Bu sure önceki Mü'minun suresinin tamamlayıcısı konumundadır. Buna göre ideal mümin ahlaki seviyesi yüksek olan, başörtüsü ve tesettürü Allah'ın emri olarak kabul eden, başkalarının ırzına dil uzatmayan, dedikoduların peşinde koşmayan ve dilini koruyan kişidir. Bu surede iki büyük tehlikeye dikkat çekilir. Zina ve iftira. Bunlara karşı ceza, boykot ve ahlaki eğitim yöntemleri anlatılır. Bu surede ideal müminin sıfatları ahlaki açıdan şöyle açıklanır. Zinadan kaçarlar, başkasına iftirada bulunmazlar, günah işlediklerinde hemen tövbe ederler ve bir daha o günahı işlemezler. Hazreti Peygamber'e ve eşlerine karşı saygılıdırlar. Tesettüre dikkat ederler. Karşı cinsi gördüklerinde gözlerini indirirler ve harama bakmazlar. Evliliğe teşvik ederler. Sabah akşam Allah'ı zikrederler ve farzları yerine getirirler. Çocuklarını doğru eğitirler. Ticaretleri onları ibadetten alıkoymaz. Evlere girince selam verirler ve eşlerine iyi davranırlar. Evet, 18. cüzde 3. konuya geçiyoruz. Kur'an, insanlarda bir farkındalık oluşturmaya çalışır. 18. cüzün sonundaysa Furkan suresinin giriş kısmı bulunmaktadır. İlk ayette Kur'an'ın misyonunun alemler için bir uyarıcı olduğu hatırlatılır. Sonra farklı şeylere dikkat çekilir. Bununla bir farklılık ve farkındalık oluşturulmaya çalışılır. Her şeyi yaratan Allah ile hiçbir şey yaratamayan aciz putlar bir değildir. İyiler için cennet, kötüler, zalimler için cehennem söz konusudur. Ayrıca Kur'an'ı kabul edenler ve reddedenler, peygamberler ve ümmetleri, gündüz ve gece, yağmur ve kıtlık, kuraklık, tatlı su ve tuzlu su, baki ve fani, gökler ve yerler anlatılır. Kur'an'ın bu şekilde Furkan olma özelliğiyle sizde bir farklılık ve farkındalık oluşturur. Görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet: Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren Timur Çayır.
1: Sekizinci cüz. Dinleyiciniz bu cüzde Mü'minun ve Nur sureleriyle Furkan suresi 1 ila 20. ayetler yer almaktadır.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kad eflah.

ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.

0: الأخلاق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müminler kesinlikle kurtuluşa ermiştir. Ki onlar namazlarında derin bir saygı hali yaşarlar. Anlamsız, yararsız söz ve davranışlardan uzak dururlar. Zekatı verirler, iffetlerini korurlar. Sadece eşleriyle veya ellerinin altında olanlarla, cariyelerle yetinirler. Bundan dolayı da kınanacak değillerdir. Ama her kim bunun ötesine geçmek isterse, işte haddi aşanlar onlardır. Yine o müminler emanetlerine ve ahitlerine sadakat gösterirler. Namazlarını titizlikle eda ederler. İşte varis olacaklar bunlardır. Firdevs cennetine varis olacaklar ve orada onlar ebedi kalacaklardır. Gerçek şu ki biz insanı çamurdan alınmış bir özden yaratıyoruz. Sonra onu sağlam bir korunaktan nutfe haline getiriyoruz. Ardından nutfeyi yani döllenmiş yumurtayı alakaya yani rahimde asılıp beslenen embriyoya çeviriyor, alakayı şekilsiz et görünümünde yapıyor, bu etten kemikler yaratıyor, daha sonra da kemiklere adele giydiriyoruz. Nihayet onu bambaşka bir varlık halinde inşa ediyoruz. Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah çok yücedir. Sonra siz bunun ardından mutlaka öleceksiniz. Sonra da kıyamet gününde tekrar diriltileceksiniz. Andolsun biz üstünüzde 7 yol yarattık. Biz yaratılanlardan habersiz değiliz. Gökten uygun ölçüde su indirir, onu arzda tutarız. Kuşkusuz bizim onu gidermeye de gücümüz yeter. O su sayesinde sizin için çok sayıda meyvelerin bulunduğu, yiyip beslendiğiniz hurma bahçeleri, üzüm bağları, keza Sina Dağı'nda yetişen, hem yağ hem de yiyenlerin ekmeğine katık veren bir ağaç, yani zeytin ağacı meydana getiririz. Sizin için hayvanlarda da alınacak dersler vardır. Size onların karınlarında oluşan nesneden içiriyoruz. Onlardan sağladığınız başka birçok fayda da var. Onlardan yiyecek sağlıyorsunuz. Onların üzerinde ve gemilerde taşınıyorsunuz. Andolsun ki Nuh'u da kavmine gönderdik de, ey kavmim dedi, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. İsyan etmekten sakınmıyor musunuz? Kavminin inkara sapmış ileri gelenleri dediler ki, bu adam size üstünlük kurmak isteyen sadece sizin gibi sıradan bir insandır. Eğer Allah elçi göndermek isteseydi herhalde bir melek gönderirdi. Biz geçmiş atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Bu adam olsa olsa cin çarpmış biridir. Bir süre onu gözetim altında tutun. Nuh, Rabbim, bunların beni yalancılıkla suçlamalarına karşı bana yardım et, dedi. Bunun üzerine ona şöyle vahyettik. Bizim gözetimimiz altında ve bildirdiğimiz şekilde gemiyi yap. Buyruğumuz geldiğinde sular coşup yükselmeye başlayınca, her cinsten birer çift hayvanla kendileri aleyhinde hüküm kesinleşmiş olanların dışındaki aileni gemiye al. Ama o haksızlığa sapmış olanlar konusunda sakın bana bir şey söyleme. Onlar kesinlikle boğulacaklar. Yanındakilerle birlikte sen de gemiye yerleştiğinde, bizi bu zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun de. Yine de ki, Rabbim, beni bereketli bir yere indir. En uygun şekilde indirip yerleştiren sensin. Kuşkusuz bu anlatılanlarda ibretler vardır. Muhakkak ki biz bunlarla insanları sınarız. Sonra onların ardından başka bir nesil meydana getirdik. Bunların arasından da kendileri

Yerine Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. İsyan etmekten sakınmıyor musunuz? Diyen bir elçi gönderdik. Bu elçinin kavminden olup da inkara sapan, ahirete ulaşmayı yalan sayan, dünya hayatında kendilerine refah verdiğimiz hatırlı kişiler halka şöyle dediler. Bu da olsa olsa sizin gibi sıradan bir insan. Sizin yediğinizden yemekte, içtiğinizden içmektedir. Sizin gibi sıradan bir insana uyacak olursanız, o zaman herhalde kaybedenlerden olursunuz. O size ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken tekrar hayat alanına çıkarılacağınızı mı söylüyor? Bu size söylenenler gerçek olmaktan çok çok uzak. Gerçek olan sadece şu yaşadığımız dünya hayatıdır. Ölür ve yaşarız. Bir daha da diriltilecek değiliz. O Allah hakkında sadece yalanlar düzüp koşan bir adamdır. Biz ona inanmıyoruz. O peygamber şöyle dedi. Rabbim, bunların beni yalancılıkla suçlamalarına karşı bana yardım et. Allah buyurdu ki, pek yakında onlar mutlaka pişman olacaklar. Nitekim kaçınılmaz bir akıbet olarak onları o korkunç ses yakalayıverdi. Böylece sel süprüntüsüne çevirdik onları. Zalimlerin canı cehenneme. Sonra onların ardından başka başka nesiller getirdik. Hiçbir ümmet kendi ecelinin ne önüne geçebilir ne de ondan sonraya kalabilir. Sonra birbiri ardından elçilerimizi gönderdik. Her bir ümmete kendi peygamberi geldikçe hep onu yalancılıkla suçladılar. Biz de onları birbiri peşinden tarihe gömdük. Onları ibret hikayelerine dönüştürdük. İnanmayanların cehenneme kadar yolu var. Sonra Musa ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve onun önde gelen adamlarına gönderdik. Fakat onlar büyüklük tasladılar. Zaten onlar herkese tepeden bakan bir topluluktu. Nitekim şöyle dediler. Soydaşları bize kölelik ederken bizden farklı olmayan bu iki adama mı inanacağız? Böylece onları yalancılıkla itham ettiler. Sonuçta helak edilenler arasına onlar da katıldı. Gerçek şu ki, belki İsrailoğulları yollarını düzeltirler diye Musa'ya kitabı vermiştik. Meryem oğluyla annesini de bir mucize yaptık. İkisini de kalmaya elverişli, kaynak suyu bulunan yüksekçe bir yere yerleştirdik. Ey peygamberler! Tertemiz nimetlerden yiyip için güzel işler yapın. Kuşkusuz ben yaptıklarınızı eksiksiz bilmekteyim. Biliniz ki sizin şu ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Onun için yolundan çıkmaktan sakının. Ama insanlar aralarındaki inanç bağlarını keserek gruplara ayrıldılar. Her kesim kendi inancını beğenmektedir. Şimdi sen onları bir süre için gaflet ve dalaletleri içinde kendi hallerine bırak. Sanıyorlar mı ki onlara mal ve evlatlar verirken yalnızca iyilikleri için çırpınıyoruz? Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar. Rablerine olan derin saygılarından dolayı sorumlu davrananlar, Rablerinin ayetlerine inananlar, Rablerine ortak tanımayanlar, verdiklerini Rablerine dönecekleri inancından dolayı kalpleri ürpererek verenler, işte bunlar iyiliklere koşup bu uğurda yarışırlar. Biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden fazlasıyla yükümlü kılmayız. Katımızda hakkı söyleyen bir kitap vardır. Onlara haksızlık edilmez. Hayır, o inkarcıların kalpleri bu hususta tam bir bilgisizlik karanlığı içindedir. Onların bunlar dışında da hep yapıp durdukları nice kötü işleri vardır.
İçlerinden refah ve bolluk içinde olanları sonunda cezalandırmaya başladığımızda bakarsın ki feryadı basarlar. Bugün boşuna sızlanmayın. Çünkü siz bizden yardım göremeyeceksiniz. Zira ayetlerimiz size okunurdu da arkanızı dönüp giderdiniz. Gece sohbetleri yaparken büyüklük taslayarak onun hakkında hezeyanlar savururdunuz. Onlar bu söz Kur'an üzerinde hiç düşünmezler mi? Yoksa kendilerine daha önce atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Yahut kendi peygamberlerini daha tanımadılar da o yüzden mi onu inkar ediyorlar? Veya onda bir çeşit cinnet bulunduğunu mu söylüyorlar? Bilakis o kendilerine gerçeği getirmiştir. Ama onların çoğu gerçeği sevmiyorlar. Eğer hak onların keyfi arzularına uysaydı, muhakkak ki gökler, yer ve bunlarda bulunanların düzeni bozulurdu. Hayır, biz onlara şan ve şereflerini getirdik. Fakat onlar kendi şereflerine sırt çevirmektedirler. Sen onlardan bir karşılık mı istiyorsun ki? İstemezsin. Çünkü Rabbinin vereceği karşılık daha hayırlıdır. O, rızık verenlerin en üstünüdür. Gerçek şu ki, sen onları dosdoğru bir yola çağırıyorsun. Ahirete inanmayanlarsa ısrarla yoldan sapmaktalar. Onlara merhamet edip de içine düştükleri sıkıntıyı gidersek, yine de büyüklük taslayarak körü körüne taşkınlıklarını sürdürürler. Andolsun biz onları ağır sıkıntılara soktuk da yine Rablerine boyun eğmediler. Hala da ona yakarmıyorlar. En sonunda üzerlerine çok şiddetli bir azap kapısı açtığımızda, bir de görürsün ki onlar bu durumda tam bir şaşkınlık ve ümitsizlik içine düşmüşlerdir. Sizi gözler, kulaklar ve akıllarla donatan O'dur. Ne de az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp yayan da O'dur. Nihayet O'nun huzurunda toplanacaksınız. Yaşatan da öldüren de O'dur. Geceyle gündüzün yer değiştirmesi de O'nun eseridir. Artık aklınızı kullanmayacak mısınız? Buna rağmen onlar hala eskilerin dediklerine benzer şeyler söylüyorlar. Diyorlar ki, sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken mi, yeniden mi diriltilecekmişiz? Doğrusu daha önce de hem bize hem atalarımıza böyle bir vaatte bulunulmuştu. Ama bu geçmiştekilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, biliyorsanız söyleyin, bu dünya ve onda bulunanlar kime aittir? Allah'a diyecekler. O halde düşünmez misiniz de. Peki, yedi göğün Rabbi, yüce arşın Rabbi kimdir diye sor. Bunların Rabbi Allah'tır diyecekler. O halde Allah'a saygınız yok mu de. Biliyorsanız söyleyin, bütünüyle varlığın yönetimi elinde olan, kendisi her şeyi koruyup kollayan, fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir de. Hepsi Allah'a aittir diyecekler. O zaman nasıl olup da böyle büyülenmiş gibi davranıyorsunuz de. Doğrusu biz onlara hakkı bildirdik. Onlarsa kesinlikle yalancıdırlar. Allah asla çocuk edinmemiştir. Onunla beraber başka bir ilah da yoktur. Aksi takdirde her ilah kendi yarattıklarını alıp bir tarafa çekilir ve mutlaka o ilahlardan biri diğerine baskın gelmeye çalışırdı. Doğrusu Allah o müşriklerin yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir. Allah görünmez alemi de, duyularla algılanan alemi de bilmektedir. O, putperestlerin kendisine ortak saydığı şeylerden çok uzaktır. De ki, Rabbim, eğer onların tehdit edildiği hali bana göstereceksen,
Bu durumda beni zalimler topluluğunun içinde bulundurma Rabbim. Resulüm, onları tehdit ettiğimiz durumu sana göstermeye elbette kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sav. Onların yakıştırdıkları şeyleri biz çok iyi biliyoruz. Ve de ki, Rabbim, şeytanların gizli kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım Rabbim. Nihayet onlardan birine ölüm gelip çatınca, Rabbim, beni gönder de geride bıraktığım dünyada iyi şeyler yapayım der. Hayır, onun söylediği bu söz boş laftan ibarettir. Önlerinde yeniden diriltilecekleri güne kadar bir berzah vardır. Sura üflendiğinde artık ne aralarında akrabalık bağları kalacak ne de birbirlerine soru sorabilecekler. O zaman kimlerin tartıları ağır gelirse işte bunlar kurtuluşa ermiş olacaklar. Tartıları hafif gelenlerse kendilerini ziyan etmiş olanlardır. Onlar cehennemde ebedi kalacaklar. Ateş yüzlerine vuracak. Orada dudakları çekilmiş, dişleri görünür bir halde bulunacaklar. Size ayetlerim okunurdu da onları yalanlardınız değil mi? Derler ki, Rabbimiz, kötü yanımıza yenildik. Biz bir sapkınlar topluluğu olduk. Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Eğer çıkar da bir daha eskiye dönersek, artık belli ki biz zalim insanlarız. Allah buyurur ki, yıkılın karşımdan ve artık bana bir şey söylemeyin. Kullarım arasında, Rabbimiz, biz iman ettik, bizi affet, bize acı. Sen merhametlilerin en üstünüsün diyen bir kesim de şüphesiz vardı. Ama siz ey müşrikler, işte onları alaya aldınız. Sonunda bu tutumunuz size beni hatırlatmayı unutturdu. Hep gülerdiniz onlara. Bugün de ben onlara sabretmelerinin karşılığını veriyorum. Onlar hakikaten muratlarına ermişlerdir. Allah, yeryüzünde kaç yıl kaldınız diye sorar. Bir gün veya günün bir bölümü kadar kaldık. İşte saymakla görevli olanlara sor derler. Allah buyurur. Pek kısa bir süre kaldınız. Keşke bunu dünyadayken bilmiş olsaydınız. Sizi sırf boş yere yarattığımızı ve sizin artık huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Gerçek egemenliğin sahibi olan Allah, yüceler yücesidir. Ondan başka ilah yoktur. O, şerefli arşın sahibidir. Her kim Allah'la birlikte başka bir ilaha taparsa, ki bu hususta hiçbir kanıtı olamaz, muhakkak surette o kişinin hesabı Rabbinin katında görülecektir. Şu bir gerçektir ki, inkarcılar iflah olamayacak. Resulüm, de ki, bağışla ve acı Rabbim. Nur Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu, ayetlerini kesin olarak belirleyip indirdiğimiz bir suredir. Düşünesiniz diye onun içinde apaçık ayetler gönderdik. Zina eden kadınla zina eden erkeğin her birine 100 sopa vurun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dinini uygulama hususunda o ikisine karşı merhamet duygusuna kapılmayın. Müminlerden bir topluluk da onların cezalandırılmasına şahit olsun. Zina eden erkek ancak zinakar veya müşrik bir kadınla evlenir. Zina eden kadınla da ancak zinakar veya müşrik bir erkek evlenir. Bu müminlere haram kılınmıştır. İffetli kadınlara iftira atan, sonra da 4 şahit getiremeyen kimselere 80 sopa vurun ve artık onların şahitliklerini asla kabul etmeyin.
İşte onlar yoldan çıkanların ta kendileridir. Bundan sonra tövbe edip hallerini düzeltenler müstesna. Allah çok bağışlayıcıdır, çok esirgeyicidir. Eşlerine zina suçlamasında bulunup da kendilerinden başka tanıkları olmayanların her birinin tanıklığı, 4 kere doğru söylediğine Allah'ı tanık göstermesi, 5. olarak da eğer yalan söyleyenlerdense Allah'ın lanetine uğramasını söylemesidir. İftiraya uğrayan kadının 4 kere kocasının yalan söyleyenlerden olduğuna Allah'ı tanık göstermesi kendisini ceza görmekten kurtarır. Kadının 5. tanıklık ifadesi, eğer kocası doğru söyleyenlerdense kendisinin Allah'ın gazabına uğramayı dilemesi olacaktır. Allah'ın size lütfu ve rahmeti ulaşmasaydı ve Allah tövbeleri devamlı kabul eden hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı, haliniz nice olurdu? O iftirayı atanlar içinizden bir gruptur. Bunun sizin için kötü olduğunu sanmayın. Aksine bu hakkınızda hayırlıdır. Onların her biri işlediği günahı yüklenecektir. İçlerinden günahın büyüklüğünü üstlenen içinse büyük bir azap vardır. Bunu işittiğiniz zaman mümin erkekler ve kadınların birbiri hakkında hüsnü zan beslemeleri ve bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Bu iddialarına 4 şahit getirseler ya, bu sayıda şahit getiremiyorlarsa onlar Allah nezdinde yalancıların ta kendileridir. Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütfu ve rahmeti hep sizinle olmasaydı, içine daldığınız günah yüzünden size büyük bir azap gelecekti. Çünkü siz iftirayı dilden dile yayıyor, hakkında bilgi sahibi olmadığınız bir şeyi ağızlarınızla söylüyordunuz. Bunu da önemsiz sayıyordunuz. Halbuki Allah katında o büyük bir şeydir. O kulağınıza geldiğinde, bunu konuşmak bize yakışmaz. Fesübhanallah. Bu apaçık bir iftiradır deseydiniz ya. Eğer gerçek müminlerseniz Allah size bir daha asla böyle bir şey yapmamanızı öğütlüyor. Allah size ayetleri açıklıyor. Allah ilim ve hikmet sahibidir. Müminler arasında ahlaksızlığın yaygınlaşmasını isteyenlere dünyada ve ahirette can yakıcı bir ceza vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Ya Allah'ın size lütfu ve rahmeti ulaşmasaydı, ya Allah çok şefkatli, çok merhametli olmasaydı? Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytana ayak uydurursa bilsin ki, o edepsizliği ve kötülüğü emreder. Allah'ın lütfu ve rahmeti sizinle olmasaydı, içinizden hiçbir kimse günahtan asla arınamazdı. Fakat Allah dilediğini arındırır. Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. İçinizden yardımsever ve zengin olanlar, akrabaya, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere artık bir şey vermeyeceğiz diye yemin etmesinler. Bağışlasınlar, hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah çok bağışlayıcıdır, çok esirgiyicidir. İmanlı, saf ve namuslu kadınlara iftira atanlar, dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlara büyük bir ceza vardır. O ceza gününde dilleri, elleri ve ayakları yapıp ettikleri hususlarda aleyhlerine tanıklık edecektir. O gün Allah onlara hak ettikleri cezayı tas tamam verecektir. Ve onlar Allah'ın apaçık gerçek olduğunu anlayacaklardır. Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler de kötü kadınlara layıktır.
temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara yakışır. Onlar iftiracıların kendileri hakkında söylediklerinden uzaktırlar. Onlar için bir bağışlama, değerli bir nasip vardır. Eğer o evlerde bir kimse bulamazsanız, size izin verilmedikçe oralara girmeyin. Size kabul edemiyoruz, dönün denirse hemen dönün. Bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. İçinde kimsenin oturmadığı ve kendinize ait eşya bulunan evlere girmenizde sizin için bir sakınca yoktur. Allah açıkladığınızı da bilir, gizlediğinizi de. Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Bu onlar için daha arındırıcıdır. Allah onların bütün yaptıklarından haberdardır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Dışarıda kalanlardan başka ziynetlerini göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerinden bağlasınlar. Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, başka kadınlar, hizmetlerinde bulunan köleleri ve cariyeleri, cinsel arzusu bulunmayan erkek hizmetçiler, kadınların cinselliklerinin farkında olmayan çocuklar dışında kimseye süslerini göstermesinler. Yürürken gizledikleri süsleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz Allah'a tövbe edin. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. İçinizden evli olmayanları, köle ve cariyeleriniz arasından da elverişli olanları evlendirin. Yoksulluk içindeyseler, Allah lütfuyla onları ihtiyaçtan kurtarır. Allah'ın hazinesi geniştir, her şeyi bilmektedir. Evlenme imkanı bulamayanlar, Allah lütfundan ihtiyaçlarını giderinceye kadar iffetlerini korusunlar. Bedelini ödeyerek hür olmak isteyen köle ve cariyelerinizin kendilerinde hayır görürseniz tekliflerini kabul edin. Allah'ın size verdiği maldan da onlara verin. Namuslu yaşamak isterlerse dünya hayatının geçici menfaatini elde etmek için cariyelerinizi fuhuş yapmaya zorlamayın. Kim onları zorlarsa bilsinler ki böyle zorlanmalarından sonra onlara Allah rahmet ve mağfiretiyle muamele edecektir. Bilinsin ki Allah onların zorlamaları sebebiyle bağışlayıcıdır, esirgiyicidir. Size gerektiği gibi açıklayan ayetler, sizden önce gelip geçenlerden misaller ve kötülükten sakınanlar için öğütler indirdik. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali içinde kandil bulunan bir kandilliktir. Kandil bir cam içindedir. Cam inciyi andıran bir yıldızdır. Bu kandil doğuya ve batıya da ait olmayan, yağ neredeyse ateş dokunmasa bile ışık veren mübarek bir zeytin ağacından yakılır. Nur üstüne nur. Allah nuruna dilediğini kavuşturur. Allah insanlar için misaller veriyor. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Allah'ın yapılmasına ve içinde isminin anılmasına izin verdiği evlerde sabah akşam Allah'ı tenzih ederek anarlar. Ticaretin de satımın da kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı hakkıyla kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoymadığı, gözlerin ve gönüllerin dehşetle sarsılacağı bir günden korkan kişiler anarlar ki Allah kendilerini yaptıklarından daha güzeliyle ödüllendirsin, daha fazlasını da lütfundan versin. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır. İnkar edenlerin yapıp ettikleri
susamış kimsenin geniş düzlüklerde görüp su zannettiği serap gibidir. Sonunda gelip ona ulaşınca orada bir şey bulamaz. Ama Allah'ı yanında bulur. O da eksiksiz olarak hesabını görüverir. Allah'ın hesabı pek çabuktur. Yahut dalga, üstünde yine dalga, onun üstünde de bulutla, kara bulut gibi bir dalgayla kaplı büyük bir denizdeki karanlıklar gibidir. Birbiri üzerinde karanlıklar. Neredeyse elini çıkarsa onu göremeyecek. Allah bir kimseye ışık vermezse, onun aydınlıktan asla nasibi yoktur. Görmez misin ki, göklerde ve yerde olanlar, havada kanatlarını açarak süzülen kuşlar Allah'ı tesbih ederler. Hepsi duasını ve tesbihini bilmekte, Allah da onların bütün yaptıklarını bilmektedir. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. Dönüş de Allah'adır. Görmez misin ki Allah bulutları yürütür, sonra onları birleştirir, sonra onları üst üste binip yoğunlaşmış bulut kümesi haline getirir. Bu sırada bulut aralıklarından çıkan şimşeği görürsün. Gökten, oradaki bulut dağlarından dolu yağdırır da bunu dilediğine isabet ettirir, dilediğinden de onu uzaklaştırır. Bu arada şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kör edecek. Allah geceyi gündüze, gündüzü geceye çevirir. Gören ve düşünenler için bunlardan alınacak ibretler vardır. Allah hareket eden her canlıyı bir sudan yarattı. Bunlardan kimi karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerinde yürür, kimi de dört ayak üzerinde yol alır. Allah dilediğini yaratıyor. Allah her şeye kadirdir. Kuşkusuz açıkladıklarını da tam anlamıyla açıklayan ayetler indirdik. Allah dilediğini doğru yola iletir. Allah'a da Resul'e de inandık ve boyun eğdik diyorlar. Bunu söyledikten sonra da içlerinden bir grup yan çiziyor. Bunlar asla inanmış kimseler değildir. Aralarındaki anlaşmazlıklar hakkında karar versin diye Allah'a ve Resulüne çağrıldıklarında bir de bakıyorsun, içlerinden bir grup buna karşı çıkmış. Haklı çıkacaklarını bilirlerse koşarak ona geliyorlar. Bunların kalplerinde çürüklük mü var? Yoksa şüpheye mi düştüler? Ya da Allah'ın ve Resulünün kendilerine haksızlık etmesinden mi korkuyorlar? Hayır. Asıl haksızlık edenler kendileridir. Aralarındaki anlaşmazlıkları çözüme bağlasın diye Allah'a ve Resulüne çağrıldıklarında müminlerin sözü dinledik ve boyun eğdik demekten ibarettir. İşte kurtuluşa erenler de bunlardır. Allah'a ve Resulüne itaat eden, Allah'a itaatsizlikten korkan, ona saygısızlıktan korunanlar var ya, işte asıl kazananlar bunlardır. Emir verirsen mutlaka çıkacaklarına dair büyük bir yemin ettiler. De ki, boşuna yemin etmeyin. İtaat belli bir şeydir. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. De ki, Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Yine de ey müşrikler, söz dinlemezseniz onun, peygamberin sorumluluğu ona, sizin sorumluluğunuz da size aittir. Ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Resul'e düşen yalnızca apaçık bildirip anlatmaktır. Allah, içinizden iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapan kimselere vaat etti ki, kendilerinden öncekilere verdiği gibi onlara da yeryüzünde hakimiyet verecek, onlar için hoşnutluğuna vesile kıldığı dinlerinin yerleşip yayılmasını sağlayacak, şu anki korkularını güvenliğe çevirecektir. Çünkü onlar bana hiçbir şey ortak koşmaksızın kulluk etmektedirler.
Bütün bunlardan sonra kim inkâra saparsa yoldan çıkmış kimseler işte bunlardır. Namazı hakkıyla kılın, zekatı verin ve Resul'e itaat edin ki esirgenesiniz. İnkârcıların yeryüzünde Allah'ı aciz bırakabileceklerini zannetme. Onların gideceği yer ateştir. Bu gerçekten kötü bir son. Ey iman edenler! Hizmetinizde bulunanlarla içinizden henüz ergenlik çağına gelmemiş olanlar, yanınıza gelmek için sizden 3 vakitte izin alsınlar. Sabah namazından önce, öğle sıcağından dolayı istirahate çekilirken elbisenizi çıkardığınızda ve yatsı namazından sonra. Bunlar örtülmesi gereken yerlerinizin açık bulunabileceği 3 vakittir. Bunlar dışında ne size ne de onlara bir sakınca vardır. Bunlar sıkça yanınıza girip çıkan, birbirinizle iç içe olduğunuz kimselerdir. Allah size ayetleri işte böyle açıklar. Allah her şeyi bilir, yerli yerinde yapar. Çocuklarınız ergenlik çağına gelince, onlardan önceki ergenler nasıl izin alıyorlarsa, onlar da öyle izin alsınlar. Allah ayetlerini işte size böyle açıklıyor. O her şeyi bilir, yerli yerinde yapar. Evlenmekten umudunu kesmiş yaşlı kadınların, açılıp saçılmadan giysilerini çıkarmalarında onlar için bir sakınca yoktur. Bununla beraber iffetlerini korumaya özen göstermeleri kendileri için daha hayırlıdır. Allah her şeyi işitip bilmektedir. Gözleri görmeyen için bir sakınca yoktur. Topal için bir sakınca yoktur. Hasta için de bir sakınca yoktur. Sizin için de kendi evlerinizden, babalarınızın evlerinden, annelerinizin evlerinden, erkek kardeşlerinizin evlerinden, kız kardeşlerinizin evlerinden, amcalarınızın evlerinden, halalarınızın evlerinden, dayılarınızın evlerinden, teyzelerinizin evlerinden, anahtarı elinizde bulunan evlerden ve arkadaşınızdan yiyip içmenizde bir sakınca yoktur. Birlikte veya ayrı ayrı yemenizde sizin için bir günah yoktur. Evlere girdiğinizde Allah katından mübarek ve güzel bir selamlamayla kendinize, birbirinize selam verin. Düşünesiniz diye Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor. Müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman edenlerdir. Ve onunla ortak bir iş için toplanmışken kendisinden izin almadan çekip gitmeyenlerdir. Senden izin isteyenler, evet işte onlar Allah'a ve Resulüne hakkıyla iman edenlerdir. Bazı özel işlerinden dolayı senden izin istediklerinde onlardan dilediğine izin ver ve Allah'tan onların bağışlanmasını dile. Kuşkusuz Allah çok bağışlar, çok esirger. Resul'ün çağrısını aranızda birinizin diğerini çağırması gibi görmeyin. Aranızdan gizlice sıvışıp gidenleri Allah elbette bilir. Onun emrine aykırı davrananlar başlarına ya bir belanın gelmesinden yahut can yakan bir cezaya çarpılmaktan korksunlar. Evet, göklerde ve yerde olan her şey şüphesiz Allah'a aittir. O şu andaki durumunuzu da, ona götürüldükleri zamanki durumu da iyi bilir. O zaman kendilerine de yapıp ettiklerini bir bir haber verecektir. Allah her şeyi bilmektedir. Furkan Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alemlere uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah aşkındır, cömerttir. O, göklerin ve yerin egemenliği kendisine ait olan, çocuk edinmeyen, egemenliğinde ortağı bulunmayan, her şeyi yaratan, yarattığına belli bir ölçüye göre düzen veren
Allah'tır. Oysa onlar Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratmadılar.

0: yaratamayan, aksine kendileri yaratılmış bulunan, bizzat kendilerine bile bir zarar ya da faydaları dokunmayan, ölüm, hayat ve ölümden sonra yeniden dirilişte ellerinde olmayan sahte ilahlar edindiler. İnkar edenler, bu Kur'an onun uydurduğu, birilerinin de bu konuda kendisine yardım ettiği bir düzmeceden ibarettir, dediler. Böylece onlar açık bir haksızlık ve iftirada bulunmuş oldular. Yine dediler ki, bunlar onun başkalarına yazdırdığı, sabah akşam kendisine okunan eskilerin masallarıdır. De ki, onu göklerin ve yerin sırlarını bilen Allah indirdi. Doğrusu o çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Dediler ki, bu nasıl peygamber? Yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor. Ona bir melek indirilmeli ve kendisiyle birlikte o melek de uyarıcılık görevi yapmalı değil miydi? Veya ona bir hazine verilmeliydi ya da zahmetsizce yiyip içtiği bir bahçesi olmalıydı. Bu zalimler inananlara, siz sadece kendisine büyü yapılmış bir adamın peşinden gidiyorsunuz, dediler. Gör işte senin hakkında ne tür yakıştırmalarda bulundular. Bu şekilde yoldan çıkmış bulunuyorlar. Artık bir daha da doğru yolu bulamayacaklar. Allah öyle aşkın ve cömerttir ki, eğer isterse sana bundan daha hayırlısını, içinden ırmaklar aktığı şirin bahçeler verir. Senin için saraylar yapar. Fakat onlar kıyameti yalanladılar. Biz de kıyameti yalanlayanlar için alevli bir ateş hazırladık. O ateş uzak bir yerden kendilerine görününce homurdanmasını ve uğultusunu işitirler. Zincirlerle sımsıkı bağlı olarak onun dar bir yerine atılınca oracıkta yok olmayı isterler. Bugün boşuna bir defada yok olmayı istemeyin. Defalarca yok olmak için yalvarın. De ki, bu mu daha iyidir, yoksa Allah'a saygılı olanlara vaat edilen ebedi cennet mi? İşte bunlar için cennet bir ödül ve nihai durak olacaktır. Orada kendileri için sonsuza kadar istedikleri her şey vardır. Bu Rabbinin gerçekleşmesi istenen bir vaadidir. O gün Allah onları ve Allah'tan başka taptıkları şeyleri bir araya toplayacak. Sonra bu kullarımı siz mi saptırdınız yoksa kendileri mi yoldan çıktılar diye soracak. Onlar seni tenzih ederiz. Senden başka dostlar edinmek bize yaraşmaz. Sen bunları ve atalarını nimetler içinde yüzdürdün. Nihayet onlar da seni anmayı unuttular ve böylece uçurumu boylayan bir topluluk oldular, diyecekler. İşte ey müşrikler, bu taptığınız şeyler sizin söylediklerinizin yalan olduğunu ortaya koydu. Artık ne cezanızı savabilirsiniz, ne de kendinize bir yardım sağlayabilirsiniz. İçinizden kim haksızlık yoluna sapmışsa ona büyük bir azap tattırırız. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de hiç şüphesiz yemek yerler, çarşıda pazarda dolaşırlardı. Biz kiminizi kiminiz için imtihan vesilesi yaptık ki, bakalım sabredecek misiniz? Rabbin her şeyi görüp gözetmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Mü'minun ve Nur sureleriyle Furkan suresi 1-20. ayetlerin yer aldığı 18. cüzün mealini dinlediniz.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet: Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren: Timur Çayır.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif, Mahmud Hakkı Bayır. Hac Suresi 65 ila 72. ayeti kerimeler.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmüyor musun ki Allah yeryüzündekileri ve onun emriyle denizde akıp giden gemileri sizin hizmetinize verdi. Kendi izni olmadıkça yerkürenin üzerine düşmemesi için göğü tutan da O'dur. Şüphesiz Allah insanlara çok şefkatli, çok merhametlidir. Size hayat veren, sonra sizi öldürecek ve sonra sizi diriltecek olan da O'dur. İnsan gerçekten pek nankördür. Biz her ümmet için uyacakları dini kurallar koymuşuzdur. Boşuna bu konuda seninle tartışmasınlar. Ve sen Rabbinin yoluna çağrıda bulunmaya devam et. Sen Hakk'a götüren doğru bir yol üzerindesin. Şayet seninle yine tartışmaya çalışırlarsa şöyle de: yapıp ettiklerinizi en iyi bilen Allah'tır. Hakkında ihtilaf edip durduğunuz hususlarda kıyamet günü Allah aranızda hükmünü verecektir. Bilmez misin ki Allah gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir. Bunların hepsi bir kitapta kayıtlıdır. Kuşkusuz bu Allah için çok kolaydır. Onlar Allah'ı bırakıp O'nun kendileri hakkında hiçbir delil indirmediği ve hiç bilgi sahibi olmadıkları varlıklara tapıyorlar. O zalimlerin asla yardımcıları olmayacaktır. Kendilerine ayetlerimiz açık açık okunduğunda inkarcıların yüzlerindeki hoşnutsuzluğu hemen fark edersin. Kendilerine ayetlerimizi okuyanlara neredeyse saldıracaklar. Onlara de ki, şimdi size bundan daha vahim olanı haber vereyim mi? Cehennem, Allah onu inkar edenleri için belirledi. Ne kötü bir sondur o. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Abdüllatif Efe. Me'aric Suresi 19 ila 35. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten insan pek tahammülsüz bir tabiatta yaratılmıştır. Başına bir fenalık geldi mi sızlanır durur. Ama ona bir nimet nasip olursa kendisinden başkasını yararlandırmaz. Ancak namaz kılanlar başka. Namazlarını devamlı kılanlar, isteyene ve yoksun kalmışa mallarından belli bir hak tanıyanlar, hesap gününün doğruluğuna inananlar, Rablerinin azabından çekinenler ki Rablerinin azabı karşısında asla güven içinde olunamaz, iffetlerini koruyanlar ki eşleri ve cariyeleri bunun dışında olup bundan dolayı kınanmazlar. Ama kim bunun ötesine geçmeye kalkışırsa, böyleleri sınırı aşanların ta kendileridir. Emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler, şahitliklerini dosdoğru yapanlar, namazlarının gereklerini titizlikle yerine getirenler, işte bunlar cennetlerde ağırlanırlar.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Her sınav önemlidir.

Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele. Bakara Suresi 155. Ayet. Anne bedeninde dirilen insanoğlu, oradaki ömrünü tamamlayınca dünyaya doğar. Dünyada ne kadar süreceğini bilmediği bir zaman verilmiştir kendisine. O tamamlanınca başka bir aleme geçer. Her seferinde bir yerde biten hayat, başka bir yerde yeniden başlayacaktır. Bu geçişlerde en anlamlısı, nimetler ve musibetlerle dolu dünya hayatıdır. Çünkü sadece varlığın bu aşamasında irade ve akılla desteklenir insanoğlu. Allah tarafından kendisine ahiret denen sonsuz hayatı burada düzenleme ve tercihleriyle sonunu şekillendirme fırsatı verilmiştir. Bu sistemli varlık döngüsünün aslında bir sınav olduğu, Kur'an'ın bildirdiği gerçeklerdendir. Yüce Allah bazen vererek, bazen de verdiklerini geri alarak insanı sınar. Bakara suresinin 155. ayeti, korkunun, açlığın, can ve mal kaybının sınav sorularından olduğunu dile getirirken, sınavda başarmanın tek şartı olarak sabır kavramını zikretmektedir. Bir üzüntü ya da musibetle karşılaşan kimsenin ona karşı direnç göstermesi anlamına gelen sabır, kulun her şeyin sahibi olduğuna iman ettiği Rabbine karşı teslimiyet göstermesidir. Ayet Medine'ye göç ederek Mekke müşriklerinden kurtulduğunu düşünen Müslümanlara hayatın devam eden bir imtihan olduğunu hatırlatmaktadır. Medine'de ortaya çıkan maddi sıkıntılar kısa süre içinde yerini savaş şartlarına bırakacak, inananlar müşriklerle peş peşe yaptıkları savaşlarda şehitler vereceklerdir. Buna göre Allah Müslümanları o zaman denemiştir. Dilediği her zamanda dener. Allah'a dayanıp sıkıntıları altında ezilmeyenler, hem dini hem dünyevi bakımdan her zaman kazanmışlardır. Bir acıyla karşılaştığımız zaman teslimiyetle boyun eğer, dünyanın bir imtihan yeri olduğunu birbirimize sık sık hatırlatırız. Ancak imtihanı bütün boyutlarıyla algılayabildiğimizi söyleyemeyiz. İnsanın başına olumsuz bir şey geldiğinde, "Neden ben?" sorusunu sorması, imtihanın hikmetini kavrayamadığını gösterir. Oysa Allah'ın kullarını sınaması tek bir kişiye mahsus bir durum değildir. Hazreti İbrahim'in Nemrut tarafından ateşe atıldığını, Hazreti Eyyub'un hastalıklarla boğuştuğunu, Hazreti Yunus'un balığın karnındaki karanlıklarda beklediğini, Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Taif halkını İslam'a davet için gittiğinde taşlandığını düşünürsek, Allah'ın en değerli kullarını dahi sınavlara tabi tuttuğunu görebiliriz. Allah, inanan kulunun başına gelenler nedeniyle sevabını artırır, derecesini yükseltir. Varsa günahlarına kefaret sayar. Hazreti Peygamber'in bu konudaki müjdesi açıktır. Vücuduna batan bir dikene varıncaya kadar, Müslümanın başına gelen her bir musibet sebebiyle hataları affolunur. Konuyu Kur'an'ın bütünlüğü içinde değerlendirdiğimiz zaman, aslında her nimetin bizim için aynı zamanda bir imtihan vesilesi olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü Yüce Allah her canlı ölümü tadar, bir deneme olarak sizi hayırla da şerle de imtihan ederiz ve siz ancak bize döndürüleceksiniz buyurmaktadır Enbiya Suresi 35. ayette. Allah kullarını nimetlerini artırarak ya da eksilterek imtihan eder. Nimet verdiği zaman şükürle, zorluk karşısında sabırla duruş gösterebilen kimse sınavı kazanacaktır. Nimetin karşısında sorumluluk yüklenebildiğinin bilincinde olan kul, sağlığına namaz ve oruçla, malına zekat ve sadakayla şükreder. Kendisindeki güzelliklerin gerçek sahibini her fırsatta anar. Küfranı nimette bulunmaz, elindekinin emanet olduğunu, bir gün kaybedebileceğini bilerek hayatını sürdürür. Bir yoklukla karşılaştığı zaman bu durumun Allah'tan geldiğini idrak eder, geçici olduğunu bilir. Olaya temkinle ve sabırla yaklaşır. Musibete ilk an gösterilen sabrın zorluğu nedeniyle kıymetli olduğunu bilir. Hazreti Peygamber, "Esas sabır musibetin ilk başa geldiği anda gösterilmelidir." buyurmuştur. Üstelik bunu evladını kaybeden, bu yüzden
kabrinin başında feryatla ağlayan bir anneyi uyarmak için söylemiştir. İnsanın Rabbinden iyilik gördüğünde, "Rabbim bana ikram etti" diye sevinip, dara düştüğünde, "Rabbim beni önemsemedi" demesi açık bir nankörlüktür. Oysa Rabbinin murakabesinde olduğunun bilinciyle hareket edene, mükafatı daha bu dünyada verilecektir. Savaşta olanları siz öldürmediniz, onları Allah öldürdü. Oku attığında da sen atmadın, Allah attı. Bunu da müminlere kendinden güzel bir lütufta bulunmuş olmak için yaptığı ayeti, Bedir Savaşı'nda zorlukla sınanan müminler için Allah'ın gönderdiği kolaylıkları ifade etmektedir. Müslümanların düşman askerlerinin sayıca üçte biri olduğu ve savaş için yeterli malzemelerinin bulunmadığı bir dönemde zafer kazanmaları tesadüf değildir. Allah tarafından destek için melek birliklerinin gönderilmesi, düşmanın kalbine korku salınması, düşmana hareket zorluğu getiren yağmurun yağdırılması gibi olağan dışı durumlar, bu ağır imtihana boyun eğenler için dünyada verilmiş bir karşılıktır. Maide Suresi 48. ayette, Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat verdikleriyle sizi denemek istedi. Öyleyse hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Allah size hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri haber verecektir buyurulmuştur. Allah'ın peygamberler göndererek doğru yolu öğrettiği insanlığı, dileseydi tek bir peygamberin ümmeti olarak var edebileceği, ancak insanın hak olanı bulmasının yanı sıra farklı milletler ve topluluklar olarak yaratmasının dahi bir imtihan olduğu açıktır. İnsan bir yarıştadır. Bu yarışın sonunda iyi olan, iyilikte öne geçen başarılı sayılacaktır. Devam eden imtihandır dünya. Ergenlikle açılan, ölümle kapanacak olan hesap defteri için artı eksi hanelerini kendi ellerimizle dolduracağımız mekandır aynı zamanda.

0: süresini kimsenin bilmediği sınavın adıdır, sınav yeridir. Karşılığını önemsemediğimiz, kendimizi denemek için girdiğimiz sıradan bir sınavda bile hepimizi az çok bir telaş kaplar. Kim bilir, belki de Allah'ın bize takdir ettiği hayatın en eğlenceli yönü sınavdır da şimdiye kadar fark etmemişizdir. Sınavın tarihi ve saati yaklaştıkça hissettiklerimizin aslında bizi hayata bağlayan yönümüz olduğunu düşündük mü hiç? Hastalık, sağlığın kıymetini, başarısızlık, çalışmanın yöntemini gösteren bir öğretmen olamaz mı? Başarı, kibre davetiye, her istediğini elde etmek, tembelliğe aralanmış bir kapıdır belki de. Yüce Yaratıcı, soruların cevabını aslında içinde gizlemiştir. Uzmanlar, her gün aynı saatte aynı şeyi yerseniz, hep aynı şeyleri yaparsanız, vücutta arızalar çıkmaya başlıyor. Aynı şeyi yemek, metabolik stres yapıyor. Aynı hareketleri yapmak, kemik yapısını bozuyor. Beyni zorlamazsanız küçülüyor. Özetle bir müşkil ve çözülmesi gereken sorun varsa, vücut ve beyin ayılıyor. Ama sorun yoksa, dert yoksa, çürümeye başlıyor aynen mezardaki gibi. Konfor bizi çürütüyor, diyor. Eğer insan kendini canlı tutacak bir dert edinmiyorsa, Allah o boşluğu dolduruyor. Bu durumda en kolayı Allah'a kul olmayı dert edinmek, onu razı edecek işlerin peşine düşmek, elinden gelen iyiliği ihmal etmemek, sonra da afiyet istemek. Bütün bunlar insanın kendisinde boşluk bırakmamasının en kolay yöntemi olabilir. Denemek lazım.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Fatih Kılıçoğlu. Vaka Suresi 75 ila 96. ayet-i kerime.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bakın, yıldızların yerlerine yemin ederim. Ki bilseniz, bu gerçekten pek büyük bir yemindir. Kuşkusuz o, değeri çok yüce Kur'an'dır. Aslı korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar, melekler dokunabilir. O, alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Şimdi siz bu sözümü küçümsüyorsunuz. Size verilen rızka yalanlamayla mı karşılık veriyorsunuz? Ama can boğaza gelip dayandığında, işte o zaman siz çaresiz bakar durursunuz. Biz ona sizden yakınız, fakat göremezsiniz. Madem ki kimsenin hakimiyeti altında değilmişsiniz, haydi onu, hayatı geri döndürün, sözünüzde doğruysanız. Şayet o, Allah'a yakın olanlardan ise, ona huzur, güzel nasip ve nimetlerle dolu cennet vardır. Eğer amel defteri sağından verilenlerden ise, ona şöyle denir: selam sana, ey hakkın ve erdemin yanında olmuş kişi. Ama yoldan sapmış inkarcılardan ise, onu da kaynar sudan bir ziyafet ve atılacağı cehennem ateşi beklemektedir. Şüphesiz bu kesin gerçeğin ta kendisidir. Öyleyse ulu Rabbinin ismini tesbih et. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu. Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Beytullah Özdemir. Rum Suresi 20 ila 27. ayeti kerimeler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onun kanıtlarından biri, sizi topraktan yaratmış olmasıdır. Sonra bir de baktınız ki, çoğalarak yeryüzüne dağılmış beşer topluluğusunuz. Onlara ısınıp kaynaşasınız diye, size kendi türünüzden eşler yaratıp, aranıza sevgi ve şefkat duyguları yerleştirmesi de onun kanıtlarındandır. Doğrusu bunda iyi düşünen kimseler için dersler vardır. Onun kanıtlarından biri de gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olmasıdır. Kuşkusuz bunda bilenler için ibretler vardır. Gece ve gündüz uyuyabilmeniz ve Allah'ın lütfundan nasibinizi aramaya çalışmanız da onun kanıtlarındandır. Bunda dinleyen kimseler için elbette dersler vardır. Yine onun kanıtlarındandır ki korku ve ümit vermek üzere size şimşeği gösteriyor. Gökten su indirip ölümünün ardından yeryüzünü onunla canlandırıyor. Gerçekten bunda aklını kullanan kimseler için ibretler vardır. Göğün ve yerin Allah'ın buyruğu ile düzen içinde durması da onun kanıtlarındandır. Sonunda o sizi bulunduğunuz yerden bir çağırdı mı hemen çıkıverirsiniz.

Göklerde ve yerde bulunanlar hep ona aittir. Hepsi ona boyun eğmiştir. Varlığı ilkin yaratan, sonra bunu tekrar eden odur. Ve bu onun için pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfat onundur. O mutlak galiptir, hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Kur'an'da Kur'an. Kur'an'da Kur'an.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu Kur'an, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve övgüye layık, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisine ait olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. Şiddetli azaptan dolayı vay kafirlerin haline. Şüphesiz Allah en doğruyu söyler. İbrahim Suresi 1 ve 2. Ayetler.
0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. Nur Suresi 19. Ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlar arasında hayasızlığın yayılmasını arzu eden kimseler var ya, onlar için dünya ve ahirette elem dolu bir azap vardır. Allah bilir, siz bilemezsiniz. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Müslümanların hayasızlaşmasını isteyenler hep vardır. Bu sayfadaki ayetlerde özellikle Hazreti Ayşe validemize iftira atılması olayından hareketle Müslümanların yalan yanlış ithamlar ve iftiralar karşısında nasıl davranmaları gerektiği anlatılır. Bu tarz bir yalanı ve iftirayı işitenlerin "Bunları söylemek bize yakışmaz. Allah Teala her şeyi bilir." diyerek günaha bulaşmamaları gerektiği öğütlenir. Sonra da çirkinliklerin yayılmasını arzu edenlerin ağır bir şekilde cezalandırılacakları beyan edilir. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, insanlar arasında hayasızlığın yayılmasını isteyenlere karşı dikkatli ve uyanık olmalıyız. Almamız gereken ikinci mesaj, duyduğumuz iftiralara ortak olmamalı, bilgimiz olmayan şeyleri söylememeliyiz. Almamız gereken son mesajsa, çirkinlik ve hayasızlık anlamına gelecek her söz ve eylemin insanlar arasında yayılmasına alet olunmamalıdır.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Utanmıyorsan dilediğini yap. Ey iman edenler! Size izin verilmedikçe peygamberin evlerine girip de yemeğin hazırlanmasını beklemeyin. Fakat yemeğe çağrıldığınızda girin, yemeğinizi yiyince de hemen dağılın. Söze dalıp oturmayın. Bu davranışınız peygamberi rahatsız ediyor. Size söylemeye çekiniyor. Oysa Allah hak olanı açıklamaktan çekinmez. Ahzab suresi 53. ayet. Türkçe'de utanma duygusunun edep ve ar kelimelerinin karşılığı olarak kullanılan haya, dini bir kavram olarak insanın kötülüklerden sakınması ve onları terk etmesidir. Kur'an-ı Kerim'de haya kelimesi geçmez. Bu kökten türeyen istihya kelimesi, çekinme anlamında 3 ayette yer alır. Bunlardan Musaf sırasına göre ilki Bakara suresinde Allah için kullanılmış ve Allah'ın kitabında örnek verdiği şeylerden çekinmesinin mümkün olmadığı dile getirilmiştir. İkincisi Kasas suresinde Hazreti Şuayb'ın kızlarından birinin Hazreti Musa ile konuşmaya giderkenki tavrının utangaç olduğunu dile getirmektedir. Ahzab suresi 53. ayette istihya kelimesi hem Yüce Allah'ın hem de Hazreti Peygamber'in aynı olaydaki tutumunu ifade etmektedir. Ayetin iniş sebebi olarak İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre, ashabtan bir kısmı Hazreti Peygamber'in evine yemeğe davet edildiklerinde ya erken gelerek yemek pişene kadar ya da yemekten sonra hemen kalkmayıp sohbete dalarak uzun süre oturuyorlardı. Sevgili Peygamberimiz bu durumdan rahatsız oluyor ancak utandığı için misafirlerini uyaramıyordu. Oysa eve izinsiz girenlerin ve ihtiyaçtan fazla duranların çıkarılması haktır. Allah inananları Hazreti Peygamber'in şahsında uyararak ev sahibini zora sokacak davranışlardan uzak durmalarını emretmektedir. Ayet Hazreti Peygamber'in insanları incitmekten geri durduğuna değinerek güzel ahlakına, utanıp çekinen kişiliğine, nezaket ve zarafetine dikkat çekmektedir. Yüce Allah hakkı söylemekten, onu açıklamaktan ya da ortaya çıkarmaktan çekinmez. İstihya kelimesi Allah için kullanıldığında utanma, sıkılma gibi insanlara mahsus bu duyguyu Allah'tan uzaklaştırır, daima iyi olanı yapma anlamına gelir. Ashabın hanımları Hazreti Peygamber'e soru sorarken, Allah'ın bu özelliğine işarette bulunur, kendi özel hallerine dair konuları çekinmeden sorarlardı. Hazreti Ayşe de onların bu yönünü överek, Ensar hanımları ne iyi kadınlardır. Hayaları onları dini meseleleri derinlemesine öğrenmekten alıkoymamıştır, der. Kendisinden utanılmaya en layık olan Allah'tır. Kimsenin görmediği yerde kulunu gören, içinden geçirdiklerini dahi bilen Allah'tan haya göstermek insana değer katar. Hazreti Peygamber, Allah'tan hakkıyla haya ediniz buyurarak, açıkta ve gizlide edep üzere bulunmayı, Allah'tan haya ederek, duyu organları, akıl ve bedeni günahlardan korumayı tavsiye etmiştir. Hazreti Peygamber, yaratıcısına saygı gösterme konusunda da ümmetinin örneğidir. Hoşlanmadığı bir şey yüzünden anlaşılacak kadar utanma duygusuna sahip olan sevgili Peygamberimiz, arsızlık nerede ve kimde olursa olsun çirkinleştirir, haya ise nerede ve kimde olursa olsun zarifleştirir buyurmuştur. Haya kaybolduğu zaman insanı en çok zarara uğratacak özelliklerden biridir. Yaratılıştan kaynaklanan

olmakla birlikte kişinin içinde yaşadığı toplumun dinine, örf ve adetlerine, yaşam tarzına göre şekillenir. Bu nedenle toplumdan topluma değişiklik gösterebilir. Değerlerin önemsendiği bir ortamda tamamen yok olması da mümkündür. Haya, insanlık tarihi boyunca değer gören bir üstünlük olmuş, eğer utanmıyorsan istediğini yapabilirsin hadisi, peygamberlerin ortak söylemleri olarak insanlığa yol göstermiştir. Bu söz, kötülüğü yapmaya teşvik anlamı taşımaz. Tam tersine, hayanın kötülüğü engelleyen bir yeti olduğunu işaret eder. Özgürlük adı altında insanın arzu ettiği her şeyi yapabileceği düşüncesiyle oluşan zihin yapısı, haya duygusunu reddeder. Bu duygunun insanı kısıtladığını düşünür. Hazreti Peygamber'in hadislerinde imanla birlikte anılan utanma duygusu, imanın varlığına işaret eden bir göstergedir. İman, Allah'ın yasaklarından sakınmayı icap ettirirken, kullara karşı sorumlulukları da benimsetir. Hazreti Ali'ye atfedilen, Allah'tan korkmayanın kuldan utanmayacağına dair sözü de bu anlamlıdır. Benzer bir ifadeyle, hayadan mahrum olmuş insanı artık kötülükten alıkoyacak, haramdan uzaklaştıracak bir engel kalmaz. Bu kişi dilediğini yapar, istediği gibi yaşar denmiştir. Haya, insanın hakkını aramasına, ihtiyaç ve isteklerini dile getirmesine engel olmamalı, özgüven, medeni cesaret gibi olumlu özelliklerle birlikte her yaşta teşvik edilmelidir. Bu yaklaşım ebeveynde cinsiyeti kız ya da erkek olsun, bebeklikten itibaren çocuğunun mahrem yerlerini gizlemekle başlayıp, dili, gözü, kulağı başta olmak üzere bütün bedeni korumaya yönelik davranışlarla devam etmelidir.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Süleyman Talha Çuhadar. Yunus Suresi 61 ila 65. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ne zaman sen bir faaliyet göstersen, Kur'an'dan bir bölüm okusan ve siz ne zaman bir iş yapsanız, o işe koyulduğunuzda muhakkak ki biz üzerinizde gözetleyici oluruz. Ne yerde ne de gökte zerre miktarı bir şey bile Rabbinin bilgisi dışında kalmaz. Bundan daha küçük veya daha büyük ne varsa istisnasız apaçık bir kitapta yazılıdır. Bilesiniz ki Allah dostlarına korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler. Onlar ki iman etmişler ve takvaya ermişlerdir. İşte onlara hem bu dünya hayatında hem de ahirette müjdeler olsun. Allah'ın sözlerinde değişme olmaz. Öyleyse en büyük kazanç budur. Onların sözleri seni üzmesin. Kuşkusuz güç tamamıyla Allah'ındır. O her şeyi duymaktadır, bilmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

İnsan bazen bir sözü arar. Kalabalığın içinde kendisine ulaşacak, zihnini toparlayacak, gönlüne dokunacak, hayatın telaşı arasında yönünü yeniden hatırlatacak bir sözü. İşte bazen o söz bir sesle gelir. Ruha safa olur, sadra şifa, akla ziya. Düşünceyi derinleştirir, gönlü inceltir, insana nereden gelip nereye yürüdüğünü yeniden hatırlatır. Yolda refik olur, adımlarınıza eşlik eder. Yuvada huzur olur, aynı sözün etrafında gönülleri buluşturur. Gönülde sekinet olur, hayatın gürültüsü arasında insanı kendi içine davet eder. Sözde hikmet olur, yalnızca konuşmaz, düşündürür. Yalnızca anlatmaz, iz bırakır. Vakte bereket olur, geçip giden zamanı mana ile buluşturur. Hayata istikamet olur, iyiyi, doğruyu ve güzelliği

0: eli hatırlatır. Kalbe muhabbet olur, insanı insana, gönlü gönle yaklaştırır. Ve ömre selamet duası gibi eşlik eder. Çünkü biz biliyoruz ki radyo yalnızca bir ses değildir. Bazen bir dost, bazen bir hatırlayış, bazen tam ihtiyaç duyulan anda gönle değen bir cümledir. Şimdi yeni yayın dönemi başlıyor. Yeni sesler, yeni programlar, yeni hikayeler. Ama aynı niyetle. İnsana dair olanı konuşmak, iyiliği çoğaltmak, bilgiyi hikmetle buluşturmak ve gönülden gönüle uzanan o bağı diri tutmak. Her dem bir ses, her seste bir mana, her manada hayata bırakılan güzel bir iz. Diyanet Radyo. Güvenle dinleyin.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Doğan Temiz. Münafikun Suresi 9 ila 11. Ayetler.

وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Mallarınız da çocuklarınız da sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Bunu yapanlar mutlaka hüsrana uğramışlardır. Her birinize ölüm gelip, Rabbim ne olur bana azıcık daha süre tanısan da, gönüllü yardımlarda bulunsam ve iyi kişilerden olsam diye yalvarmadan önce, size verdiğimiz rızıklardan başkaları için de harcayın. Allah, eceli gelince hiç kimsenin ölümünü ertelemez. Allah, yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Mahmud Hakkı Bayır. Rad Suresi 19 ila 26. ayeti kerimeler.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana Rabbinden indirilenin hak olduğunu görüp bilen kimse, görmeyen gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getirirler. Yeminlerini asla bozmazlar. Onlar Allah'ın korunmasını emrettiği bağı koruyan, Rablerine saygıda kusur etmeyen, hesabın kötü sonuç vermesinden korkan kimselerdir. Ve onlar Rablerinin rızasını elde etmek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda gizli açık harcayan, kötülüğü iyilikle savan kimselerdir. İşte dünya hayatının güzel sonu, cennet, sadece onlarındır. O güzel son, babalarından, eşlerinden ve çocuklarından layık olanlarla birlikte girecekleri adn cennetleridir. Melekler de sabretmenize karşılık elde ettiğiniz esenlik daim olsun. Dünya yurdunun ardından ulaştığınız sonuç ne güzel oldu diyerek her kapıdan onların yanına girerler. Allah'a verdikleri sözü pekiştirdikten sonra bozanlar, Allah'ın korunmasını emrettiği bağı koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya, işte rahmetten mahrum olmak da onlar içindir. Dünyanın kötü sonu da onlar içindir. Allah, dilediği kimselere rızkı bollaştırır da, daraltır da. Onlar dünya hayatıyla sevinip mutlu oluyorlar. Oysa ahiretin yanında dünya hayatı, geçici bir faydadan başka bir şey değildir.

0: Özün sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. صدق الله العظيم.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın ve sizin için yerden çıkardıklarımızın iyilerinden verin. Kendinizin ancak içiniz çekmeye çekmeye alabileceğiniz adi şeyleri hayır diye vermeye kalkışmayın. Bilin ki Allah zengindir. Bütün iyilik ve güzellikler ona mahsustur.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
4: Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin. Kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman'ın çocuğu olsa ona ibadet edenlerin başında ben olurum. Göklerin ve yerin Rabbini, arşın Rabbini onların yakıştırdığı niteliklerden tenzih ederim de. Geleceği kendilerine söylenen günlerine ulaşıncaya kadar bırak onları dünyaya dalıp eğlensinler. Gökteki ilah da odur, yerdeki ilah da odur. O sınırsız hikmet ve ilim sahibidir. Göklerin, yerin ve bunlar arasında bulunanların mülkiyeti kendisinin olan, kıyametin kopacağı zamanı yalnızca kendisi bilen ve kendisine döneceğiniz Allah'ın şanı ne yücedir. Allah'ı bırakıp kendilerine dua ettikleri varlıklar asla şefaat edemezler. Bilerek hakka tanıklık edenler başka. Onları kim yarattı diye sorsan, kuşkusuz Allah yarattı diyecekler. Şu halde Allah'ı bırakıp nasıl onlara dönebiliyorlar? Allah, peygamberin, "Ey Rabbim, bunlar iman etmemekte direnen bir topluluk" dediğini de biliyor. Onları bırak ve sizinle kavgam yok de. Yakında bilecekler. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Fatih Kılıçoğlu. Araf Suresi 40 ila 43. ayet-i kerimeler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bizim ayetlerimizi asılsız sayanlar, büyüklenip onlardan yüz çevirenler var ya, işte onlara göğün kapıları açılmayacak ve onlar deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete giremeyeceklerdir. Suçluları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennem ateşinden döşekler, üstlerine de örtüler vardır. İşte zalimleri böyle cezalandırırız. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, ki hiç kimseye gücünün üstünde bir vazife yüklemeyiz, işte onlar cennetliklerdir. Orada onlar ebedi kalıcıdırlar. Cennette onların altından ırmaklar akarken, kalplerinde kinden ne varsa hepsini çıkarıp atarız. Ve onlar derler ki, bizi bu nimete kavuşturan Allah'a hamdolsun. Allah bize bahşetmeseydi, biz kendiliğimizden elde edemezdik. Hakikaten Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler. Onlara, işte size cennet, yapmış olduğunuz iyi amellere karşılık o size kaldı diye seslenilir.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlardan öylesi de vardır ki, kendisini Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya adamıştır. Allah, kullarına çok şefkatlidir. Azim olan Allah, doğru söyledi. Din, sözümüzle, özümüzle ve bütün eylemlerimizle, ihlas ve samimiyetimizi ortaya koymaktan ibarettir. Allah'a kulluğun sırrı, içtenliğimizle doğrudan alakalıdır. Zira samimiyet ve saflığın olmadığı yerde, dinimizden veya dindarlığımızdan bahsedemeyiz. Mümin, iman iddiasında, bütün ibadetlerinde ve insanlarla ilişkilerinde samimi davranan erdemli kimsedir. Bütün işlerinde tertemiz bir niyeti, Allah'a ve kullarına karşı samimiyeti kuşanır. Hayatımızda davranışlarımızın değerini, taşıdığımız güzel niyetler ve en yüce hedef olan Allah rızası belirler. Bu nedenledir ki bir Müslüman, Allah rızasını gözetmenin her şeyden üstün olduğunu bilerek yaşar. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu hususa dikkat çekerek şöyle buyurur. Allah, ancak samimi niyetle ve sadece kendi rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder. Allah rızasını hayatının merkezine almayan insanı şeytan esir alır, nefsi mağlup eder. Davranışlarında bir gurur ve gösteriş hali hakim olur. Ne acıdır ki insanların bir kısmı şu fani ve süslü dünyaya büsbütün kapılmakta, Allah'la olan bağlarını koparmakta, insanların hak ve hukuklarını tanımamaktalar. Kendilerine verilen nice fırsat ve imkanları boş ve faydasız yerlerde kullanmaktadırlar. Haksızlık ve zulümle, israfla, kibirle Cenab-ı Hakk'ın rızasından adım adım uzaklaşmaktadırlar. Diğer yandan vahyin sesine kulak veren, iman nuruyla kalbini dolduran, dünyasını ahiret kaygısıyla yaşayan, Allah korkusuyla titreyen, akıllı ve mutlu insan, Allah'a kullukta huzuru bulur ve kurtuluşa erişir. Bütün varlığını hak yoluna adamakla mutlu olur. İnsanlara sinsice sokulmakta ustalaşmış şeytanın musallat olması da, kötülüğü fısıldayan nefis de onu doğruluktan ve Allah rızasından saptıramaz. Zira o, her daim hakkın hoşnutluğunu gözeterek yol almaktadır. Kendi canı başta olmak üzere, ona emanet bırakılan her şeyi, kainatın gerçek sahibinin razı olacağı biçimde teslim etmeyi hedeflemektedir. Mahşer gününün hesabından endişe duymaktadır.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Mehmet Ali Kuştaşı. Şems Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun güneşe ve kuşluğuna, ışığı onun ardından geldiğinde aya, onu dünyayı aydınlattığında gündüze, onu karanlıkla örttüğünde geceye, göğe ve onu kurana, yere ve onu yayıp döşeyene, nefse ve onu insanın özü olarak şekillendirip düzenleyene, ona kötü ve iyi olma kabiliyetlerini verene, nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir. Onu arzularıyla baş başa bırakan da ziyan etmiştir. Semud kavmi hak tanımazlığı yüzünden peygamberini yalanladı. En azılısı cüretle ileri atıldığında Allah'ın elçisi onlara, Allah'ın mucize olarak verdiği deveye ve onun su hakkına dokunmayın demişti. Fakat onlar ona inanmayıp deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri günahları sebebiyle onlara ardı arkası kesilmez felaketler göndererek hepsini helak etti. O yaptığının sonucundan korkacak değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
2: El Basit. Kulların rızıklarını ve kalplerini açan, genişleten, ferahlatan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Şu alemde dengeyi en mükemmel şekilde sağlayan Rabbimizin birbirini tamamlayan esmalarından birini tanıyacağız bugün. Rabbimiz ferasetimizi artırsın, şükreden kullarından eylesin bizi. Kelime anlamı yaymak, genişletmek, uzatmak olan bast kökünden türeyen basit esması, rızkı bereketli kılan, lütuf ve keremini esirgemeyen, ruhları bedenlerine yayan anlamına gelir. Allah'ın basit oluşu, hem kulların rızkını genişletmesinde, hem de ilmi ve bedeni imkanlarını artırmasında kendini gösterir. Yani hem maddi hem manevi ikramdır. Ama nasıl? Bunun üzerine biraz düşünelim. Nimetler kulun üzerinde kendini türlü türlü gösterir. İnsan zanneder ki yalnız elinin uzanabildiği varlıklar nimettir. Oysa dokunamadığımız bulutlar, günümüzü güzelleştiren güneş, kokusuna hayran olduğumuz yağmur nimet değil midir? Hangisinin yokluğu bizi aciz bırakmaz? Yalnız gücümüzün gördüğünü mü nimet sayalım? Ya görmediklerimiz? Bizim için bir yerlerde çalışan, hiç tanımadığımız insanlarla bize ulaştırılan teknoloji, ayağımıza kadar getirilen nimetler şükür sebebi değil midir? Ya aklımız, kalbimiz, duygularımız? Neyi saymaya yetişebiliriz ki? Bütün bu alışageldiklerimizin ne büyük nimet olduğunu sadece yokluğunda anlayabiliriz. Allah'ın kabut esması tecelli ettiğinde, sıkıştığımızda, ''Ya Rabbi, verirsen şükredenlerden olacağım.'' deriz içimizden. Rabbimizin basit esmasına sığınırız. Ferahlığın, normal saydığımız nimetlerin varlığının bizi ne kadar tamamladığını o zaman anlarız. Gördüğümüz, göremediğimiz her nimet için şükretmeye niyet etsek, başımızı secdeden kaldıramazdık. Ama alışmışız az düşünmeye, nimeti normal görmeye, varlığı devamlı zannetmeye. Bu yüzden darlığa ihtiyacımız var belki de hatırlamak için. Nimetin asıl sahibi kim? Nereden başladık yola, ne kadar ilerideyiz aslında? Rabbimiz bizi darda bırakmasın. Allah'ın bazı esmaları vardır ki, kuşun iki kanadı gibidir, birbirini tamamlar. Nasıl daralma ve genişleme, sıkılma ve ferahlama birlikte gelir, kabıt ve basit esmaları da birlikte tecelli eder varlık üzerinde. Bu yüzden Rabbini hakkıyla tanıyan kullar, her darlığın ardından bir ferahlık geleceğini, her nimetin bir sıkıntıya gebe olabileceğini bilirler. Bildikleri için sükunetlidirler. Rablerine tevekkülü elden bırakmazlar. Allah'ın esmaları arasında bir ahenk, bir denge vardır. Geceyle gündüzün dengesi gibi. Kula yakışan bu dengeyi keşfetmek ve ayak uydurmaktır. Kendinde ortaya çıkan dengesizlikleri denge haline dönüştürebilmektir. Bir konuda tereddüte düştüğünde, Rabbim hiçbir şeyi boşuna yaratmaz, hiçbir olayda beni başıboş bırakmaz. Burada ne var, aslında ne oluyor diye düşünebilmelidir. Rabbimiz nefsini kemale erdirenlerden eylesin bizi. O halde bana düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? İnsanın kalbi değişkendir. Bazen öyle aşkla ibadet eder, kalbine düşen ilhamla Rabbine kendini öyle yakın hisseder ki, aldığı lezzetle ömür boyu devam edeceğini sanır.

Bazen de nefsi öne geçer, bir yolunu bulup insanı dünyalığa daldırır, bulunduğu noktadan uzaklaştırır. Zamanla insan ruhunun daraldığını, iyi hissetmediğini fark eder. Bana ne oldu ki bu hale geldim diye düşünmeye başlar. Aslında bu hissettiği nefsiyle mücadelesidir. Kimi zaman nefis galip gelir kalbinde. İstediğini yaptırır. İyi yaptığını sanır ama içi rahat değildir. Kimi zaman kul nefsine galip gelir. Rabbin rızası hangi yol üzereyse onu tutar, kalbi ferahlar. Tatlı uykusunu böler mesela. Herkes uykudayken huzuru ilahiye durur. Nefsi huzursuz ama kalbi tatmin olur. Doğruyu yaptığını bilmenin verdiği lezzeti hisseder bütün varlığıyla. Bizdeki bu gelgitlerin, kabz ve bast hallerinin Rabbimizin esmalarının tecellisi olduğunu bilmemiz gerekir. Nasıl ki rızkımızda dara düştüğümüzde Rabbimize el açıyoruz, manevi darlığa düştüğümüzde de, kötü hissettiğimizde de Rabbin yardımını dilememiz gerekir. Kalplerin üzerinde ağırlığı alacak ondan başka kim vardır ki? Şu dünyada Rabbimizden başka kim bize kalıcı olarak iyi hissettirebilir? Dilediğimiz kadar gezelim, en güzel yemekleri yiyelim, en büyük işleri yapalım, dolu dolu para kazanalım. İçimizde bizi sıkan, daraltan bir his varsa geçer mi? Nereye gidersek gidelim, bizimle birlikte gelecek olan duygularımızdan kaçabilir miyiz? Mümkün değil. Bu yüzden Rabbimizin, "Bilesiniz ki gönüller ancak Allah'ı zikrederek huzura kavuşur." buyurduğunu hep hatırlarız. Kalbimizin her atışında gelir aklımıza. Her darlığın ortasında dilimiz, "Ya Rab" deyiverir. Ancak O'nun zikri ferahlatır bizi. Zikrettikçe zihnimize kazırız. Evet, benim bir Rabbim var, burada, her an benimle, her halimden haberdar. Halim O'na açık, beni bırakmaz, bırakma Rabbim. Halimi hayra çevir deriz aslında. Ne dediğimizi, içimizden ne geçtiğini en iyi O bilir. Bizi maddi manevi iyilikten mahrum etmesin Rabbimiz. Biliriz ki hidayet de yakınlık da Allah'tandır. Biz dileriz, niyet ederiz, Rabbimiz yolumuzu açar. O yüzden bütün hallerimizde niyetimizi hep temiz, hep sağlam tutmaya gayret ederiz. Kim bizim içimizi ferahlatır, önümüze kapılar açarsa, Rabbin izniyle açmıştır deriz. Kim bir güzel söz söyler, gönlümüzü rahatlatır, Rabbim söyletti, bana duyurdu deriz. Kulla Rabbin arasında kimse yoktur. Eğer bir engel varsa, dünyalığın içinden kendi ellerimizle seçip koymuşuzdur. Rabbimiz bizi affetsin. Bütün engelleri kaldıracak olan da yine bizim korkumuz ve niyetimizdir. Allah'tan uzak kalmaktan korkmak nasıl da yakışır mümine. Rabbimiz bizi hoşnutluğunu kazanacak işlerle meşgul etsin. Bir kuluna bir hayır dokunacaksa Rabbimiz bizi vesile kılsın. Bizim elimiz dokunsun ki biz de merhamete nail olalım inşallah. Hayrın anahtarları eylesin bizi Rabbimiz. Darlıkların içinden kullarını çıkaran, feraha eriştiren Ya Basit, bizi kendimizi kaybettiğimiz karanlıklardan yeniden doğur. Herkesin ümidini kestiği anlarda bile, biz kendimizden ümidimizi kestiğimiz zamanlarda bile bizi bırakmazsın biliriz. Sana inandık, sana güvendik. Kalbimizi sana açtık. Sen muhabbetinle doldur, seni anmakla huzur bulanlardan eyle bizi. Amin.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Recep Tayyip Şentürk. Nahl Suresi 10 ila 14. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

وسخر لكم الليل والنهار والشمس.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökten su indiren O'dur. Ondan hem kendiniz için içecek su, hem de hayvanlarınıza yedireceğiniz bitkiler verir. Allah o su ile size ekin, zeytin, hurma, üzüm ve daha türlü türlü ürünler de bitirir. İşte bunda düşünen bir topluluk için büyük ibret vardır. O geceyle gündüzü, ayla güneşi hizmetinize verdi. Yıldızlar da onun emrine boyun eğmişlerdir. Bunda aklını kullanan bir topluluk için önemli ibretler vardır. Sizin için yerden türlü renklerde bitirdiği şeyler de böyle. Bunda da düşünüp taşınan bir kavim için büyük ibret vardır. Taze etinden yemeniz ve mücevherini çıkarıp takınmanız için denizi hizmetinize veren de O'dur. Gemilerin denizi yararak gittiklerini görürsün ki, bu da O'nun lütfuna nail olmanız ve O'na şükretmeniz içindir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Musibetin sebepleri. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onların, müşriklerin başına Bedir'de iki mislini getirdiğimiz bir musibet, Uhud'da sizin başınıza geldiğinde, "Bu nereden başımıza geldi?" dediniz, öyle mi? De ki, "O musibet kendinizdendir. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter." Ali İmran Suresi 165. Ayet. Müslümanlar Bedir Savaşı'nda müşriklere oranla hem sayı hem de silah ve teçhizat bakımından az olmalarına rağmen düşmanlarına galip gelmişlerdi. Çünkü yardımcıları, uğrunda savaştıkları Allah'tı ve onun elçisi olan Hazreti Muhammed de yanlarındaydı. Aynı galibiyeti Uhud Savaşı'nda da umuyorlardı. Allah'ın elçisi onlara, sabrettikleri ve yanlış davranışlardan sakındıkları takdirde Allah'ın kendilerine yardımını esirgemeyeceğini bildirmişti. Görünüşte değişen bir şey yoktu. Yine Allah yolunda savaşa çıkmışlardı ve Allah Resulü yanlarındaydı. Allah'ın izniyle karşılarına çıkan düşmanı yenmek istiyorlardı. Ancak durum hiç de onların umdukları gibi olmamıştı. İslam ve Müslümanları yok etmek için Mekke'den gelmiş olan şirk ordusu karşısında içlerine sindiremeyecekleri ağır bir yenilgiye uğramışlardı. Bu yenilginin sebebi ne olabilirdi? Bedir'de galip gelirken şimdi niye yenilmişlerdi? Evet, değişen bir şey olmamıştı. Karşı taraf yine Allah'ın dininin azılı düşmanı olan müşriklerdi, kendileri de Müslümandı. Üstelik Allah Resulü yanlarından ayrılmamış, onlarla beraber savaşmıştı. Müslümanların zihinlerini bu tür sorular meşgul ediyor ve kendi aralarında "Bu nereden başımıza geldi?" diyerek yenilginin sebebini soruyorlardı. Evet, nereden gelmişti bu başlarına? İşte Cenab-ı Hak, "De ki, o musibet kendinizdendir." buyurarak yenilginin sebebini başka bir yerde değil de kendilerinde aramaları gerektiğini bildiriyor. Aslında sorunun cevabı gayet açıktı. Ancak o hengamede bunun cevabını bulmak zor işti. Ayet-i kerimede yapılan bir yanlışa dikkat çekiliyor, Müslümanlar uyarılıyor ve bununla adeta şöyle denilmek isteniyordu: "Yenilginin sebebi sizsiniz. Bu felaket, düşmanlarınızın güçlü olmasından ya da sizin sayı bakımından az olmanız gibi bir sebeple başınıza gelmedi. Allah yardım vaadinden de dönmüş değildir. Şöyle bir düşünün, zafere ramak kalmıştı ama ne olduysa iş birden tersine dönüverdi. Demek ki bazılarının zannettiği gibi Allah vaadinden dönmüş değildir. O vaadini yerine getirmiş ve düşmana karşı size yardım etmiştir. Ancak değişme sizde oldu. Şöyle ki Allah ve Resulünün sabır ve takva tavsiyelerine aykırı hareket ettiniz. Okçularınız Hazreti Peygamber'in ve kumandanlarının emirlerini dinlemeyip nöbet yerini terk ettiler ve ganimet toplamaya koştular. İşte yaşanan bütün bu olumsuzlukların ve felaketin asıl sebebi budur. Bunun içindir ki felaketin sebebini başka yerlerde aramanız doğru değildir. Çünkü sabırsızlık gösterdiniz ve başınıza felaketin gelmesine sebep oldunuz. Kuşkusuz zafer Allah'tandır. Zafere ulaştırmaya da, yenilgiye uğratmaya da kadir olan Allah'tır. Müslümanların bunca hatasına rağmen Allah dileseydi, zaferi yine kendilerine nasip edebilirdi. Ancak bu, onun kainata koymuş olduğu tabii kanunlarına aykırı olurdu. Bu, peygamberlerin de dışına çıkamadıkları bir yasadır. Öyle ki bu savaşta aldığı bir kılıç darbesiyle Allah Resulü'nün yüzü yaralanmış, bu esnada atılan bir taş da dişinin kırılmasına yol açmıştı. Ayrıca Müslümanların bu tür yenilgileri tadarak bir daha böyle yanlışları yapmamaları için ders almaları gerekiyordu. Nitekim bundan sonraki savaşlarda aynı yanlışı tekrarlamadılar. Ayet-i Kerime'de dikkat çekilen bir diğer husus da Müslümanlara Bedir Savaşı'nda elde ettikleri zaferin hatırlatılmasıdır. Böylece olaylara tek yönlü bakmalarının yanlış olacağı gerçeği dile getirilerek, kendilerinden olayları karşılaştırmalı olarak düşünmeleri istenmekte ve sağlıklı bir muhakeme yapmaya çağrılmaktadır. Yukarıda da ifade edildiği gibi Müslümanlar, Bedir Savaşı'nda müşriklere oranla hem sayı hem de silah ve teçhizat bakımından az olmalarına rağmen düşmanlarına galip gelmişler, onlara büyük kayıplar verdirmişlerdi. Müslümanlar Uhud Savaşı'nda 70 şehit vermişlerdi. Ayet-i Kerime'de bu hususa dikkat çekilmektedir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. İbrahim Noğman. Rahman Suresi 1-25. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Kur'an'ı Rahman öğretti. İnsanı O yarattı. Ona anlama ve anlatmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesaba bağlı olarak hareket ederler. Yıldızlar da, ağaçlar da secde ederler. Göğü O yükseltti. Denge ve ölçüyü O koydu ki dengeden sapmayasınız. Ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız. O yeryüzünü canlıların altına serdi. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları var. Çimlenen taneler ve hoş kokulu bitkiler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O insanı ateşte pişirilmiş toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı. Cinleri de yalın ateşten yarattı. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. Ama aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmazlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan inci ve mercan çıkar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler O'nundur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz?
0: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

187. gün. Fıkıh ve fakih. Ayet-i kerime meali. Senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz kimseleri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız kitaplar hakkında bilgi sahibi olanlara sorun. Enbiya suresi 7. ayet. Hadis-i şerif. Zeyd bin Sabit Allah Resulü'nü şöyle derken işitmiştir. Allah bizden bir hadis işitip başkasına aktarana kadar onu belleyen kişinin yüzünü ak etsin. Fıkıh, dinin incelikleri hakkında öğrenip onu kendisinden daha kavrayışlı olanlara aktaran nice kimseler vardır. Fıkıh öğrenen nice kimseler de vardır ki hadis zatında kendileri fakih, derin kavrayış sahibi değildir. Fetva. Kadınlar erkeklere namaz kıldırabilir mi? Kadının erkeklere namaz kıldırması bütün mezheplere göre caiz değildir. Hazreti Peygamber'in Ümmü Varaka'ya kendi ev halkına namaz kıldırabileceği yönünde verdiği izin sadece ona özel bir uygulama olarak değerlendirilmiştir. Diğer bazı yorumlara göre ise Hazreti Peygamber'in bu izni o evdeki veya mahalledeki kadınlara namaz kıldırabileceğini ifade etmektedir. Hazreti Peygamber'in dikkat edin hiçbir kadın erkeğe imam olmasın şeklindeki buyruğu da bunu göstermektedir. Nitekim Asr-ı Saadet de dahil olmak üzere tarihi süreç içinde bunun bir başka örneği de görülmemiştir. Bunu caiz görmek dinde olmayan bir şeyi dine sokmaktır ki buna bid'at denilir. Hazreti Peygamber bid'atın dalalet yani dinden uzaklaşma ve sapma olduğunu haber vermiştir. Hikmetli söz. Şanı yüce olan her şeyin yaratıcısı, hiçbir şeyi tabiatının gereklerinden mahrum bırakmamış, aksine kendi kendine yeterli durumda yaratmıştır. Gerçekten biz yeterli besine, barınak, sığınak ve kendileri için gerekli olan diğer bütün şeylere muhtaç bulunan koskoca balinanın, acayip yaratılışlı filin ve öteki yaratıklardan her birinin muhtaç bulunduğu bu şeylerin varlıklarını sürdürecek ve hayatlarını rahatlatacak ölçüde yaratılmış olduğunu görmekteyiz. Yakup bin İshak el-Kindi.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Nazım Ay, Müzzemmil Suresi 20. Ayet.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Senin gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını, üçte birini ibadetle geçirdiğini ve beraberinde bulunanlardan bir grubunda böyle yaptığını Rabbin elbette bilir. Gece ve gündüzü belirleyen ancak Allah'tır. O sizin istenen vakti tespit edemeyeceğinizi bilmektedir. Bu yüzden de sizi bağışlamıştır. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah bilmektedir ki içinizde hastalar bulunacak. Bir kısmınız Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde yol tepecek, diğerleri de Allah yolunda çarpışacaktır. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı kılın, zekatı ödeyin. Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik hazırlarsanız, Allah katında onu bulursunuz. Hem de daha iyi ve mükafatça daha büyük olmak üzere. Allah'tan bağışlanmayı dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Rıdvan Ovalı. Kıyamet Suresi 1-30. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sandıkları gibi değil, kıyamet gününe yemin ederim. Öyle değil, kendini kınayan nefse yemin ederim. İnsan, kemiklerini toplayıp birleştiremeyeceğimizi mi sanıyor? Evet, parmaklarına varıncaya kadar yeniden yapmaya gücümüz yeter. Fakat insanoğlu önündeki zaman içinde de günah işlemeye bugünden istekli durur. Kıyamet günü ne zamanmış diye soruyor. Göz dehşetle açıldığı, ay tutulduğu, güneşle ay birleştirildiği zaman. İşte o gün insan kaçacak yer var mı diyecektir. Hayır, sığınacak bir yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. O gün insana yaptığı ve yapmadığı her şey hakkında bilgi verilecektir. Artık insan mazeretlerini sayıp dökse de kendine kendisi tanıktır. Vahyi tam alma telaşı yüzünden dilini kımıldatma. Onu zihninde toplayıp okumanı sağlama işi bize aittir. O halde onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et. Sonra onu anlatmak elbette bize aittir. Hayır ey insanlar! Doğrusu siz çabucak gelip geçeni seviyorsunuz. Ahireti ise bir yana bırakıyorsunuz. Oysa o gün bir kısım yüzler Rablerine bakarak mutlulukla parıldayacaktır. Bir kısım yüzler ise o gün insanın belini kıracak bir felaketi sezerek sararıp solacaktır. Hayır, artık çok geç. Can boğaza gelip dayandığında, yok mu bir şifacı dendiğinde, hasta bunun beklenen ayrılış olduğunu anladığında ve bacaklar birbirine dolaştığında, işte o gün sevk edilen yer sadece Rabbinin huzurudur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Lokman Suresi 31 ila 34. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmez misin, varlığının kanıtlarından bir kısmını size göstersin diye, denizde gemiler Allah'ın lütfuyla nasıl yüzüp gidiyor? Bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için açık işaretler vardır. Dalgalar onları koyu gölgeler gibi sardığında, dini Allah'a özgü kılarak ona yakarırlar. Allah kendilerini sağ salim karaya çıkardığında ise, içlerinden bir kısmı ortada kalır. Hıyanete gömülmüş nankörler topluluğundan başkası, ayetlerimizi inkar etmez. Ey insanlar! Rabbinize saygısızlıktan sakının. Hiçbir babanın evladından fayda göremeyeceği, evladın da babasından hiçbir yarar sağlayamayacağı bir günden korkun. Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O yoldan çıkarıcı da, şeytan Allah hakkında sizi ayartmasın. Kıyamet saati hakkındaki bilgi yalnız Allah'ın katındadır. O, yağmuru yağdırmakta, rahimlerdekini bilmektedir. Hiç kimse yarın ne elde edeceğini bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Ama Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Hayat Rehberi Kur'an. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
2: Kur'an iman ilkelerini açıklar. Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar eden kimse iyice sapıtmıştır. Nisa suresi 136. ayet. Kur'an'da iman edilmesi gereken konular, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve peygamberlere iman şeklinde beyan edilir. İman ilkelerinin ilki Allah'a imandır. Ayetler, Allah Teala'nın yaratıcı olarak mutlak kudretine ve kainattaki düzene dikkat çeker. Kainattaki muhteşem düzen ve sistemli işleyiş, bütün bunları belli bir ölçüye göre yaratan Yüce Allah'ın varlığına ve birliğine işaret eder. Kitaba ve indirilen ilahi emirlere iman etmek, iman ilkeleri içerisinde yer alır. Gerek Hazreti Peygamber'e indirilen Kur'an, gerekse diğer peygamberlere indirilen kitapların tamamına iman etmek gerekir. Kur'an'da indirilen ayetlere iman edilmesi emredilir. Daha önce gönderilen kitaplara iman eden ehli kitap, Kur'an'a da inanmaya çağrılır. Kur'an'a iman çağrısı karşısında, ehli kitap içerisinden olumlu yanıt verenler olduğu gibi, olumsuz yanıt verenler de olabilir. Olumlu yanıt verenler, ayetlerde övülür, onlar için ödüller olduğu haber verilir. Kitaba iman, indirilen kitabın getirdiği ilkelere uygun yaşamayı gerektirir. Kur'an'a iman etmeye çağrılan Yahudilerin sadece Tevrat'a inanacaklarını söylemeleri, fakat Tevrat'a aykırı hareket etmeleri eleştirilir. Çünkü Yahudiler, Tevrat'ın birçok hükmüyle amel etmedikleri gibi, çoğu zaman da ona aykırı fiil işliyorlardı. Örneğin, Tevrat'a karşı gelip peygamberlerini öldürüyorlardı. Kur'an'ın İsrail oğullarından olmayan bir peygambere indirilmesine karşı çıkarak, onu da inkar ediyorlardı. Allah Teala'ya ve gönderdiği kitaplara iman etmek, peygamberlere imanı zorunlu kılar. Birçok ayette Allah'a iman etme emri, peygambere iman emriyle birlikte yer alır. Peygambere imanın reddedilmesinin ilahi azaba sebep olacağı bildirilir. Kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse, bilsin ki biz kafirler için kavurucu bir ateş hazırladık. Allah'a ve elçisine iman etmeyen kimseler cehennem azabıyla tehdit edilir. Yüce Allah'ın gönderdiği peygamberlerin hepsine iman etmek gerekir. Aralarında ayrım yapmadan bütün peygamberlere iman edenler için ödüller vardır. Eğer ehli kitap kendilerine indirilen kitaba iman ettikleri gibi son peygamber Hazreti Muhammed'e de sallallahu aleyhi ve sellem iman ederlerse kendilerine iki kat nasip ve sevap verileceği bildirilir. Yani Cenab-ı Hak biri önceki peygamberlere, biri de Hazreti Muhammed'e iman sebebiyle onlara iki ayrı mükafat verecektir. Kur'an'da insanlara iman edenlerle inkar edenlerin hesaba çekileceği, ödüllendirme ve cezalandırmanın gerçekleşeceği ahirete iman etmeleri emredilir. Zira ahirete iman eden kimseler, ibadetlerinde mükafatı uman, günahın cezasından çekinen kimselerdir. Ayetlerde ahirete iman, Yüce Allah'a imanla birlikte anılır. Allah'a ve ahiret gününe iman ederek salih amel işlemenin kurtuluşa ve ilahi mükafata vesile olacağı belirtilir. Ahirete imanı reddetmekse ilahi azabın sebebidir. Kur'an-ı Kerim'in dikkat çektiği hususlardan biri de kader konusudur. Kader, Cenab-ı Hakk'ın canlı cansız bütün yarattıklarına dair ezeli planıdır. Nitekim Kur'an'da kader ve takdir kelimeleri Yüce Allah'a nispet edilir. Aynı zamanda bu inanç, Yüce Allah'ın ilim, irade, kudret ve yaratma sıfatlarına iman etmeyi zorunlu kılar. Şu ayetler, Kur'an'ın telkin ettiği kader inancının çerçevesini belirler. Yeryüzünde vuku bulan veya başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın. Kuşkusuz bu Allah'a göre kolaydır. Kaybettiklerinize üzülmeyesiniz ve onun size verdikleriyle şımarmayasınız diye böyle yapmıştır. Allah kendini beğenen, böbürlenen hiç kimseyi sevmez. İman konularından biri de gayba imandır. Gayba iman, beşerin duyu organlarıyla bilgi sahibi olamadığı, Rahman'ın Kur'an'da bildirdiği konuları kapsar. Bunlar cennet, cehennem, yeniden diriltilme, kıyamet gibi konulardır. Birçok Kur'an ayeti gaybtan bahseder ve gaybın önemine vurgu yapar. Kur'an'da iman edilmesi gerekli unsurlardan bahsedilirken önemli bir ilke üzerinde durulur. İmana şirkin karıştırılmaması. Tevhid üzere iman sağlam bir kulpa yapışmaya benzetilir. Gerçek kurtuluşun şirkten uzak bir imanla mümkün olduğu bildirilir. İnanıp da imanlarına herhangi bir zulüm, şirk bulaştırmayanlar var ya, işte güven onlarındır ve onlar doğru yolu bulanlardır. Bu ayet inince Müslümanlar hayat boyunca zulümden uzak kalmanın kendileri için mümkün olmadığını düşünerek korkuya kapılmışlardır. Bunun üzerinde Hazreti Peygamber ayete açıklık getirerek ayette sözü edilen zulümle şirkin kastedildiğini ifade etmiş ve Müslümanları rahatlatmıştır. Putlara tapmak suretiyle Yüce Allah'a şirk koşanlar zulüm içindedir. Bu yüzden Yüce Allah'a ortak koşarak iman edenler uyarılır. Bu kimselere Yüce Allah'a kullukta başka herhangi bir şeyi karıştırmamaları, ibadeti sadece ona tahsis etmeleri emredilir. İmanın göstergesi salih ameldir. Zamana yemin ederim ki insan gerçekten ziyandadır. Ancak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler başkadır. Asr suresi 1 ila 3. ayetler. İnanç en genel anlamıyla Allah'ın Celle Celaluhu indirdiği ilahi vahyi kabul etmek demektir. Kur'an, iman eden ve aklını kullanan kimselerin gönderilen ilahi hakikatlerden ve mucizelerden ibret aldığını belirtir. Bu bakımdan iman edenlerle inat ve ısrarla inkar yolunu tutanlar arasında fark vardır. İndirilen ayetler müminlerin imanını pekiştirirken münafıklarınsa inkarlarını artırmıştı. Münafıklardan bir kısmı indirilen sure veya ayetlerden hangilerinin imanlarını artırdığını sorarak müminlerle alay ediyorlardı. Buna karşılık söz konusu ayetler müminlerin imanını pekiştiriyor, kalplerine huzur veriyordu. Öte yandan münafıklar imanlarının samimiyetine dair bazen açlık, kıtlık ve kişisel arzular, bazen de savaş gibi konularda deneniyorlardı. Bu denemeler onların gerçek ve çirkin yüzlerini açığa çıkarmaya vesile oluyordu. Aslında bunlar münafıkların hatalarından tövbe ederek hakikate yönelmeleri için bir fırsattı. Fakat onlar bu fırsatı değerlendiremiyor ve hakikatten yüz çeviriyorlardı. İman, kişinin kainata ve olaylara bakışını da etkiler. Yerlerde ve göklerde, ikisi arasında bulunanlarda var olan düzen, denge ve sistemli işleyişle, tarihi kalıntılar, ibret almak isteyen, imanın hakikatini arayan yahut bulan kimseler için ibret olur. İman, güzel bir ağaç gibidir. Bu nadide benzetme ayette şöyle anlatılır. Allah'ın nasıl bir misal getirdiğini görmedin mi? Güzel söz, kökü sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir. O ağaç, Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Ayetteki güzel sözle, iman ve kelime-i tevhid kastedilir. Ağacın her zaman meyve vermesi, müminin gece gündüz Allah'a itaat etmesini, dallarının göğe yükselişi, iman vesilesiyle müminin amelinin göğe yükselmesini temsil eder. İmanın gerçek manasını bulabilmesi için, sözle imanın, dile getirilen imanın yanında içten bir doğrulama ve eylemin bulunması gerekir. Bu açıdan Kur'an'da sözle inandıklarını söyleyen fakat gerçekte inanmayan münafıklar gündeme getirilir. Evs ve Hazreç kabilelerine mensup münafıklardan bazıları, müminlerle karşılaştıklarında hakikate iman ettiklerini açıkça söylüyorlardı. Kendi aralarında baş başa kaldıklarında ise bunun aksini ifade ediyorlardı. Benzer şekilde Medine döneminde bir kısım Yahudiler sözle Müslüman olduklarını ortaya koyuyorlardı. Ancak diğer taraftan Müslümanlara zarar vermek ve onları içeriden çökertmek için türlü entrikalar çeviriyorlardı. Bu tür kimseler iman iddiasında bulunsalar da kalplerindeki inkardan dolayı gerçekten iman etmiş sayılmazlar. İmanlarındaki eksiklik nedeniyle münafıkların göstermelik yaptıkları bütün amelleri boşa gider. İmanın kalp, dil ve amel yönüne dikkat çeken bir diğer ayette Bedevilerin iman ettiklerini söylemeleri üzerine "Siz iman etmediniz fakat boyun eğdik deyin. Henüz iman gönüllerinize yerleşmedi" şeklinde cevap verilmiştir. Çünkü onlar ölümden yahut esir alınmaktan korkarak teslim olmuştur. Ayette imanın İslam'dan daha özel bir anlam taşıdığına işaret edilir. İman edenler, Allah'ın emrettiği ilkelere, haber verdiği hükümlere karşı dikkatle hareket ederler. Kur'an, müminlerin taşıması gereken başlıca özelliklerden şöyle bahseder. Onlar, Allah'ın ayetleri hakkında bilgisizce tartışmaya girmezler. Zulüm, haram ve haksız kazançtan, yalandan kaçınırlar. Allah Teala'ya ve Resulüne itaat ederler. Onun hükümlerini uygularlar. Aslı esası bilinmeyen söylentilere kapılmazlar. İnsanların onurlarının örselenmesine sebep olan iftiraların yayılmasına fırsat vermezler. Alay edici, karalayıcı, küçük düşürücü ifade ve tavırlardan kaçınırlar. İnkar edenlerle yakın dostluk kurup Müslümanların aleyhine olacak şekilde onlarla birlikte hareket etmezler. Cenab-ı Hakk'a derin bir muhabbetle bağlanırlar, onun buyruklarına tam bir teslimiyetle uyar, sadece ona tevekkül eder ve dayanırlar. Büyük günahlardan ve hayasızlıklardan sakınır, öfkelerine hakim olur ve bağışlayıcı bir tutum sergilerler. Hakkı ve sabrı tavsiye ederler. Namazı dosdoğru kılıp zekatı verirler. Dünya ve ahirete faydası olmayan boş işlerden uzak durarak iffet ve edeplerini korurlar. Yüce Allah'tan korkup sakınarak her türlü kibirden uzak dururlar. Rablerinin ayetlerine gönülden inanırlar. Allah'ın adı yanlarında anılınca kalpleri ürperir. Onun yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad ederler. Cihad edenleri barındırırlar. İyiliği emredip kötülükten sakındırırlar. İmanın sürekli korunması gerekir. Kur'an, iman edip bu imanına sadakatle bağlı kalan kimselerden söz eder. Kur'an'ın Sıddık adını verdiği bu kimseler, Yüce Allah'ın varlığına, birliğine inandıkları gibi bütün peygamberlere de iman ederler. İmanlarında samimiyet içerisindedirler. İman ve onun gereği olan amel konusunda her an dikkatle hareket edilmesi gerekir. Zira insan nasıl yaşarsa o hal üzere ölür. Bu yüzden isyana, nankörlüğe düşmeden tevhid üzere iman etmek ve bu inancı yaşantıya aksettirmek gerekir. Kur'an, imanın dikkat çeken örneklerini anlatır. Ashab-ı Kehf kıssası, iman etmiş gençlerin Allah Teala'ya bağlılıklarını, inançları ve davaları uğrundaki gayret ve samimiyetlerini gözler önüne serer. Halut'un ordusunda bulunan gerçek iman sahibi askerlerin, Calut ve askerlerine karşı kararlı, cesaretli ve sabırlı duruşları da önemli bir örnek olarak sunulur. Ayetler, Hazreti İbrahim ve ona iman edenlerin şirk ve isyanı reddettiklerini, inkarcı kavimlerine karşı hakikati dile getirmekten geri durmadıklarını anlatır. Hazreti Musa'nın kutsal topraklara girme emri karşısında İsrailoğulları arasından iki kişinin cesaretinden bahseder. Kur'an, samimi bir imanın ve bunu cesaretle dile getirmenin önemini vurgular. Ancak canı korumak gerektiğinde de kalpteki imanı gizleme konusunda ruhsat verir. Nitekim ilk Müslümanlardan Ammar, annesi Sümeyye ve babası Yasir, Mekke'de kendilerini himaye edecek kimseleri olmadığı için müşriklerin ağır işkencelerine maruz kalmışlardı. Fakat imanları sebebiyle başlarına gelen bu sıkıntılara sabırla göğüs gerdiler. Bu süreçte annesi ve babası, işkenceler sonunda şehit edilen Ammar, dayanılmaz baskılar karşısında bir gün sırf bu zulümden kurtulmak maksadıyla putlar lehinde ve Hazreti Peygamber'in aleyhinde konuşmak zorunda kaldı. Ancak müşriklerin elinden kurtulur kurtulmaz doğruca Peygamberimizin yanına giderek başına gelenleri ona anlattı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona bu sözleri söylerken kalbinde neler hissettiğini sordu. Ammar da imanla dolu olan kalbinde en ufak bir değişiklik ve sapma olmadığını söyledi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz işkenceye uğrarsa yine aynı sözleri söylemesinin bir mahzuru bulunmadığını ifade etti. İman kalben tasdiki içerdiği gibi sözle bu inancı kabul etmeyi de kapsar. Ayetler samimi bir imanın salih amelle, iyi ve yararlı işlerle birlikte değer kazanacağını ortaya koyar. Bu açıdan Kur'an, imanı kalp, söz ve eylem boyutunda doğrulama ve onaylamanın gereğine vurgu yapar. Sözü edilen boyutlarda bir eksikliğin olması, kişiyi kafirler, münafıklar ya da fasıklar arasına sokar. Ancak kişi kendisi için bu nitelendirmelerden hangisini seçeceği konusunda hürdür ve aynı zamanda bu seçiminden Rabbine karşı sorumludur. Ancak gerek hidayet, gerekse dalalet meselesi, Yüce Allah'ın kudreti, ilmi ve adaleti bağlamında değerlendirilir. İçten bir imanın eşlik ettiği salih ameller, ibadetler, insanlığın menfaatine olan iyi ve faydalı davranışlar, kişiyi sonsuz mutluluk yurdu, cennete ulaştırır. Kuşkusuz, imanın kişiyi olgunlaştırıcı, ona farklılık kazandıran, huzura eriştiren bir yönü vardır. Tevhide yönelik delillerden ancak iman etmeye açık olan akıl sahiplerinin ibret aldığını belirten ayetler bunu gösterir. Aynı zamanda kalplerin ancak samimi bir imanla huzura ermesi, imanın huzur ve sükun kaynağı olduğunu ortaya koyar. Gerek kendilerine kitap verilen önceki milletler, gerekse diğer bütün insanlar Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem ve ona vahyedilen Kur'an'a iman etmeye çağrılır ve ancak iman ettikleri vakit kurtuluşa erecekleri haber verilir.
1: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Mustafa Giden. Zariyat Suresi 1 ila 23. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Savurdukça savuranlara, yükü taşıyanlara, kolaylıkla akıp gidenlere, işleri taksim edenlere andolsun ki, size vaat edilen şey kesinlikle doğrudur ve son yargılama mutlaka gerçekleşecektir. Alanları ayrılmış yıldız kümeleriyle dolu göğe andolsun ki, siz farklı inanç ve görüşler içindesiniz. Bu sözlerle saptırılanlar doğru yoldan saparlar. Kahrolası yalancılar, o gaflet içinde yüzen kendini bilmezler, hani son yargılama günü ne zaman diye sorarlar. O gün onlar ateşle sınanacaklar. Tadın bakalım cezanızı. Çabucak gelmesini isteyip durduğunuz işte bu. Allah'a saygısızlıktan sakınanlar ise, Rablerinin kendilerine verdiklerini alarak, cennetlerde ve pınar başlarında olacaklar. Çünkü onlar daha önce güzel davranışlar içindeydiler. Onlar gecenin az bir kısmında uyurlardı. Seher vakitlerinde Rablerinden bağışlanmalarını dilerlerdi. Yardım isteyenlere ve yoksullara mallarından belli bir pay ayırırlardı. Sağlam düşünce ve inanç sahipleri için yeryüzünde açık kanıtlar vardır. Hatta kendinizde de hiç görmüyor musunuz? Rızkınız ve size vaat edilenler göktedir. Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki bu tıpkı sizin konuşmanız kadar gerçek. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Serlevha Ayetler. Kasas Suresi 84. Ayet.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim bir iyilik getirirse ona bundan daha hayırlı karşılık vardır. Kim bir kötülük getirirse o kötülükleri işleyenler ancak yaptıkları kadar ceza görürler. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi.

0: İyilik yapan iyilik bulur. Allah bizi en güzel şekilde yaratmıştır. Doğruyu bulabilmemiz için gerekli olan şeyleri bize tanıtmış, neleri yapıp neleri yapmayacağımızı bildirmiştir. İyi işlerin karşılığını fazlasıyla vereceğini vaat etmiştir. Nefsine uyarak bir yanlış yapanaysa sadece yaptığı yanlışın karşılığını, cezasını vereceğini bildirmiştir. İşte bu, merhameti sonsuz olan Rabbimizin bize karşı lütfunun ne kadar bol olduğunun göstergesidir. Bu ayetten almamız gereken mesaj şudur. Kim bir hayırla gelirse ona bu hayrın 10 mislisi vardır. Fazlasını da veririm. Kim de bir kötülükle gelirse onun cezası o kötülük kadardır. Yahut affederim.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Bünyamin Topçuoğlu. Şura Suresi 1 ila 9. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha Mim Ayn Sin Kaf. Ey Muhammed, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah sana ve senden öncekilere işte böyle vahyeder. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O yücedir, büyüktür. Neredeyse gökler O'nun azametinden, üstlerinden çatlayacaklar. Melekler ise Rablerini hamd ile tesbih ederler ve yeryüzündekiler için bağışlanma dilerler. İyi bilin ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah'tan başka dostlar edinenlere gelince, Allah onları daima gözetlemektedir. Sen onlara vekil değilsin. Böylece biz sana Arapça bir Kur'an vahyettik ki, şehirlerin anası olan Mekke'de ve çevresinde bulunanları uyarasın. Hakkında asla şüphe olmayan toplanma günüyle onları uyarasın. Bir grup cennette, bir grup ise cehennemdedir. Allah dileseydi onları aynı dine mensup bir tek ümmet yapardı. Fakat O dilediğini rahmetine sokar. Zalimlerin ise bir dost ve yardımcısı yoktur. Yoksa onlar Allah'tan başka dostlar mı edindiler? Halbuki gerçek dost Allah'tır. O ölüleri diriltir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Ramazan Aran. Fecr Suresi 1-30. Ayetler.

يسر. هل في ذلك قسم لذي حجر؟

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun tam yerinin ağarmasına, 10 geceye, çift olana ve tek olana, geçip gitmekte olan geceye. Düşünen kimse için bunlar yemine konu olacak kadar önemli değil midir? Görmedin mi Rabbin ne yaptı Ad kavmine? Ülkeler içinde benzeri yaratılmamış olan sütunlarla dolu İrem'e, vadide kayaları oyarak şehir yapan Semud'a, kazıklı Firavun'a, işte bunların hepsi ülkelerinde azgınlık etmişlerdi. Oralarda durmadan fesat çıkardılar. Bu yüzden Rabbin onların üzerine kırbaç gibi ceza yağdırdı. Çünkü Rabbin her şeyi yakından izlemektedir. İnsana gelince, Rabbi ona imtihan için ikramda bulunduğunda ve onu nimetlere boğduğunda, Rabbim bana ikram etti der, mutlu olur. Onu imtihan edip rızkını daralttığında ise, Rabbim beni önemsemedi der, mutsuz olur. Hayır, hayır. Doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. Birbirinizi yoksulu yedirmeye teşvik etmiyorsunuz. Mirası hak hukuk demeden yiyorsunuz. Malı aşırı derecede seviyorsunuz. Hayır, bu böyle olmamalı. Yer dağılıp parça parça olduğunda, Rabbin gelip meleklerde saf saf dizildiğinde, o gün cehennemle getirildiğinde, insan işte o gün yaptıklarını birer birer hatırlayacaktır. Fakat bu hatırlamanın ona ne faydası var? İnsan keşke ahiret hayatım için daha önce bir şeyler yapmış olsaydım der. Artık o gün Allah'ın vereceği cezayı kimse veremez. Onun bağladığı gibi kimse bağlayamaz. Ey imanın huzuruna kavuşmuş insan! Sen ondan razı, o da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Böylece has kullarımın arasına sen de katıl, cennetime gir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Suresi 30 ila 37. ayetler.
1: Thank you.

0: مجيد. صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gün cehenneme doldun mu diyeceğiz. Cevap verecek, daha yok mu? Allah'a itaatsizlikten sakınanlar için de cennet iyice yakınlarına getirilecek ve kendilerine şöyle denecektir. İşte sizlere daima Allah'a yönelen, onu aklından çıkarmayan, görmediği halde Rahman'dan çekinen ve tamamen Rabbine dönük bir kalb ile gelen kimseye vaat edilen cennet. Oraya esenlikle girin. Bu sonsuza kadar sürecek gündür. Orada istedikleri her şey onlarındır. Üstelik katımızda fazlası da vardır. Kendilerinden önce onlardan daha güçlü olup, yeryüzünde şehirler kurarak aralarında gidip gelen nice toplulukları yok ettik. Kurtuluş var mı? Aklı olan veya şuurlu olarak söze kulak veren kimse için bunda büyük ibret vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 18. cüzden 3 konuyu yine sizlerle buluşturacağız. İdeal sıfatlar taşıyan her mümin, bu dünyayı değiştirme potansiyeline sahiptir. Müminlerin en yüksek sıfatı, ahlak ve haya sahibi olmalarıdır. Kur'an, bu şekilde ideal bir insan profiliyle toplumda farklılık ve farkındalık oluşturmaktadır. Kurtuluşa eren müminlerin sıfatları. 18. cüzde, Mü'minun suresinin başında, cennetlerin en güzeli, Firdevs cennetine girecek müminlerin vasıfları kısaca zikredilir. Bu vasıflara göre ideal müminler namazlarını huşu içinde kılarlar, boş faydasız şeyleri terk ederler, çünkü zaman onlar için önemlidir, zekat verirler, namuslarını korurlar, emanete riayet ederler. Sonra Allah'ın verdiği nimetler ve bu nimetleri inkar edenlerin sonları anlatılır. Müslümanlardan da aynı hataya düşmemeleri istenir. Az evvel 18. cüzün ilk konusunu, kurtuluşa eren müminlerin sıfatlarını sizlerle paylaştık. Şimdi ikinci konudayız. İkinci konumuzsa, ahlak ve haya müminlerin en temel sıfatıdır. Cüzdeki diğer sure ise Nur suresidir. Bu sure önceki Mü'minun suresinin tamamlayıcısı konumundadır. Buna göre ideal mümin ahlaki seviyesi yüksek olan, başörtüsü ve tesettürü Allah'ın emri olarak kabul eden, başkalarının ırzına dil uzatmayan, dedikoduların peşinde koşmayan ve dilini koruyan kişidir. Bu surede iki büyük tehlikeye dikkat çekilir. Zina ve iftira. Bunlara karşı ceza, boykot ve ahlaki eğitim yöntemleri anlatılır. Bu surede ideal müminin sıfatları ahlaki açıdan şöyle açıklanır. Zinadan kaçarlar, başkasına iftirada bulunmazlar, günah işlediklerinde hemen tövbe ederler ve bir daha o günahı işlemezler. Hazreti Peygamber'e ve eşlerine karşı saygılıdırlar. Tesettüre dikkat ederler. Karşı cinsi gördüklerinde gözlerini indirirler ve harama bakmazlar. Evliliğe teşvik ederler. Sabah akşam Allah'ı zikrederler ve farzları yerine getirirler. Çocuklarını doğru eğitirler. Ticaretleri onları ibadetten alıkoymaz. Evlere girince selam verirler ve eşlerine iyi davranırlar. Evet, 18. cüzde 3. konuya geçiyoruz. Kur'an, insanlarda bir farkındalık oluşturmaya çalışır. 18. cüzün sonundaysa Furkan suresinin giriş kısmı bulunmaktadır. İlk ayette Kur'an'ın misyonunun alemler için bir uyarıcı olduğu hatırlatılır. Sonra farklı şeylere dikkat çekilir. Bununla bir farklılık ve farkındalık oluşturulmaya çalışılır. Her şeyi yaratan Allah ile hiçbir şey yaratamayan aciz putlar bir değildir. İyiler için cennet, kötüler, zalimler için cehennem söz konusudur. Ayrıca Kur'an'ı kabul edenler ve reddedenler, peygamberler ve ümmetleri, gündüz ve gece, yağmur ve kıtlık, kuraklık, tatlı su ve tuzlu su, baki ve fani, gökler ve yerler anlatılır. Kur'an'ın bu şekilde Furkan olma özelliğiyle sizde bir farklılık ve farkındalık oluşturur. Görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru. ...18. cüz.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون.

مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة

لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسك

صبروا ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله

ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد

0: Sadakallahu l-azim.
1: Mü'minun Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müminler kesinlikle kurtuluşa ermiştir. Ki onlar namazlarında derin bir saygı hali yaşarlar. Anlamsız, yararsız şeylerden uzak dururlar. Zekatı verirler, iffetlerini korurlar. Sadece eşleriyle veya ellerinin altında olanlarla, cariyelerle yetinirler. Bundan dolayı da kınanacak değillerdir. Ama her kim bunun ötesine geçmek isterse, işte haddi aşanlar onlardır. Yine o müminler emanetlerine ve ahitlerine sadakat gösterirler. Namazlarını titizlikle eda ederler. İşte varis olacaklar bunlardır. Firdevs cennetlerine varis olacaklar ve orada onlar ebedi kalacaklardır. Gerçek şu ki, biz insanı çamurdan alınmış bir özden yaratıyoruz. Sonra onu sağlam bir korunakta nutfe haline getiriyoruz. Ardından nutfeyi, döllenmiş yumurtayı alakaya, rahimde asılıp beslenen embriyoya çeviriyor, alakayı şekilsiz et görünümünde yapıyor, bu etten kemikler yaratıyor, daha sonra da kemiklere adale giydiriyoruz. Nihayet onu bambaşka bir yaratık halinde inşa ediyoruz. Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah çok yücedir. Sonra siz bunun ardından mutlaka öleceksiniz. Sonra da kıyamet gününde tekrar diriltileceksiniz. Andolsun biz üstünüzde 7 yol yarattık. Biz yaratılanlardan habersiz değiliz. Gökten uygun ölçülerde su indirir, onu arzda tutarız. Kuşkusuz bizim onu gidermeye de gücümüz yeter. O su sayesinde sizin için çok sayıda meyvelerin bulunduğu, yiyip beslendiğiniz hurma bahçeleri, üzüm bağları, keza Sina Dağı'nda yetişen hem yağ hem de yiyenlerin ekmeğine katık veren bir ağaç, zeytin ağacı meydana getiririz. Sizin için hayvanlarda da alınacak ders vardır. Size onların karınlarında oluşan nesneden içiriyoruz. Onlardan sağladığınız başka birçok fayda da var. Etleriyle besleniyorsunuz. Onların üzerinde ve gemilerle taşınıyorsunuz. Andolsun ki Nuh'u da kavmine gönderdik de, "Ey kavmim," dedi, "Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. İsyan etmekten sakınmıyor musunuz?" Kavminin inkara sapmış ileri gelenleri dediler ki, "Bu adam içinizde üstün olmak isteyen sadece sizin gibi sıradan bir insandır. Eğer Allah elçi göndermek isteseydi herhalde bir melek gönderirdi. Biz geçmiş atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Bu adam olsa olsa cin çarpmış biridir. Bir süre onu gözetim altında tutun." Nuh, "Rabbim, bunların beni yalancılıkla suçlamalarına karşı bana yardım et," dedi. Bunun üzerine ona şöyle vahyettik: "Bizim gözetimimiz altında ve bildirdiğimiz şekilde gemiyi yap. Buyruğumuz geldiğinde sular coşup yükselmeye başlayınca her cinsten birer çift hayvanla kendileri aleyhinde hüküm kesinleşmiş olanların dışındaki aileni gemiye al. Ama o haksızlığa sapmış olanlar konusunda sakın bana bir şey söyleme. Onlar kesinlikle boğulacaklar. Yanındakilerle birlikte sen de gemiye yerleştiğinde bizi bu zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun de. Yine de ki, Rabbim, beni bereketli bir yere indir. En uygun şekilde indirip yerleştiren sensin. Kuşkusuz bu anlatılanlarda ibretler vardır. Muhakkak ki biz bunlarla insanları sınarız. Sonra onların ardından başka bir nesil meydana getirdik. Bunların arasından da kendilerine Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. İsyan etmekten sakınmıyor musunuz diyen bir elçi gönderdik. Bu elçinin kavminden olup da inkara sapan, ahirete ulaşmayı yalan sayan, dünya hayatında kendilerine refah verdiğimiz hatırlı kişiler halka şöyle dediler: "Bu da olsa olsa sizin gibi sıradan bir insan. Sizin yediğinizden yemekte, içtiğinizden içmektedir. Sizin gibi sıradan bir insana uyacak olursanız, o zaman herhalde kaybedenlerden olursunuz. O size ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken, tekrar hayat alanına çıkarılacağınızı mı söylüyor? Bu size söylenenler gerçek olmaktan çok çok uzak. Gerçek olan sadece şu yaşadığımız dünya hayatıdır. Ölür ve yaşarız. Bir daha da diriltilecek değiliz. O, Allah hakkında sadece yalanlar düzüp koşan bir adamdır. Biz ona inanmıyoruz. O peygamber şöyle dedi: Rabbim, bunların beni yalancılıkla suçlamalarına karşı bana yardım et. Allah buyurdu ki, pek yakında onlar mutlaka pişman olacaklar. Nitekim kaçınılmaz bir akıbet olarak onları o korkunç ses yakalayıverdi. Böylece sel süprüntüsüne çevirdik onları. Zalimlerin canı cehenneme. Sonra onların ardından başka nesiller getirdik. Hiçbir ümmet kendi ecelinin ne önüne geçebilir ne de ondan sonraya kalabilir. Sonra birbiri ardından elçilerimizi gönderdik. Her bir ümmete kendi peygamberi geldikçe hep onu yalancılıkla suçladılar. Biz de onları birbiri peşinden tarihe gömdük. Onları ibret hikayelerine dönüştürdük. İnanmayanların cehenneme kadar yolu var. Sonra Musa ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve onun önde gelen adamlarına gönderdik. Fakat onlar büyüklük tasladılar. Zaten onlar herkese tepeden bakan bir topluluktu. Nitekim şöyle dediler: soydaşları bize kölelik ederlerken bizden farklı olmayan bu iki adama mı inanacağız? Böylece onları yalancılıkla itham ettiler. Sonuçta helak edilenler arasına onlar da katıldı. Gerçek şu ki, belki İsrailoğulları yollarını düzeltirler diye Musa'ya kitabı vermiştik. Meryem oğluyla annesini de bir mucize yaptık. İkisini de kalmaya elverişli, kaynak suyu bulunan yüksekçe bir yere yerleştirdik. Ey peygamberler! Tertemiz nimetlerden yiyip için, güzel işler yapın. Kuşkusuz ben yaptıklarınızı eksiksiz bilmekteyim. Biliniz ki sizin şu ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Onun için yolumdan çıkmaktan sakının. Ama insanlar aralarındaki inanç bağlarını keserek gruplara ayrıldılar. Her kesim kendi inancını beğenmektedir. Şimdi sen onları bir süre için gaflet ve dalaletleri içinde kendi hallerine bırak. Sanıyorlar mı ki onlara mal ve evlatlar verirken yalnızca iyilikleri için çırpınıyoruz? Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar. Rablerine olan derin saygılarından dolayı sorumlu davrananlar, Rablerinin ayetlerine inananlar, Rablerine ortak tanımayanlar, verdiklerini Rablerine dönecekleri inancından dolayı kalpleri ürpererek verenler, işte bunlar iyiliklere koşup bu uğurda yarışırlar. Biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden fazlasıyla yükümlü kılmayız. Katımızda hakkı söyleyen bir kitap vardır. Onlara haksızlık edilmez. Hayır, o inkarcıların kalpleri bu hususta tam bir bilgisizlik karanlığı içindedir. Onların bunlar dışında da hep yapıp durdukları nice kötü işleri vardır. İçlerinden refah ve bolluk içinde olanları, sonunda cezalandırmaya başladığımızda bakarsın ki onlar feryadı basarlar. Bugün boşuna sızlanmayın. Çünkü siz bizden yardım göremeyeceksiniz. Zira ayetlerimiz size okunurdu da ona arkanızı dönerdiniz. Gece sohbetleri yaparken büyüklük taslayarak onun hakkında hezyanlar savururdunuz. Onlar bu söz Kur'an üzerinde hiç düşünmezler mi? Yoksa kendilerine daha önce atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Yahut kendi peygamberlerini daha tanımadılar da o yüzden mi onu inkar ediyorlar? Veya onda bir çeşit cinnet bulunduğunu mu söylüyorlar? Bilakis o kendilerine gerçeği getirmiştir. Ama onların çoğu gerçeği sevmiyorlar. Eğer hak onların keyfi arzularına uysaydı, muhakkak ki gökler, yer ve bunlarda bulunanların düzeni bozulurdu. Hayır, biz onlara şan ve şereflerini getirdik. Fakat onlar kendi şereflerine sırt çevirmektedirler. Sen onlardan bir karşılık mı istiyorsun ki? İstemezsin. Çünkü Rabbinin vereceği karşılık daha hayırlıdır. O rızık verenlerin en üstünüdür. Gerçek şu ki sen onları dosdoğru bir yola çağırıyorsun. Ahirete inanmayanlarsa ısrarla yoldan sapmaktalar. Eğer onlara merhamet edip de içine düştükleri sıkıntıyı gidersek, yine de taşkınlıklarına dalıp bocalamaya devam ederler. Andolsun biz onları ağır sıkıntılara soktuk da yine Rablerine boyun eğmediler. Hala da ona yakarmıyorlar. En sonunda üzerlerine çok şiddetli bir azap kapısı açtığımızda bir de görürsün ki onlar bu durumda tam bir şaşkınlık ve ümitsizlik içine düşmüşlerdir. Sizi gözler, kulaklar ve akıllarla donatan O'dur. Ne de az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp yayan da O'dur. Nihayet O'nun huzurunda toplanacaksınız. Yaşatan da, öldüren de O'dur. Geceyle gündüzün yer değiştirmesi de O'nun eseridir. Artık aklınızı kullanmayacak mısınız? Buna rağmen onlar hala eskilerin dediklerine benzer şeyler söylüyorlar. Diyorlar ki, sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken mi yeniden diriltilecekmişiz? Doğrusu daha önce de hem bize hem atalarımıza böyle bir vaatte bulunulmuştu. Ama bu geçmiştekilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, biliyorsanız söyleyin, bu dünya ve onda bulunanlar kime aittir? Allah'a diyecekler. O halde düşünmez misiniz de. Peki yedi göğün Rabbi, yüce arşın Rabbi kimdir diye sor. Bunlar Allah'ın diyecekler. O halde Allah'a saygınız yok mu de. Biliyorsanız söyleyin, bütünüyle varlığın yönetimi elinde olan, kendisi her şeyi koruyup kollayan, fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir de. Yönetim Allah'ın diyecekler. O zaman nasıl olup da böyle büyülenmiş gibi davranıyorsunuz de. Doğrusu biz onlara hakkı bildirdik. Onlarsa kesinlikle yalancıdırlar. Allah asla çocuk edinmemiştir. Onunla beraber başka bir ilah da yoktur. Aksi takdirde her ilah kendi yarattıklarını alıp bir tarafa çekilir ve mutlaka o ilahlardan biri diğerine baskın gelmeye çalışırdı. Doğrusu Allah, o müşriklerin yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir. Allah görünmez alemi de, duyularla algılanan alemi de bilmektedir. O putperestlerin kendisine ortak saydığı şeylerden çok uzaktır. De ki, Rabbim, eğer onların tehdit edildiği hali bana göstereceksen, bu durumda beni zalimler topluluğunun içinde bulundurma Rabbim. Resulüm, onları tehdit ettiğimiz durumu sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sav. Onların yakıştırdıkları şeyleri biz çok iyi biliyoruz. Ve de ki, Rabbim, şeytanların gizli kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım Rabbim. Nihayet onlardan birine ölüm gelip çatınca, Rabbim, beni geri gönder de, geride bıraktığım dünyada iyi işler yapayım der. Hayır, onun söylediği bu söz boş laftan ibarettir. Önlerinde yeniden diriltilecekleri güne kadar bir berzah vardır.

Sura üflendiğinde artık ne aralarındaki akrabalık bağları işe yarayacak, ne de birbirlerine soru sorabilecekler. O zaman kimlerin tartıları ağır gelirse, işte bunlar kurtuluşa ermiş olacaklar. Tartıları hafif gelenlerse, kendilerini ziyan etmiş olanlardır. Onlar cehennemde ebedi kalacaklar. Ateş yüzlerine vuracak. Orada dudakları çekilmiş, dişleri görünür bir halde bulunacaklar. Size ayetlerim okunurdu da onları yalanlardınız değil mi? Derler ki, Rabbimiz, kötü yanımıza yenildik. Biz bir sapkınlar topluluğu olduk. Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Eğer çıkar da bir daha eskiye dönersek, artık belli ki biz zalim insanlarız. Allah buyurur ki, yıkılın karşımdan ve artık bana bir şey söylemeyin. Kullarım arasında, Rabbimiz, biz iman ettik. Bizi affet, bize acı. Sen merhametlilerin en üstünüsün diyen bir kesim de şüphesiz vardı. Ama siz ey müşrikler, işte onları alaya aldınız. Sonunda bu tutumunuz size beni hatırlamayı unutturdu. Hep gülerdiniz onlara. Bugün de ben onlara sabretmelerinin karşılığını veriyorum. Onlar hakikaten muratlarına ermişlerdir. Allah, yeryüzünde kaç yıl kaldınız diye sorar. Bir gün veya günün bir bölümü kadar kaldık. İşte saymakla görevli olanlara sor derler. Allah buyurur, pek kısa bir süre kaldınız. Keşke bunu dünyadayken bilmiş olsaydınız. Sizi sırf boş yere yarattığımızı ve sizin artık huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Gerçek egemenliğin sahibi olan Allah, yüceler yücesidir. Ondan başka ilah yoktur. O, şerefli arşın sahibidir. Her kim Allah'la birlikte başka bir ilaha taparsa, ki bu hususta hiçbir kanıtı olamaz, muhakkak surette o kişinin hesabı Rabbinin katında görülecektir. Şu bir gerçektir ki, inkarcılar iflah olmayacak. Resulüm, de ki, bağışla ve acı Rabbim, sen merhametlilerin üstünüsün. Nur Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu indirdiğimiz, hükümlerini belli ve kesin kıldığımız bir suredir. Düşünesiniz diye onun içinde apaçık ayetler gönderdik. Zina eden kadınla zina eden erkeğin her birine 100 sopa vurun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dinini uygulama hususunda o ikisine karşı merhamet duygusuna kapılmayın. Müminlerden bir topluluk da onların cezalandırılmasına şahit olsun. Zina eden erkek ancak zinakar veya müşrik bir kadınla evlenir. Zina eden kadınla da ancak zinakar veya müşrik bir erkek evlenir. Bu müminlere haram kılınmıştır. İffetli kadınlara iftira atan, sonra da 4 şahit getiremeyen kimselere 80 sopa vurun ve artık onların şahitliklerini asla kabul etmeyin. İşte onlar yoldan çıkanların ta kendileridir. Bundan sonra tevbe edip hallerini düzeltenler müstesna. Allah çok bağışlayıcıdır, çok esirgiyicidir. Eşlerine zina suçlamasında bulunup da kendilerinden başka tanıkları olmayanların her birinin tanıklığı, 4 kere doğru söylediğine Allah'ı tanık göstermesi, 5. olarak da eğer yalan söyleyenlerdense Allah'ın lanetine uğramasını söylemesidir. İftiraya uğrayan kadının 4 kere kocasının yalan söyleyenlerden olduğuna Allah'ı tanık göstermesi kendisini ceza görmekten kurtarır. Kadının 5. tanıklık ifadesi, eğer kocası doğru söyleyenlerdense kendisinin Allah'ın gazabına uğramayı dilemesi olacaktır. Allah'ın size lütfu ve rahmeti ulaşmasaydı ve Allah tevbeleri devamlı kabul eden hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı, haliniz nice olurdu? O iftirayı atanlar içinizden bir gruptur. Bunu kendiniz için kötü sanmayın. Aksine bu hakkınızda hayırlıdır. Onların her biri işlediği günahı yüklenecektir. İçlerinden günahın büyüğünü üstlenen için

ise büyük bir azap vardır. Bunu işittiğiniz zaman mümin erkekler ve kadınların birbiri hakkında hüsn-i zan beslemeleri ve bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Bu iddialarına 4 şahit getirseler ya, şahit getiremiyorlarsa onlar Allah nezdinde yalancıların ta kendileridir. Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütfu ve rahmeti hep sizinle olmasaydı, içine daldığınız günah yüzünden size büyük bir azap gelecekti. Çünkü siz iftirayı dilden dile yayıyor, hakkında bilgi sahibi olmadığınız bir şeyi ağızlarınızla söylüyorsunuz. Bunu da önemsiz sanıyorsunuz. Halbuki Allah katında o büyük bir şeydir. O kulağınıza geldiğinde, bunu konuşmak bize yakışmaz. Fesübhanallah, bu apaçık bir iftiradır deseydiniz ya. Eğer gerçek müminlerseniz, Allah size bir daha asla böyle bir şey yapmamanızı öğütlüyor. Allah size ayetlerini açıklıyor. Allah ilim ve hikmet sahibidir. Müminler arasında ahlaksızlığın yaygınlaşmasını isteyenlere, dünyada ve ahirette can yakıcı bir ceza vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Ya Allah'ın size lütfu ve rahmeti ulaşmasaydı, ya Allah çok şefkatli, çok merhametli olmasaydı? Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytana ayak uydurursa bilsin ki, o edepsizliği ve kötülüğü emreder. Allah'ın lütfu ve rahmeti sizinle olmasaydı, içinizden hiçbir kimse günahtan asla arınamazdı. Fakat Allah dilediğini arındırır. Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. İçinizden yardımsever ve zengin olanlar, akrabaya, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere artık bir şey vermeyeceğiz diye yemin etmesinler. Bağışlasınlar, hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah çok bağışlayıcıdır, çok esirgiyicidir. İmanlı, saf ve namuslu kadınlara iftira atanlar, dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlara büyük bir ceza vardır. O ceza gününde dilleri, elleri ve ayakları yapıp ettikleri hususlarda aleyhlerine tanıklık edecektir. O gün Allah onlara hak ettikleri cezayı tas tamam verecektir. Ve onlar Allah'ın apaçık gerçek olduğunu anlayacaklardır. Pis şeyler pis olanlar içindir. Pis olanlar da pis şeylere layıktır. Temiz şeyler temiz olanlar içindir.

Ey iman edenler! Vardır. Ey iman edenler! Kendinizi tanıtıp izin almadan ve içinde oturanlara selam vermeden kendi evinizden başka evlere girmeyin. Sizin için daha iyi olanı budur. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Eğer o evlerde bir kimse bulamazsanız, size izin verilmedikçe oralara girmeyin. Size kabul edemiyoruz, dönün denirse hemen dönün. Bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. İçinde kimsenin oturmadığı ve kendinize ait eşya bulunan evlere girmenizde sizin için bir sakınca yoktur. Allah açıkladığınızı da bilir, gizlediğinizi de. Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Bu onlar için daha arındırıcıdır. Allah onların bütün yaptıklarından haberdardır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Açıkta kalanlardan başka süslerini göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerinden bağlasınlar. Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, Müslüman kadınları, hizmetlerinde bulunan köleleri ve cariyeleri, cinsel arzusu bulunmayan erkek hizmetçiler, kadınların cinselliklerinin farkında olmayan çocuklar dışında kimseye süslerini göstermesinler. Yürürken gizledikleri süsleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz Allah'a tevbe edin. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. İçinizden evli olmayanları, köle ve cariyeleriniz arasından da elverişli olanlarla evlendirin. Yoksulluk içindeyseler, Allah lütfuyla onları ihtiyaçtan kurtarır. Allah'ın hazinesi geniştir. Her şeyi bilmektedir. Evlenme imkanı bulamayanlar, Allah'ın lütfundan ihtiyaçlarını giderinceye kadar iffetlerini korusunlar. Bedelini ödeyerek hür olmak isteyen köle ve cariyelerinizin, kendilerinde hayır görürseniz tekliflerini kabul edin. Allah'ın size verdiği maldan da onlara verin. Namuslu yaşamak isterlerse, dünya hayatının geçici menfaatini elde etmek için cariyelerinizi fuhuş yapmaya zorlamayın. Kim onları zorlarsa bilsin ki, Allah onların zorlanmaları sebebiyle bağışlayıcıdır, esirgeyicidir. Size gerektiği gibi açıklanan ayetler, sizden önce gelip geçenlerden misaller ve kötülükten sakınanlar için öğütler indirdik. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali, içinde kandil bulunan bir kandilliktir. Kandil bir cam içindedir. Cam, inciyi andıran bir yıldızdır. Bu kandil, doğuya da batıya da ait olmayan, yağa neredeyse ateş dokunmasa bile ışık veren mübarek bir zeytin ağacından yakılır. Nur üstüne nur. Allah nuruna dilediğini kavuşturur. Allah insanlar için misaller veriyor. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Allah'ın yapılmasına ve içinde isminin anılmasına izin verdiği evlerde, akşam sabah Allah'ı tenzih ederek anarlar. Ticaretin de satımın da kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı hakkıyla kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoyamadığı, gözlerin ve gönüllerin dehşetle sarsılacağı bir günden korkan kişiler, anarlar ki Allah kendilerini yaptıklarından daha güzeliyle ödüllendirsin. Daha fazlasını da lütfundan versin. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır. İnkar edenlerin yapıp ettikleri, susamış kimsenin geniş düzlüklerde görüp su zannettiği serap gibidir. Sonunda gelip ona ulaşınca orada bir şey bulamaz. Ama Allah'ı yanında bulur. O da eksiksiz olarak hesabını görüverir. Allah'ın hesabı pek çabuktur. Yahut dalga, üstünde yine dalga. Onun üstünde de bulutla, kara bulut gibi bir dalgayla kaplı büyük bir denizdeki karanlıklar gibidir. Birbiri üzerinde karanlıklar. Neredeyse elini çıkarsa onu göremeyecek. Allah bir kimseye ışık vermezse, onun

aydınlıktan asla nasibi yoktur. Görmez misin ki göklerde ve yerde olanlar, havada kanatlarını açarak süzülen kuşlar Allah'ı tesbih ederler. Hepsi duasını ve tesbihini bilmekte, Allah da onların bütün yaptıklarını bilmektedir. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. Dönüş de Allah'adır. Görmez misin ki Allah bulutları yürütür, sonra onları birleştirir, sonra onları üst üste binip yoğunlaşmış bulut kümesi haline getirir. Bu sırada bulut aralıklarından çakan şimşeği görürsün. Gökten, oradaki bulut dağlarından dolu yağdırır da bunu dilediğine isabet ettirir. Dilediğinden de onu uzaklaştırır. Bu arada şimşeğin parıldısı neredeyse gözleri kör edecek. Allah geceyi gündüze, gündüzü geceye çevirir. Gören ve düşünenler için bunlardan alınacak ibretler vardır. Allah hareket eden her canlıyı bir sudan yarattı. Bunlardan kimi karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerinde yürür, kimi de dört ayak üzerinde yol alır. Allah dilediğini yaratıyor. Allah her şeye kadirdir. Kuşkusuz açıkladıklarını tam anlamıyla açıklayan ayetler indirdik. Allah dilediğini doğru yola iletir. Allah'a da Resul'e de inandık ve boyun eğdik diyorlar. Bunu söyledikten sonra da içlerinden bir grup yan çiziyor. Bunlar asla inanmış kimseler değildir. Aralarındaki anlaşmazlıklar hakkında karar versin diye Allah'a ve Resulüne çağrıldıklarında bir de bakıyorsun, içlerinden bir grup buna karşı çıkmış. Haklı çıkacaklarını bilirlerse koşarak ona geliyorlar. Bunların kalplerinde çürüklük mü var? Yoksa şüpheye mi düştüler? Ya da Allah'ın ve Resulünün kendilerine haksızlık etmesinden mi korkuyorlar? Hayır, asıl haksızlık edenler kendileridir. Aralarındaki anlaşmazlıkları çözüme bağlasın diye Allah'a ve Resulüne çağrıldıklarında müminlerin sözü dinledik ve boyun eğdik demekten ibarettir. İşte kurtuluşa erenler de bunlardır. Allah'a ve Resulüne itaat eden, Allah'a itaatsizlikten korkan, ona saygısızlıktan korunanlar var ya, işte asıl kazananlar bunlardır. Emir verirsen çıkacaklarına dair büyük yeminler ettiler. De ki, boşuna yemin etmeyin. İtaat belli bir şeydir. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. De ki, Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Yine de ey müşrikler, söz dinlemezseniz, onun, peygamberin sorumluluğu ona, sizin sorumluluğunuz da size aittir. Ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Resul'e düşen yalnızca apaçık bildirip anlatmaktır. Allah içinizden iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapan kimselere vaat etti ki, kendilerinden öncekilere verdiği gibi onlara da yeryüzünde iktidar verecek, onlar için hoşnutluğuna vesile kıldığı dinlerinin yerleşip yayılmasını sağlayacak, şu andaki korkularını güvenliğe çevirecektir. Çünkü onlar bana hiçbir şeyi ortak koşmaksızın kulluk etmektedirler. Bütün bunlardan sonra kim inkara saparsa, yoldan çıkmış kimseler işte bunlardır. Namazı hakkıyla kılın, zekatı verin ve Resul'e itaat edin ki esirgenesiniz. İnkarcıların yeryüzünde Allah'ı aciz bırakabileceklerini zannetme. Onların gideceği yer ateştir. Bu gerçekten kötü bir son. Ey iman edenler! Elinizin altındaki hizmetçilerle, içinizden henüz ergenlik çağına gelmemiş olanlar, yanınıza gelmek için sizden üç vakitte izin alsınlar. Sabah namazından önce, öğle sıcağından dolayı istirahate çekilirken elbisenizi çıkardığınızda ve yatsı namazından sonra. Bunlar, örtülmesi gereken yerlerinizin açık bulunabileceği üç vakittir. Bunlar dışında ne size ne de onlara bir sakınca vardır. Bunlar sıkça yanınıza girip çıkan, birbirinizle iç içe olduğunuz kimselerdir. Allah size ayetleri işte böyle açıklar. Allah her şeyi bilir, yerli yerinde yapar. Çocuklarınız ergenlik çağına gelince, onlardan önce

Önceki ergenler nasıl izin alıyorlarsa, onlar da öyle izin alsınlar. Allah ayetlerini işte size böyle açıklıyor. O her şeyi bilir, yerli yerinde yapar. Evlenmekten umudunu kesmiş yaşlı kadınların, cinsel cazibelerini sergilemeksizin giysilerini çıkarmalarında onlar için bir sakınca yoktur. Bununla beraber iffetlerini korumaya özen göstermeleri kendileri için daha hayırlıdır. Gözleri görmeyen için bir sakınca yoktur. Topal için bir sakınca yoktur. Hasta için de bir sakınca yoktur. Sizin için de kendi evlerinizden, babalarınızın evlerinden, annelerinizin evlerinden, erkek kardeşlerinizin evlerinden, kız kardeşlerinizin evlerinden, amcalarınızın evlerinden, halalarınızın evlerinden, dayılarınızın evlerinden, teyzelerinizin evlerinden, anahtarı elinizde bulunan evlerden ve arkadaşlarınızdan yiyip içmenizde bir sakınca yoktur. Birlikte veya ayrı ayrı yemenizde sizin için bir günah yoktur. Evlere girdiğinizde Allah katından mübarek ve güzel bir selamlamayla kendinize selam verin. Düşünesiniz diye Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor. Müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman edenlerdir. Ve onunla ortak bir iş için toplanmışken kendisinden izin almadan çekip gitmeyenlerdir. Senden izin isteyenler, evet, işte onlar Allah'a ve Resulüne hakkıyla iman edenlerdir. Bazı özel işlerinden dolayı senden izin istediklerinde onlardan dilediğine izin ver ve Allah'tan onların bağışlanmasını dile. Kuşkusuz Allah çok bağışlar, çok esirger. Resulün çağrısını aranızda birbirinizin diğerini çağırması gibi görmeyin. Aranızdan gizlice sıvışıp gidenleri Allah elbette bilir. Onun emrine aykırı davrananlar, başlarına ya bir belanın gelmesinden, yahut can yakan bir cezaya çarptırılmaktan korksunlar. Evet, göklerde ve yerde olan her şey şüphesiz Allah'a aittir. O şu andaki durumunuzu da, ona götürüldükleri zamanki durumu da iyi bilir. O zaman kendilerine de yapıp ettiklerini bir bir haber verecektir. Allah her şeyi bilmektedir. Furkan Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alemlere uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah aşkındır, cömerttir. O göklerin ve yerin egemenliği kendisine ait olan, çocuk edinmeyen, egemenliğinde ortağı bulunmayan, her şeyi yaratan, yarattığına belli bir ölçüye göre düzen veren Allah'tır. Oysa onlar Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratamayan, aksine kendileri yaratılmış bulunan, bizzat kendilerine bile bir zarar ya da faydaları dokunmayan, ölüm, hayat ve ölümden sonra yeniden diriliş de ellerinde olmayan sahte ilahlar edindiler. İnkar edenler, bu Kur'an onun uydurduğu, birilerinin de bu konuda kendisine yardım ettiği bir düzmeceden ibarettir dediler. Böylece onlar açık bir haksızlık ve iftirada bulunmuş oldular. Yine dediler ki, bunlar onun başkalarına yazdırdığı, sabah akşam kendisine okunan eskilerin masallarıdır. De ki, onu göklerin ve yerin sırlarını bilen Allah indirdi. Doğrusu o çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Dediler ki, bu nasıl peygamber? Yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor. Ona bir melek indirilmeli ve kendisiyle birlikte o melek de uyarıcılık görevi yapmalı değil miydi? Veya ona bir hazine verilmeliydi ya da zahmetsizce yiyip içtiği bir bahçesi olmalıydı. Bu zalimler inananlara siz sadece kendisine büyü yapılmış bir adamın peşinden gidiyorsunuz dediler. Gör işte senin hakkında ne tür yakıştırmalarda bulundular. Bu şekilde yoldan çıkmış bulunuyorlar. Artık bir daha da doğru yolu bulamayacaklar. Allah öyle aşkın ve cömerttir ki eğer isterse sana bundan daha hayırlısını içinden ırmakların aktığı şirin bahçeler verir. Senin için saraylar yapar. Fakat onlar kıyameti yalanladılar
Biz de kıyameti yalanlayanlar için alevli bir ateş hazırladık. O ateş uzak bir yerden kendilerine görününce homurdanmasını ve uğultusunu işitirler. Zincirlerle sımsıkı bağlı olarak onun dar bir yerine atılınca oracıkta yok olmayı isterler. Bugün boşuna bir defa daha yok olmayı istemeyin. Defalarca yok olmak için yalvarın. De ki, bu mu daha iyidir, yoksa Allah'a saygılı olanlara vaat edilen ebedi cennet mi? İşte bunlar için cennet bir ödül ve nihai durak olacaktır. Orada kendileri için sonsuza kadar istedikleri her şey vardır. Bu, Rabbinin gerçekleşmesi istenen bir vaadidir. O gün Allah, onları ve Allah'tan başka taptıkları şeyleri bir araya toplayacak, sonra "Bu kullarımı siz mi saptırdınız, yoksa kendileri mi yoldan çıktılar?" diye soracak. Onlar, "Seni tenzih ederiz. Senden başka dostlar edinmek bize yaraşmaz. Sen bunları ve atalarını nimetler içinde yüzdürdün. Nihayet onlar da seni anmayı unuttular ve böylece uçurumu boylayan bir topluluk oldular," diyecekler. İşte ey müşrikler, bu taptığınız şeyler sizin söylediklerinizin yalan olduğunu ortaya koydu. Artık ne cezanızı savabilirsiniz, ne de kendinize bir yardım sağlayabilirsiniz. İçinizden kim haksızlık yoluna sapmışsa, ona büyük bir azap tattırırız. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de hiç şüphesiz yemek yerler, çarşıda pazarda dolaşırlardı. Biz kiminizi kiminiz için imtihan vesilesi yaptık ki, bakalım sabredecek misiniz? Rabbin her şeyi görüp gözetlemektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Fatih Kaya. Fatır Suresi 1-7. Ayeti Kerimeler.

gökleri ve yeri yoktan var eden, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a mahsustur. O dilediği kadar fazlasını da yaratır. Kuşkusuz Allah her şeye kadirdir. Allah'ın insanlar için açtığı rahmeti kısabilecek yoktur. Onun kıstığını da ondan başkası açamaz. O mutlak izzet ve derin hikmet sahibi de O'dur. Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini hatırınızdan çıkarmayın. Allah'tan başka gökten ve yerden size rızık veren yaratıcı var mı? Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse niçin haktan dönüyorsunuz? Sana yalancı diyorlarsa, bilesin ki senden önceki peygamberler de yalancılıkla itham edilmişlerdir. Bütün işler sonunda Allah'a döndürülecektir. Ey insanlar! Allah'ın verdiği söz gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. O aldatma ustası da Allah hakkında sizi kandırmasın. Şüphe yok ki şeytan sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman bilin. Çünkü o kendisine uyacaklara yakıcı ateşin mahkumlarından olsunlar diye çağrıda bulunur. İnkar edenler için çetin bir azap vardır. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara

0: Kur'an, asırları aşan kerim kitap. Sınırları yok eden, iklimleri ve lisanları birleştiren ilahi hitap. İslam dünyasının mümtaz karileri, gönül coğrafyamızın en güzel sesleri sizlerle buluşuyor, arzın dört bir yanından yükselen ilahi sadayı hanelerinize taşıyoruz. Eyüp Karakuzu'nun hazırladığı, farklı ülkelerden farklı karilerin tilavet edeceği Arş'a Yükselen Sesler, cumartesi ve pazar günleri saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Aşr-ı Şerif. Davut Önal. Rum Suresi 11 ila 19. ayetler.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, varlığı ilkin yaratır, sonra bunu tekrar eder. Sonunda hep ona döndürüleceksiniz. Kıyamet koptuğu gün, günaha saplanmış kimseler, ümitsiz ve şaşkın kalıverecekler. Allah'a ortak koştukları arasında hiç şefaatçileri olmayacak. Zaten kendileri de ortak koştuklarının ilahlığını reddedecekler. Yine kıyamet koptuğunda işte o gün insanlar birbirinden tamamen ayrılacaklar. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlar güzel bir bahçede ağırlanırlar. İnkar edenlere, ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalan sayanlara gelince, onlar da azabın içinde bırakılırlar. Bu sebeple akşam vaktine eriştiğinizde ve sabah kalktığınızda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde her türlü övgü ona mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde de onu tesbih edin. O ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarıyor ve yeryüzünü ölümünün ardından canlandırıyor. İşte siz de böyle çıkarılacaksınız. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Arşa yükselen sesler. Abdülaziz Ukkaşe. Mısır. Bakara Suresi 183 ila 186. ayeti kerimeler.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم.
1: Arşa yükselen sesler. Abdülaziz Ukkaşe. Mısır. Bakara Suresi 183 ila 186. ayeti kerimeler. Kur'an, asırları aşan kerim kitap. Sınırları yok eden, iklimleri ve lisanları birleştiren ilahi hitap. İslam dünyasının mümtaz karileri, gönül coğrafyamızın en güzel sesleri sizlerle buluşuyor, arzın dört bir yanından yükselen ilahi sadayı hanelerinize taşıyoruz. Eyüp Karakuzu'nun hazırladığı, farklı ülkelerden farklı karilerin tilavet edeceği Arşa Yükselen Sesler, cumartesi ve pazar günleri saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Kötülük yaparsanız yine kendinize yapmış olursunuz. İsra Suresi 7. Ayet.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Her zaman doğru olmak. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun. Tevbe Suresi 119. Ayet. Doğruluk, insanı söz, fiil ve niyetleriyle dürüst ve iyilikten yana olması anlamında kullanılan bir ahlaki kavramdır. Yüce Mevlamız, kulluğunun bilincinde olmamızı ve doğruluktan ayrılmamamızı istemektedir. Buna göre Rabbimizin emirlerine uyup sadıklarla, doğrularla beraber olmak dinimizin gereğidir. Doğru konuşup doğru yaşamak ve doğru yaşayanlarla beraber olmak Müslümanların özelliklerindendir. Doğruluk hayatımızın bütün yönlerini kuşatmalı ve her anında bulunmalıdır. Öyle ki 1. Niyetimizde doğru olmalıyız. Her şeyin başı niyet olduğu için niyetimizin doğru ve sadece Allah rızasına göre şekillenmesine dikkat etmeliyiz. İbadetlerimizde, sadakalarımızda, insanlarla ilişkilerimizde niyetimizin sadece Allah rızasını taşıması gerekir. 2. Konuşmalarımıza dikkat etmeli, bütün sözlerimizin doğru olmasına özen göstermeliyiz. İnsanları memnun etmek, hak ettiğimiz bir kazancı elde etmek ve benzeri nedenlerle hiçbir surette yalan konuşmamalıyız. 3. Davranışlarımızda doğru olmalıyız. İyi olduğuna inandığımız şeyleri yapmak ve kötü olduğuna inandığımız şeylerden uzak durmak da davranışlarımızın doğruluğudur. 4. Verdiğimiz kararlara bağlı kalmada doğru olmalıyız. Allah'ın rızasını kazanmak için bir karar verdiğimizde onu uygulamak, bu kararımıza bağlı kalmak ve ondan vazgeçmemek, farklı bir tavır sergilememek de doğruluktur. Mesela namaz kılmayan bir kimsenin namaza başlama kararı aldıktan sonra namazları terk etmemesi ve bu kararında sebat etmesi bu anlamda bir kararlılık ve doğruluktur. Buna göre doğruluk, niyetlerimizi, konuşmamızı, davranışlarımızı ve verdiğimiz kararlara bağlılığımızı kapsamaktadır. Bu şekilde gerçekleşen bir doğruluk, erdem ve güzellik, Allah'a kul olmanın da gereğidir. Ayrıca dünya hayatında bize fayda sağlayacak en güzel şey doğruluktur. Çünkü doğruluk, bütün şartlarda güzel meyveler verir. Bize ve insanlığa fayda sağlayacak sonuçlar doğurur. Doğruluğumuzu sorgulamalı ve bu yönde kendimizi geliştirmeliyiz. Peygamber Efendimiz, "Sana şüphe veren şeyi terk et. Emin olduğun şeye ulaşıncaya kadar git. Zira doğruluk, kalbin mutmain olmasıdır. Yalansa, insanın kalbinde kuşku uyanmasıdır." buyurmuştur. Bu hadis-i şerif, günahı alışkanlık haline getirmemiş Müslümanın kalbinin, dinin hoş görmediği şeylerin yapılması halinde rahatsız olacağını beyan etmektedir. Böyle bir kalp, Müslüman için yol gösterici olabilir. Çünkü Müslüman yalan konuştuğunda ve doğru olmayan bir davranış sergilediğinde kalbinde bir tereddüt, bir rahatsızlık hissi oluşur. Doğru olduğunda ise içinde bir güven ve hoşnutluk ortaya çıkar. Kur'an-ı Kerim'de doğruluğun imanla birlikte zikredildiğini ve birçok ayette doğruluğa vurgu yapıldığını görüyoruz. Ayet-i Kerime'de bu anlamda, "Öyleyse emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O, yaptıklarınızı hakkıyla görür." buyurulmuştur. Doğruluk, hayatımızda bir ilke olmalı. Bütün davranışlarımıza şekil veren ve en belirgin özellik olmalıdır. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy şu beyitlerinde doğru sözlü olmamız gerektiği

0: ettiğini ne güzel vurgulamıştır. Şudur benim hayatta en beğendiğim meslek. Sözün odun gibi olsun, hakikat olsun tek. Doğru olanlar Allah'ın koruması altındadırlar. Allah-u Teala son ilahi kitabını insanların huzurunu sağlamak ve doğru yolda gitmelerini temin için göndermiştir. Aksi durum şeytana ve onun isteklerine uyma olarak kabul edilir. Doğruluktan ayrılmayanlara ne mutlu. Allah doğrularla beraberdir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Muhammed Said Cengiz. Nâziât Suresi 1 ila 26. ayeti kerimeler.

kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun batmak üzere yükselenlere, sakin ve düzenli hareket edenlere, yüzdükçe yüzenlere, yarıştıkça yarışanlara, emri uygun yol ve yöntemle yerine getirenlere, o gün sarsılan şiddetle sarsılır, onu ikinci sarsıntı izler. İşte o gün korkudan yürekler ağza gelir, insanların gözlerine korku çöker. İnkarcılar, biz ilk halimize mi döndürüleceğiz, biz çürümüş kemikler olmuşken mi diyorlar ve ekliyorlar. O zaman bu bizim için ziyanlı bir dönüş olur. Oysa bu dönüş sadece bir seslenmeye bakar. Bir de bakarsın, kendilerini mahşerde bulmuşlar. Sana Musa'nın haberi geldi mi? Rabbi ona kutsal vadi Tuva'da şöyle seslenmişti. Firavun'a git, o hakikaten azdı. Ona de ki, arınmayı ve seni Rabbinin yoluna iletmemi ister misin? Böylece ona saygılı davranırsın. Ve Musa ona en büyük mucizeyi gösterdi. O ise hemen yalanladı ve karşı çıktı. Sonra dönüp gitti. Derhal adamlarını toplayıp seslendi. Ben sizin en yüce Rabbinizim dedi. Allah da ona ibretlik dünya ve ahiret cezası verdi. Elbette bunda Allah'a itaatsizlikten korkanların alacağı büyük bir ders vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: kamu spotu.
1: 112.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
2: Patronlar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
0: Kamu spotu.
7: Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.
8: Serlevha Ayetler, Secde Suresi 18. Ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç mümin fasık gibi olur mu? Bunlar elbette eşit olmazlar. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Birbirine zıt iki tavır. İman ve fısk. Önceki ayetlerde müminlerin bazı özelliklerine yer verildikten sonra bu ayette Allah'a inanan ve Allah'ın peygamberleri aracılığıyla gönderdiği esaslara itaat eden müminle itaatsiz ve isyankâr olan fasık kişinin Allah katında aynı değerde olmadıkları vurgulanmaktadır. Mümin ne fasık ne bu dünyada aynı düşünce ve yaşayış tarzına sahip olabilirler ne de ahirette Allah tarafından aynı muameleyi görürler. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, mümin imanıyla, fasık günahıyla muamele görür. Almamız gereken bir diğer mesajsa, mümin olmak Allah katında üstünlük sebebidir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Mustafa Orhan. Bakara Suresi 168 ila 176. ayetler.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan maddelerin helal ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır. O size ancak kötülüğü, çirkinliği, Allah hakkında bilmediğiniz şeyler söylemenizi buyurur. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, hayır, atalarımızdan gördüğümüze uyarız dediler. Ya atalarının aklı bir şeye ermemiş, doğru yolu bulamamışlarsa? İnkarcılara seslenenin durumu, bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyen hayvana haykıran çobanın durumuna benzer. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Çünkü onlar düşünmezler. Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin ve Allah'a şükredin. Eğer ona kulluk ediyorsanız, Allah size yalnızca murdar eti, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkasının adına kesilmiş olanı haram kıldı. Ama biri zorda kalırsa, haksızlığa sapmadıkça, sınırı aşmadıkça kendisine günah yoktur. Biliniz ki Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Allah'ın indirdiği kitabın bir bölümünü gizleyenler ve onu az bir şey karşılığında satanlar yok mu? Onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Allah kıyamet gününde onlarla konuşmayacak, onları arındırmayacak. Onlar için elem verici bir azap vardır. Onlar doğru yol karşılığında sapkınlığı, mağfiret karşılığında azabı satın almış kimselerdir. Ateşe ne kadar da dayanıklılarmış. Bu azabın sebebi Allah'ın kitabı hak olarak indirmiş olması ve kitap hakkında aykırı görüşlere sapanların derin bir ayrılıkçılık içine düşmüş bulunmalarıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: 40 ayette iman. Allah Teala En'am suresinin 73. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O, gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratandır. Ol dediği gün her şey oluverir. Onun sözü gerçektir. Sura üflendiği günde hükümranlık O'nundur. Gizliyi ve açığı bilendir ve O hikmet sahibidir. Her şeyden haberdardır. Azim olan Allah doğru söyledi. Gerek gördüğümüz, gerekse göremediğimiz bütün alemleri, bu alemler içinde sadece biri olan güneş sistemini, güneş sistemi içinde insanoğlunun hayatını sürdüreceği en uygun yer olan dünyayı, dünyayı yaşanılır kılan gökyüzünü ve yeryüzünü yaratan ve yöneten Allah Teala'dır. Bu büyük kainat bize sonsuz gibi görünse de, var olabilmesi için çok büyük bir uğraş gerektiğini düşünsek de, sonsuz hikmet sahibi olan Cenab-ı Hak için bu zor bir iş değildir. Nitekim O, göklerin ve yerin eşsiz, örneksiz yaratıcısıdır. Bir şeyin olmasını dilediğinde ona ol der, hemen oluverir. Yaratılan her şeyin yegane bir ortak özelliği vardır. Tüm yaratılanları yoktan var eden Allah'tır ve her canlı mutlaka bir gün ölümü tadacaktır. Nasıl ki insanoğlu ne kadar uzun yaşarsa yaşasın, mutlaka bir gün ölecekse, bu kainat ve içindeki her şey de kıyametle mutlaka sona erecektir. İslam inancına göre kıyamet, mahiyetini tam olarak bilemediğimiz sur denilen bir borazana İsrafil adlı bir meleğin üflemesiyle başlayacaktır. Sura ilk üflendiğinde Allah'ın yaratmış olduğu bütün canlılar ölecek, kıyametin kopmasından bir süre sonra sura ikinci defa üflenecek, böylelikle insanlar yeniden diriltilecek ve mahşer meydanında toplanacaklardır. Hükümranlık, her şeyi yoktan var eden, yaşatan, öldüren, her şeyin emrine amade olduğu, gizli ve açık yapılan her şeyi bilen, yaptığı her işi hikmet üzere yapan, ve kim, nerede, ne yapıyorsa her şeyden haberi olan Allah'a aittir. Ondan başka ne melek, ne insan, ne de başka bir varlıkta böylesi bir güç ve kudret vardır. Zira O yaratandır. Ondan başka her şey yaratılandır.
1: 40 ayette iman.

0: İslam'la şereflenen Yahudi bilginlerden Abdullah bin Selam şöyle anlatır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman halk onu karşılamaya çıktı. Resulullah geldi çığlıklarını duyunca bir bakayım diye halkın arasına karışarak ben de gittim. Onun yüzünü açıkça görünce bir yalancı yüzü olmadığını anladım. Ondan işittiğim ilk buyruğu şu oldu. Ey insanlar! Selamı yayın, yemek yedirin, sıla-i rahmi yerine getirin. İnsanlar uyurken namaz kılın ve cennete selametle girin. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir. Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif, Mansur Sağır, Hucurat Suresi 6 ila 10. ayet-i kerimeler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. Bilin ki aranızda Allah'ın elçisi bulunmaktadır. Eğer o birçok işlerde size uysaydı, sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize güzel göstermiş. İnkârı, fasıklığı ve İslam'ın emirlerine karşı çıkmayı da çirkin göstermiştir. İşte bunlar doğru yolda olanların ta kendileridir. Allah kendi katından bir lütuf ve nimet olarak böyle yaptı. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer Allah'ın emrine dönerse artık aralarını

adaletle düzeltin ve onlara adaletli davranın. Çünkü Allah adaletli davrananları sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da. Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Utanmıyorsan dilediğini yap.

Ey iman edenler! Size izin verilmedikçe peygamberin evlerine girip de yemeğin hazırlanmasını beklemeyin. Fakat yemeğe çağrıldığınızda girin, yemeğinizi yiyince de hemen dağılın. Söze dalıp oturmayın. Bu davranışınız peygamberi rahatsız ediyor. Size söylemeye çekiniyor. Oysa Allah hak olanı açıklamaktan çekinmez. Ahzab suresi 53. ayet. Türkçe'de utanma duygusunun edep ve ar kelimelerinin karşılığı olarak kullanılan haya, dini bir kavram olarak insanın kötülüklerden sakınması ve onları terk etmesidir. Kur'an-ı Kerim'de haya kelimesi geçmez. Bu kökten türeyen istihya kelimesi, çekinme anlamında 3 ayette yer alır. Bunlardan Musaf sırasına göre ilki Bakara suresinde Allah için kullanılmış ve Allah'ın kitabında örnek verdiği şeylerden çekinmesinin mümkün olmadığı dile getirilmiştir. İkincisi Kasas suresinde Hazreti Şuayb'ın kızlarından birinin Hazreti Musa ile konuşmaya giderkenki tavrının utangaç olduğunu dile getirmektedir. Ahzab suresi 53. ayette istihya kelimesi hem Yüce Allah'ın hem de Hazreti Peygamber'in aynı olaydaki tutumunu ifade etmektedir. Ayetin iniş sebebi olarak İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre, ashabtan bir kısmı Hazreti Peygamber'in evine yemeğe davet edildiklerinde ya erken gelerek yemek pişene kadar ya da yemekten sonra hemen kalkmayıp sohbete dalarak uzun süre oturuyorlardı. Sevgili Peygamberimiz bu durumdan rahatsız oluyor ancak utandığı için misafirlerini uyaramıyordu. Oysa eve izinsiz girenlerin ve ihtiyaçtan fazla duranların çıkarılması haktır. Allah inananları Hazreti Peygamber'in şahsında uyararak ev sahibini zora sokacak davranışlardan uzak durmalarını emretmektedir. Ayet, Hazreti Peygamber'in insanları incitmekten geri durduğuna değinerek güzel ahlakına, utanıp çekinen kişiliğine, nezaket ve zarafetine dikkat çekmektedir. Yüce Allah, hakkı söylemekten, onu açıklamaktan ya da ortaya çıkarmaktan çekinmez. İstihya kelimesi Allah için kullanıldığında, utanma, sıkılma gibi insanlara mahsus bu duyguyu Allah'tan uzaklaştırır, daima iyi olanı yapma anlamına gelir. Ashabın hanımları Hazreti Peygamber'e soru sorarken, Allah'ın bu özelliğine işarette bulunur, kendi özel hallerine dair konuları çekinmeden sorarlardı. Hazreti Ayşe de onların bu yönünü överek, ''Ensar hanımları ne iyi kadınlardır. Hayaları onları dini meseleleri derinlemesine öğrenmekten alıkoymamıştır.'' der. Kendisinden utanılmaya en layık olan Allah'tır. Kimsenin görmediği yerde kulunu gören, içinden geçirdiklerini dahi bilen Allah'tan haya göstermek insana değer katar. Hazreti Peygamber, Allah'tan hakkıyla haya ediniz buyurarak, açıkta ve gizlide edep üzere bulunmayı, Allah'tan haya ederek duyu organları, akıl ve bedeni günahlardan korumayı tavsiye etmiştir. Hazreti Peygamber, yaratıcısına saygı gösterme konusunda da ümmetinin örneğidir. Hoşlanmadığı bir şey yüzünden anlaşılacak kadar utanma duygusuna sahip olan sevgili Peygamberimiz, arsızlık nerede ve kimde olursa olsun çirkinleştirir, haya ise nerede ve kimde olursa olsun zarifleştirir buyurmuştur. Haya, kaybolduğu zaman insanı en çok zarara uğratacak özelliklerden biridir. Yaratılıştan kaynaklanmakla birlikte, kişinin içinde yaşadığı toplumun dinine, örf ve adetlerine, yaşam tarzına göre şekillenir. Bu nedenle toplumdan topluma değişiklik gösterebilir. Değerlerin önemsendiği bir ortamda tamamen yok olması da mümkündür. Haya, insanlık tarihi boyunca değer gören bir üstünlük olmuş, eğer utanmıyorsan istediğini yapabilirsin hadisi, peygamberlerin ortak söylemleri olarak insanlığa yol göstermiştir. Bu söz, kötülüğü yapmaya teşvik anlamı taşımaz. Tam tersine, ayağının kötülüğü engelleyen bir yeti olduğunu işaret eder. Özgürlük adı altında insanın arzu ettiği her şeyi yapabileceği düşüncesiyle oluşan zihin yapısı, haya duygusunu reddeder. Bu duygunun insanı kısıtladığını düşünür. Hazreti Peygamber'in hadislerinde imanla birlikte anılan utanma duygusu, imanın varlığına işaret eden bir göstergedir. İman, Allah'ın yasaklarından sakınmayı icap ettirirken,
kullara karşı sorumlulukları da benimsetir. Hazreti Ali'ye atfedilen Allah'tan korkmayanın kuldan utanmayacağına dair sözü de bu anlamlıdır. Benzer bir ifadeyle hayadan mahrum olmuş insanı artık kötülükten alıkoyacak, haramdan uzaklaştıracak bir engel kalmaz. Bu kişi dilediğini yapar, istediği gibi yaşar denmiştir. Haya, insanın hakkını aramasına, ihtiyaç ve isteklerini dile getirmesine engel olmamalı, özgüven, medeni cesaret gibi olumlu özelliklerle birlikte her yaşta teşvik edilmelidir. Bu yaklaşım ebeveynde cinsiyeti kız ya da erkek olsun, bebeklikten itibaren çocuğunun mahrem yerlerini gizlemekle başlayıp, dili, gözü, kulağı başta olmak üzere bütün bedeni korumaya yönelik davranışlarla devam etmelidir.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Serlevha Ayetler. Yunus Suresi 6. Ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gece ile gündüzün farklı olmasında, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı bunca varlıkta, ona saygısızlıktan sakınanlar için büyük işaretler vardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Kainat Allah'ı gösterir. İçinde yaşadığımız kainatta eşsiz bir düzen ve ahenk vardır. Bu düzen ve ahenk Allah'ın tabiata koymuş olduğu yasalar gereğince hiç aksamadan işler. Bilim ve fen geliştikçe bu düzen ve ahenk daha detaylı bir şekilde gözlerimizin

önüne serilmektedir. Kur'an-ı Kerim pek çok ayette kainattaki nizama dikkat çekmiş ve insanlığı bunun hakkında düşünmeye çağırmıştır. Zira aklı selim sahibi bir kimse akıl yürüterek bu düzenin kendiliğinden var olamayacağını ve her şeyi yaratan sonsuz güce sahip bir yaratıcının bulunduğunu anlayabilir. Kelam alimleri bu tür bir akıl yürütmeyi nizam delili kapsamında görürler. Bu ayetten alınması gereken ilk mesaj, tabii düzen ve ilmi keşifler üzerinde düşünmek inancımızı kuvvetlendirir. Bir diğer mesajsa, kainatın okunması gereken büyük bir kitap olduğu unutulmamalıdır.

Aşr-ı Şerif. Halit İnci. Yunus Suresi 5 ila 10. ayeti kerimeler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşi aydınlatıcı, ayı ise aydınlık yapan, yılların sayısını ve hesaplamayı bilesiniz diye ona menziller belirleyen O'dur. Allah bütün bunları hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Bilme kabiliyetinde olanlar için de ayetlerini detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor. Gece ile gündüzün farklı olmasında, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı bunca varlıkta, ona saygısızlıktan sakınanlar için büyük işaretler vardır. Bize kavuşma ümidi taşımayanlar, dünya hayatıyla yetinip onunla mutlu ve huzurlu olanlar, kanıtlarımıza aldırış etmeyenler var ya, hak ettikleri için onların yeri ateştir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, Rableri onlara inanmaları sebebiyle yol gösterir. Nimetlerle dolu cennetlerde onların bulundukları yerin altından ırmaklar akar. Orada onların duaları, "Sen bütün noksan sıfatlardan uzaksın Allah'ım." karşılıklı iyi dilekleri de selam şeklinde olacaktır. Duaları da alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun diyerek son bulur. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Numan Akbaş. Hadid Suresi 1-10. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde bulunanlar Allah'ı tesbih etmektedir. O üstündür, her yaptığında hikmet vardır. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O'nundur. Hem hayat verir, hem öldürür. O'nun her şeye gücü yeter. O evvel ve ahir, zahir ve batındır. O her şeyi bilir. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden O'dur. Toprağa giren ve ondan çıkan, gökten inen ve ona yükselen her şeyi bilir. Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O'nundur. Ve bütün işlerin dönüp varacağı merci ancak Allah'tır. Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. O kalplerde olanı çok iyi bilir. Allah'a ve Resulüne iman edin. O'nun size emanet olarak verdiklerinden başkaları için de harcayın. İçinizden iman edip böyle harcamada bulunanlara büyük mükafat vardır. Peygamber, Rabbinize iman etmeniz için çağrıda bulunup dururken, O da sizden kesin söz almışken, bir şeye inanmaktaysanız, ne diye ona iman etmezsiniz? Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak üzere, kuluna apaçık ayetler indiren O'dur. Kuşkusuz Allah, size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Göklerin ve yerin tamamı zaten Allah'a ait olduğu halde, ne diye hala Allah yolunda harcama yapmıyorsunuz? İçinizden fetihten önce harcayan ve savaşanlar ötekilerle bir değildir. Onların derecesi daha sonra harcayan ve savaşanlardan üstündür. Bununla birlikte Allah her birine en güzel olanı vaat etmiştir. Allah yaptıklarınızdan tamamen haberdardır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım.
1: Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her kim iyi amel getirirse ona ondan daha hayırlısı vardır. Onlar o gün korkudan emindirler. Neml Suresi 89. Ayet.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kur'an-ı Kerim Meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Bora Sivri.
1: Yedinci cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Enbiya ve Haç surelerinin meali yer almaktadır.
2: Enbiya suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanların hesaba çekilecekleri gün iyice yaklaştı. Halbuki onlar gaflet içinde haktan yüz çevirmektedirler. Ne zaman Rablerinden kendilerine yeni bir ihtar gelse, onlar bunu akılları başka yerde, kendileri oyun ve eğlence içindeyken dinlemişlerdir. O zalimler, bu da sizin gibi sadece bir insan değil midir? Şimdi siz göz göre göre büyüye mi kapılıyorsunuz diye gizlice fısıldaşmaktalar. Peygamber dedi ki, benim Rabbim yerde ve gökte konuşulan her sözü bilir. O hakkıyla işitendir, bilendir. Hayır dediler. Bunlar karma karışık düşlerdir. Hayır, onu kendisi uydurmuştur. O olsa olsa şairdir. Böyle değilse bize, öncekilere gönderilenin benzeri bir mucize getirsin. Bunlardan önce helak ettiğimiz hiçbir yerin halkı iman etmemişti. Şimdi aynı yolu tutan bunlar mı iman edecekler? Senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz kimseleri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız, kitaplar hakkında bilgi sahibi olanlara sorun. Onları yiyip içmez bir beden kılmadık. Ölümsüz de değillerdir. Sonra onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Böylece hem onları hem de dilediğimiz kimseleri kurtuluşa erdirdik. Haddi aşanları ise helak ettik. Andolsun size içinde sizin için öğüt bulunan bir kitap indirdik. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Biz halkı zulme sapmış nice ülkeyi yerle bir ettik. Arkasından da başka topluluklar vücuda getirdik. Azabımızı hissettiklerinde bakarsın ki yerlerinden kaçıyorlar. Kaçmayın, içinde bulunduğunuz refaha ve yurtlarınıza dönün. Herhalde sorgulanacaksınız. Dendiğinde, vay başımıza gelenlere, gerçekten biz zalim insanlarmışız derler. Biz kendilerini biçilmiş ekine, sönmüş ateşe çevirinceye kadar bu yakınmaları sürüp gider. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. Eğer bir eğlence edinmek isteseydik, onu kendi katımızdan edinirdik.

bunu asla yapmayız. Bilakis biz hakkı batılın başına çarparız da onun işini bitirir, bir de bakarsınız ki batıl yok olup gitmiştir. Allah'a yakıştırdığınız sıfatlardan dolayı yazıklar olsun size. Göklerde ve yerde olanlar hep ona aittir. Onun huzurunda bulunanlar, ona ibadet etme hususunda ne büyüklenirler ne de yorulurlar. Onlar bıkıp usanmaksızın gece gündüz Allah'ı tenzih ederler. Yoksa onlar yeryüzünden bir takım tanrılar edindiler de ölüleri bunlar mı diriltecek? Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı, kesinlikle yerin göğün düzeni bozulurdu. Demek ki arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir. Allah yaptığından sorumlu tutulamaz. Onlarsa sorguya çekileceklerdir. Yoksa ondan başka bir takım ilahlar mı edindiler? De ki, haydi delilinizi getirin. İşte benimle beraber olanların söylediği, işte benden öncekilerin söylediği. Hayır, onların çoğu hakkı bilmezler. Bunun için de inatla yüz çevirirler. Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona, benden başka ilah yoktur, şu halde bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. Böyleyken bazıları, Rahman evlad edindi dediler. Haşa, o bundan münezzehtir. Bilakis o evlat dedikleri, lütuf ve ihsana mazhar olmuş kullardır. Onun sözünün önüne geçmezler. Sadece onun emriyle hareket ederler. Allah onların önlerindekini de, arkalarındakini de, bildiklerini de, bilmediklerini de bilir. Onlar Allah'ın razı olduklarından başkasına şefaat edemezler ve Allah korkusundan titrerler. Onlardan biri, İlah o değil benim diyecek olsa ki demez, biz onu da cehennemle cezalandırırız. Zalimleri böyle cezalandırırız. İnkar edenler, gökler ve yer bitişikken onları ayırdığımızı ve her canlıyı sudan yarattığımızı görmezler mi? Hala inanmayacaklar mı? Yeryüzüne onları sarsmasın diye sağlam dağlar yerleştirdik. Kolayca yollarını bulabilsinler diye orada vadiler, yollar açtık. Gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık. Onlarsa gökyüzünün işaretlerine sırt çevirmektedirler. O, geceyi, gündüzü, güneşi, ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Senden önce de hiçbir insana ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen, onlar ebedi mi kalacaklar? Her can ölümü tadacaktır. Denemek için sizi kötü ve iyi durumlarla imtihan ederiz. Sonunda bize geleceksiniz. İnkar edenler seni gördükleri zaman, Rahman'ın kitabını inkar edenlerin ta kendileri olarak, ilahlarınızı diline dolayan bu mu diye mutlaka seninle alay ederler. İnsan aceleci olarak yaratılmıştır. Size ayetlerimi göstereceğim. Benden acele istemeyin. Eğer doğru söylüyorsanız bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diye soruyorlar. İnkar edenler yüzlerinden ve sırtlarından ateşi savamayacakları, kendilerine yardım da edilmeyeceği zamanı bilselerdi böyle acele etmezlerdi. Bilakis onlara kıyamet ansızın gelecek ve onları şaşkına çevirecek. Artık ne onu geri çevirebilecekler, ne de kendilerine süre verilecektir. Kuşkusuz senden önceki peygamberlerle de alay edilmişti. Ama sonunda o alay konusu ettikleri şey onlarla alay edenlerin tepelerine biniverdi. De ki, azap etmek istediğinde gece gündüz Rahman'a karşı sizi kim koruyabilir? Yine de onlar Rablerini hatırlamaya yanaşmıyorlar. Yoksa kendilerini bize karşı savunacak bir takım ilahları mı var? Onlar ne kendilerini koruyabilirler, ne de tarafımızdan destek görürler.
Oysa biz onları da, atalarını da nimetlerimizden faydalandırdık. Hatta bu ömürleri boyunca sürüp gitti. Şimdi bizim yeryüzünü etrafından nasıl eksiltip durduğumuzu görmüyorlar mı? Şu halde üstün gelen onlar mı? De ki, ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum. Fakat vicdanı sağır olanlar uyarılsalar da bu çağrıyı duymazlar. Andolsun onları Rabbinizin azabından bir esinti yoklasa muhakkak ki vah bize, hakikaten biz kendimize kötülük etmişiz derler. Biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılan bir hardal tanesi kadar dahi olsa onu getirir ortaya koyarız. Hesap görücü olarak biz yeteriz. Andolsun ki Musa ve Harun'a günahtan sakınan, görmedikleri halde Rablerinden korkan ve kıyametin kaygısını taşıyanlar için bir ayırma ölçütü, bir ışık, bir hatırlatıcı kaynak, kitap verdik. İşte bu Kur'an'da bizim indirdiğimiz bereketli bir hatırlatıcı bilgi kaynağıdır. Şimdi siz onu inkar mı ediyorsunuz? Biz daha önce İbrahim'e doğru düşünme yeteneği vermiştik. Biz onu biliyorduk. O babasına ve kavmine, şu kendilerine tapmakta olduğunuz heykeller de ne oluyor diye sormuştu. Onlar da atalarımızı bunlara tapar bulduk diye cevap vermişlerdi. İbrahim, doğrusu siz de atalarınız da açık bir sapkınlık içindesiniz dedi. Onlar da bize gerçeği mi getirdin yoksa bizimle oyun mu oynuyorsun diye sordular. İbrahim şöyle cevap verdi. Hayır, sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları O yaratmıştır. Ben de bunu ikrar edenlerdenim. Sonra içinden şöyle geçirdi. Allah'a yemin ederim ki siz ayrılıp gittikten sonra putlarınıza bir oyun oynayacağım. Onlar gidince İbrahim putları paramparça etti. Belki ona başvururlar diye büyük putu bıraktı. Dönüp durumu gören putperestler, bunu tanrılarımıza kim yaptı? Muhakkak o zalimlerden biridir dediler. Bazıları, İbrahim denen bir gencin bunları diline doladığını işitmiştik deyince, o halde onu hemen insanların önüne getirin. Belki birileri şahitlik eder dediler. Bunu ilahlarımıza sen mi yaptın ey İbrahim diye sordular. İbrahim, hayır dedi. Bu işi şu büyükleri yapmıştır. Konuşabiliyorlarsa onlara sorun. Sonra kendi kendilerine dönüp, asıl haktan ayrılanlar sizlersiniz dediler. Sonra yine başlarını öne eğerek, bunların konuşamayacağını pekala biliyorsun dediler. İbrahim, öyleyse Allah'a bırakıp da size ne fayda ne de zarar veremeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Size de Allah'ı bırakıp taptığınız bu şeylere de yuf olsun. Siz aklınızı kullanmaz mısınız? Dedi. Putperestler, eğer bir şey yapacaksanız yakın onu ve böylece ilahlarınıza yardım edin, dediler. Biz de, ey ateş dedik, İbrahim'e serin ve zararsız ol. Ona bir tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları daha çok zarar eden taraf yaptık. Onu da, Lut'u da kurtarıp herkes için bereketli kıldığımız yere ulaştırdık. İbrahim'e, İshak'ı ve üstüne bir de armağan olarak Yakub'u lütfettik. Her birinin salih insan olmasını sağladık. Onları emrimiz uyarınca doğru yolu gösteren önderler yaptık ve kendilerine hayırlı işler yapmayı, namaz kılıp zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize hep kulluk ettiler. Lut'a da hikmet ve ilim verdik. Onu çirkin şeyler yapan kasaba halkından kurtardık. Gerçekten onlar yoldan çıkmış kötü bir topluluktu. Lut'u rahmetimize kabul ettik,
Çünkü o iyilerdendi. Nuh'u da hatırla. Daha önce o dua etmişti. Biz de duasını kabul edip kendisini ve yakınlarını büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. Onu ayetlerimizi inkar eden kavimden korumuştuk. Gerçekten onlar kötü insanlardı. Bu yüzden hepsini suda boğduk. Davud'u ve Süleyman'ı da an. Bir zamanlar zarar görmüş bir ekin konusunda hüküm veriyorlardı. Bir topluluğun koyun sürüsü geceliğin başıboş bir vaziyette bu ekinin içine dağılıp ziyan vermişti. Biz de onların hükmüne tanıktık. Süleyman'ın dava konusunu iyi anlamasını sağladık. Her birine de hükmetme yeteneği ve ilim verdik. Kuşları ve tesbih eden dağları da Davud'un buyruğu altına soktuk. Bunları yapan bizdik. Ona sizin için zırh yapmayı öğrettik ki savaş darbelerinden sizi korusun. Artık şükredecek misiniz? Süleyman'ın emrine de onun isteğine göre içinde bereketler yarattığımız yere doğru esmek üzere güçlü rüzgarı verdik. Biz her şeyi biliriz. Şeytanlar, cinler arasından da onun için dalgıçlık ve daha başka işler yapanlar vardı. Biz onları gözetim altında tutuyorduk. Eyyub'u da an. Hani Rabbine, başıma bu dert geldi ama sen merhametlilerin en üstünüsün diye niyaz etmişti. Bunun üzerine biz, tarafımızdan bir rahmet ve kulluk edenler için anılacak bir örnek olmak üzere onun duasını kabul ettik. Kendisinde dert ve sıkıntı olarak ne varsa giderdik. Ona aile efradını, ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha verdik. İsmail'i, İdris'i ve Zülkifl'i de yad et. Hepsi de sabreden kimselerdendi. Onları rahmetimize kabul ettik. Onlar hakikaten iyi kimselerdi. Zünnun'u da Yunus zikret. Hani öfkeli bir halde geçip gitmiş, bizim kudretimizin kendisine yetmeyeceğini zannetmişti. Sonunda karanlıklar içinde, senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben kötü işler yapmışım diyerek yalvardı. Bunun üzerine duasını kabul ettik ve onu sıkıntıdan kurtardık. İşte biz iman etmiş olanları böyle kurtarırız. Zekeriya'yı da an. Hani o Rabbine şöyle niyaz etmişti. Rabbim, geride kalanların en hayırlısı sensin. Yine de sen beni yalnız, çocuksuz bırakma. Biz onun da duasını kabul ettik ve ona Yahya'yı verdik. Eşini de bunun için elverişli kıldık. Onlar hayır işlerinde koşuşurlar, umarak ve korkarak bize yalvarırlardı. Onlar bize karşı derin saygı içindeydiler. İffetini korumuş olan kadını da an. Ona ruhumuzdan üfledik. Onu ve oğlunu cümle alem için bir işaret kıldık. Gerçekten bu, tek bir din topluluğu olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim. Şu halde bana kulluk edin, dedik. Ama insanlar kendi aralarında birliği paramparça ettiler. Oysa hepsi bize dönecektir. Bu durumda her kim mümin olarak dünya ve ahiret için yararlı işler yaparsa, çabası asla inkar edilmez. Biz onu yazmaktayız. Helak ettiğimiz bir belde için artık dönüş imkansızdır. Onlar geri dönemeyeceklerdir. Nihayet Yecüc ve Mecüc sedleri açıldığı ve onlar her tepeden akın ettiği zaman, şaşmaz sözün gerçekleşmesi yaklaşmıştır.

Bir de bakarsın ki inkarcıların gözleri yerinden fırlamış. Gerçekten biz bu konuda gaflet içindeymişiz. Daha da ötesi büsbütün zulme batmışız diye yakınmaktadırlar. Şüphe yok ki siz ve Allah'tan başka taptığınız ilahlar cehennem yakıtısınız. Hepiniz oraya gideceksiniz. Onlar ilah olsalardı cehenneme gitmezlerdi. Oysa hepsi orada ebedi kalacaklardır. Orada onlara sızlanıp inlemek düşer. Onlar orada başka bir şey işitmezler. Daha önce bizden en güzel sonucun vaadini almış olanlara gelince, işte onlar cehennemden uzak tutulurlar. Onlar cehennemin uğultusunu işitmezler. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. En büyük dehşet bile onları tasalandırmaz. Melekler onları, işte bu size vaat edilmiş olan mutlu gününüzdür diyerek karşılar. O dehşet günü gökleri yazılı kağıt tomarlarını dürer gibi düreriz. Yaratmaya başlamadan önceki hale döndürürüz. Sözümüz sözdür. Biz bunu mutlaka yaparız. Andolsun zikirden sonra Zebur'da da yeryüzü iyi kullarıma kalacaktır diye yazmıştık. İşte bunda Allah'a kulluk eden topluluk için yeterli açıklama vardır. Ve seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana ilahınız bir tek ilahtır diye vahyediliyor. Siz hala teslim olmayacak mısınız? Eğer yüz çevirirlerse de ki, ben gerçeği hepinize aynı şekilde açıkladım. Artık size vaat olunan şey yakın mı uzak mı bilmiyorum. Şüphesiz Allah sözün açıkça söylenenini de bilir, gizli tuttuklarınızı da bilir. Bilmiyorum, belki de azabın ertelenmesi sizi denemek ve bir zamana kadar sizi dünyadan nasiplendirmek içindir. Peygamber şöyle dedi: Rabbim, adaletinle hükmünü ver. Rabbimiz Rahman'dır. Asılsız iddialarınıza karşı yardımına sığınılacak da yalnız O'dur. Hac Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kıyamet sarsıntısı gerçekten büyük bir olaydır. Onu göreceğiniz gün her emzikli kadın emzirdiği çocuğu unutacak, her gebe kadın karnındaki çocuğu düşürecektir. Ve insanları sarhoş olmadıkları halde sarhoş gibi göreceksin. Çünkü Allah'ın azabı, kıyametin dehşeti çok çetindir. Hal böyleyken insanlardan öyleleri vardır ki, bilgisi olmaksızın Allah hakkında tartışır ve her asi şeytanın peşine takılır. Şeytan hakkında şöyle yazılmıştır: Her kim şeytanı dost edinirse, o da onu yoldan çıkaracak ve alevli ateşin azabına sürükleyecektir. Ey insanlar! Öldükten sonra dirileceğinizden kuşku duyuyorsanız, şunu unutmayın ki, biz sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra alakadan, sonra belli belirsiz et parçasından yarattık ki size kudretimizi açıkça gösterelim ve biz dilediğimizin rahimlerde belli bir vakte kadar kalmasını sağlarız. Sonra sizi bebek olarak çıkarırız ki daha sonra yetişkinlik çağınıza erişesiniz. İçinizden kimi erken vefat ettirilirken, kimi de önceden bildiklerini bilmez hale gelinceye kadar ömrün en düşkün çağına eriştirilir. Öte yandan yeryüzünü kupkuru ve cansız görürsün. Üzerine yağmur indirdiğimizde ise bir de bakarsın canlanıp kabarır ve her cinsten güzel bitkiler çıkarır. Bu böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. O ölüleri diriltir ve onun her şeye gücü yeter.

Bu senin kendi ellerinle önceden yapıp ettiklerinden dolayıdır. Yoksa Allah kullarına asla zulmetmez. Yine insanlar içinde kimileri vardır ki Allah'a şartlı olarak kulluk eder. Öyle ki kendisine bir iyilik denk gelirse bundan pek memnun olur. Ama başına bir imtihan sıkıntısı gelse hemen yüz çevirir. Böyleleri dünyasını da ahiretini de yitirmiştir. Ve apaçık hüsran işte budur. Allah'ı bırakıp kendisine ne zarar ne de yarar sağlayabilen şeylere yalvarıp yakarır. Sapkınlığın en uç noktası da işte budur. Bir de o zararı yararından daha yakın olan varlıklara yalvarıp yakarır. O ne kötü bir dost ve ne kötü bir arkadaştır. Allah iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Şüphesiz Allah dilediğini yapar. Her kim Allah'ın ona, peygamberine, dünyada da ahirette de asla yardım etmeyeceğini düşünüyorsa, bir çaresini bulup göğe uzansın da ona yapılan yardımı kessin. Sonra baksın, bulduğu çare öfkelendiği şeyi ortadan kaldırabilecek mi? İşte böylece biz onu apaçık ayetler olarak indirdik. Kuşkusuz Allah dilediğini doğru yola iletir. Gerçek şu ki, iman edenler, Yahudiliği benimseyenler, Sabiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve şirke sapanların her biri hakkındaki hükmünü Allah kıyamet günü verecektir. Şüphesiz Allah her şeye tanıktır. Görmez misin göklerde ve yeryüzünde bulunanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu hep ona secde etmektedir. Niceleri de azabı hak etmiştir. Allah'ın hakir kıldığı kimseyi onurlandırabilecek birisi yoktur. Kuşkusuz Allah dilediğini yapar. Şu ikisi Rableri hakkında çekişip duran iki taraftır. Bunlardan inkarcı olanlar için ateşten giysiler biçilmiştir. Başlarının üstünden de kaynar su dökülecektir. Bununla karınlarının içindekiler ve derileri eritilir. Onlar için bir de demirden sopalar vardır. Istıraptan ötürü oradan çıkmaya her teşebbüs ettiklerinde oraya geri döndürülecekler ve onlara tadın bakalım bu yakıcı azabı denilecek. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlarıysa Allah altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Onlar orada altın bilezik ve incilerle süsleneceklerdir. Orada onların giysileri de ipektir. Onlar sözün güzeline yöneltilmişler ve övgüye en layık olan Allah'ın yoluna iletilmişlerdir. İnkar edenlere, insanları Allah yolundan ve yerli olsun dışarıdan gelmiş olsun bütün insanlar için ibadet yeri yaptığımız Mescid-i Haram'dan alıkoyanlara ve her kim orada zulmederek haktan saparsa ona elem veren bir azap tattırırız. İbrahim'i Beytullah'ın bulunduğu yere yerleştirdiğimizde de şöyle demiştik. Bana hiçbir şeyi ortak koşma. Tavaf edenler, kıyamda duranlar, rükûa ve secdeye varanlar için evimi tertemiz tut. İnsanlara hac ibadetini duyur. Gerek yaya olarak, gerekse yorgun argın develer üzerinde uzak yollardan gelerek sana ulaşsınlar. Böylece kendileri için faydalı olan şeyleri açık seçik görsünler ve Allah'ın onlara rızık olarak verdiği, belirlenen günlerde kesecekleri kurbanlık hayvanlar üzerine onun adını ansınlar. Artık onlardan hem kendiniz yiyin hem sıkıntı içindeki yoksulları doyurun. Sonra kalan hac fiillerini tamamlayıp temizlesinler, adaklarını yerine getirsinler ve o kadim evi

Kâbe tavaf etsinler. Yapılması gereken işte budur. Kim Allah'ın koyduğu yasaklara saygı gösterirse, bu Rabbi katında kendisi için çok hayırlı olur. Size vahiy ile haramlığı bildirilenlerin dışındaki hayvanları yemeniz helal kılınmıştır. Öyleyse pislikten, yani putlardan uzak durun ve asılsız sözden de kaçının. Bunları Allah'ın birliğine, şirke sapmadan iman etmiş olarak yapın. Allah'a ortak koşan kişi, gökten düşüp parçalanan ve kuşların kapıştığı yahut rüzgarın ücra bir yere sürüklediği nesnelerden farksızdır. Evet, bu böyledir. Kim Allah'a ait nişanelere saygılı davranırsa, bu kalplerin takvalı olmasındandır. Onlarda sizin için belirli süreye kadar yararlar da vardır. Nihayet varacakları yer o kadim evdir. Biz her ümmete kurban kesmeyi meşru kıldık ki, kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar. Sonuç itibariyle hepinizin mabudu tek bir ilahtır. Şu halde yalnız ona teslimiyet gösterin. Sen de Allah'ın buyruklarına içtenlikle teslimiyet gösteren kimseleri müjdele. Onlar öyle kimselerdir ki, Allah anıldığında kalpleri titrer, başlarına gelen musibetlere sabrederler, namazlarını özenle kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcarlar. Biz o büyükbaş hayvanları da Allah'ın size nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda nice yararlar vardır. Onlar kesim için sıraya dizildiklerinde üzerlerine Allah'ın adını anın. Cansız halde yere serildiklerinde ise onlardan hem kendiniz yiyin hem de ihtiyacını gizleyen ve gizlemeyen yoksulları doyurun. İşte onları şükredesiniz diye sizin istifadenize verdik. Onların ne etleri Allah'a ulaşır ne de kanları. Ona ulaşacak olan sadece sizin takvanızdır. İşte Allah onları sizin istifadenize verdi ki size doğru yolu göstermesinden ötürü onu tazimle anasınız. İyilik yolunu tutanları müjdele. Biliniz ki Allah iman edenleri korur. Şu da muhakkak ki Allah hiçbir haini, hiçbir nankörü sevmez. Saldırıya uğrayanlara zulme maruz kaldıkları için savaş izni verildi. Allah onları muzaffer kılmaya elbette kadirdir. Onlar sırf Rabbimiz Allah'tır dediklerinden dolayı haksız yere yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah'ın insanların bir kısmıyla diğer kısmını engellemesi olmasaydı, manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler, ki oralarda Allah'ın adı çokça anılır, yıkılır giderdi. Allah kendi dinine yardım edenlere muhakkak yardım edecektir. Kuşkusuz Allah güçlüdür, mutlak galiptir. Onlar öyle kimselerdir ki, kendilerine bir yerde egemenlik versek, namazı kılarlar, zekatı verirler, iyiliği emrederler ve kötülükten alıkoymaya çalışırlar. İşlerin sonu Allah'a varır. Şayet seni yalancılıkla itham ediyorlarsa bilesin ki, senden önce Nuh, Ad ve Semud kavimleri, İbrahim'in kavmi, Lut'un kavmi ve Medyen halkı da peygamberlerinin bildirdiklerini yalan saymışlardı. Aynı şekilde Musa da yalancılıkla itham edilmişti. Ben ise o inkarcılara biraz süre tanıdım ve sonra onları kıskıvrak yakaladım. Hadlerini bildirişim nasıldı bir bilsen. Nitekim zulme dalmışken helak ettiğimiz nice beldeler var ki evlerinin duvarları çatıları üzerine yıkılmış, ıpıssız kalmıştır. Şimdi oralarda kullanılamaz hale gelmiş nice kuyular, harap olmuş nice görkemli

bir köşk var. Yeryüzünde hiç dolaşmıyorlar mı ki ibret almış kalplere yahut işitmiş kulaklara sahip olsunlar? Şu bir gerçek ki gözler körleşmez. Fakat göğüslerdeki kalpler körleşir. Onlar senden azabın çabuk gelmesini istiyorlar. Allah vaadinden asla dönmez. Bilinmeli ki Rabbinin katındaki bir gün sizin saymakta olduklarınızın bin yılı gibidir. Nice belde var ki ahalisi zulme dalmış olduğu halde onlara biraz süre verdim. Sonra da onları kıskıvrak yakaladım. Dönüş yalnız banadır. De ki, ey insanlar, ben sizin için sadece apaçık bir uyarıcıyım. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar için bağışlanma ve çok değerli nimetler vardır. Ayetlerimize karşı birbirleriyle yarışırcasına çaba harcayanlarsa cehennemliktir. Senden önce hiçbir Resul ve Nebi göndermedik ki o bir temennide bulunduğunda şeytan ille de onun arzularına bir şey katmaya kalkışmasın. Fakat Allah şeytanın katmaya çalıştığını iptal eder. Sonra Allah kendi ayetlerini onun kalbine sağlam olarak yerleştirir. Allah hakkıyla bilmekte, hikmetle yönetmektedir. Bunu Allah, şeytanın kattığını kalplerinde hastalık bulunanlar ve yürekleri katılaşmış olanlar için sınama vesilesi kılmak için yapar. Şüphesiz zalimler derin bir ayrılığa düşmüşlerdir. Bunu bir de kendilerine ilim verilenlerin, onun Rabbin tarafından gelmiş kesin gerçek olduğunu anlamaları, ona iman etmeleri ve böylece bütün kalpleriyle ona bağlanmaları için yapar. Muhakkak ki Allah iman edenleri dosdoğru bir yola iletir. İnkar edenlerse kıyamet kendilerine ansızın gelinceye veya sonu olmayan günün azabı kendilerini yakalayıncaya kadar Kur'an hakkında hep şüphe içinde kalacaklardır. O gün hükümranlık yalnız Allah'ındır. Onlar arasında hükmünü verir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapmış olanlar, nimetlerle dolu cennetlerde olacaklardır. İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlara ise alçaltıcı bir azap vardır. Allah yolunda hicret ettikten sonra öldürülen yahut ölenlere gelince, Allah onları pek güzel bir nimetle ödüllendirecektir. Allah, rızık verenlerin elbette en hayırlısıdır. Allah mutlaka onları hoşnut olacakları bir yere koyacaktır. Kuşkusuz Allah hakkıyla bilendir, alimdir. Böyledir. Her kim kendisine yapılana misliyle karşılık verir, sonra yine haksız bir saldırıya uğrarsa, Allah ona mutlaka yardım eder. Allah çok bağışlayıcı, çok yarlayıcıdır. İşte böyle. Allah geceyi gündüze, gündüzü de geceye katar. Allah her şeyi işitir ve görür. Böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Onun dışında yalvarıp taptıklarıysa batılın ta kendisidir. Ve şüphe yok ki yüce olan, ulu olan yalnız Allah'tır. Görmüyor musun ki Allah gökten su indiriyor da yeryüzü yemyeşil oluveriyor? Kuşkusuz Allah latiftir, her şeyden haberdardır. Göklerde ve yerde ne varsa hep O'nundur. Şüphe yok ki kimseye muhtaç olmayan, her türlü övgüye layık olan yalnız Allah'tır. Görmüyor musun ki Allah yeryüzündekileri ve O'nun emriyle denizde akıp giden gemileri sizin hizmetinize verdi. Kendi izni olmadıkça yer kürenin üzerine düşmemesi için göğü tutan da O'dur. Şüphesiz Allah insanlara çok şefkatli, çok merhametlidir.

0: Size hayat veren, sonra sizi öldürecek ve sonra sizi diriltecek olan da O'dur. İnsan gerçekten pek nankördür. Biz her ümmet için uyacakları dini kurallar koymuşuzdur. Boşuna bu konuda seninle tartışmasınlar ve sen Rabbinin yoluna çağrıda bulunmaya devam et. Sen Hakk'a götüren doğru bir yol üzerindesin. Şayet seninle yine tartışmaya çalışırlarsa şöyle de: yapıp ettiklerinizi en iyi bilen Allah'tır. Hakkında ihtilaf edip durduğunuz hususlarda kıyamet günü Allah aranızda hükmünü verecektir. Bilmez misin ki Allah gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir. Bunların hepsi bir kitapta kayıtlıdır. Kuşkusuz bu Allah için çok kolaydır. Onlar Allah'ı bırakıp O'nun kendileri hakkında hiçbir delil indirmediği ve hiçbir bilgi sahibi olmadıkları varlıklara tapıyorlar. O zalimlerin asla yardımcıları olmayacaktır. Kendilerine ayetlerimiz açık açık okunduğunda inkarcıların yüzlerindeki hoşnutsuzluğu hemen fark edersin. Kendilerine ayetlerimizi okuyanlara neredeyse saldıracaklar. Onlara de ki: şimdi size bundan daha vahim olanı haber vereyim mi? Cehennem, Allah onu inkar edenler için belirledi. Ne kötü bir sondur o. Ey insanlar, size bir misal verilmekte. Dinleyin onu. Allah'tan başka kendilerine yalvarıp yakardıklarınız var ya, hepsi bunun için bir araya gelseler bile bir sinek yaratamazlar. Hatta sinek onlardan bir şey kapsa, onu dahi ondan kurtaramazlar. İsteyen de aciz, kendinden istemen de. Onlar Allah'ı gereği gibi tanımadılar. Şüphesiz Allah çok güçlüdür, mutlak galiptir. Allah meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah her şeyi işitmektedir, görmektedir. Onların önlerindekini de arkalarındakini de bilir. Bütün işler Allah'a döndürülür. Ey iman edenler! Rükû edin, secdeye kapanın, Rabbinize ibadet edin. Dünya ve ahiret için faydalı işler yapın ki kurtuluşa eresiniz. Allah yolunda gerektiği gibi cihad edin. Sizi O seçti ve size din konusunda hiçbir güçlük yüklemedi. Ceddiniz İbrahim'in dininde olduğu gibi. O size hem daha önce hem de bu Kur'an'da Müslümanlar adını verdi ki peygamber size şahitlik etsin, siz de insanlara şahitlik edesiniz. Haydi namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a sımsıkı bağlanın. Sizin Mevla'nız O'dur. O ne güzel Mevla'dır ve ne iyi yardımcıdır.
1: Enbiya ve Hac surelerinin yer aldığı 17. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Bora Sivri.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Serlevha Ayetler. Hac Suresi 23. Ayet.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İman edip iyi işler yapanlarıysa Allah, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Orada onların giysileri de ipektir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Dünya ve ahiret mutluluğunu elde etmek. İnsanı yoktan yaratan ve doğru yolu gösteren Allah, ona hür iradesiyle seçim yapma imkanı tanımıştır. Bu seçim, Allah'a itaat yönünde olduğu gibi, isyan yönünde de olabilmektedir. Tercihini isyandan tarafa kullanan kişi, bunun karşılığını, itaatten yana kullanan da mükafatını görecektir. İşte bu ayette, Allah'ın hoşnutluğuna uygun davranışlarda bulunanların hem bu dünyada nimetlere kavuşacakları hem de ahirette en itibarlı mevkilere yerleşecekleri bildirilmektedir. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, insan dünyadaki tercihlerinin sonuçlarını görecektir. Almamız gereken bir diğer mesaj ise, insanın itaate yönelmesi, onun hem dünya hem de ahiret mutluluğuna ermesini sağlar. Aşr-ı Şerif. Davut Kaya. Hac Suresi 19 ila 24. ayetler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şu ikisi Rableri hakkında çekişip duran iki taraftır. Bunlardan inkarcı olanlar için ateşten giysiler biçilmiştir. Başlarının üstünden de kaynar su dökülecektir. Bununla karınlarının içindekiler ve derileri eritilir. Onlar için bir de demirden sopalar vardır. Istıraptan ötürü oradan çıkmaya her teşebbüs ettiklerinde oraya geri döndürülecekler ve onlara "Tadın bakalım bu yakıcı azabı" denilecek. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları ise Allah altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Onlar orada altın bilezik ve incilerle süsleneceklerdir. Orada onların giysileri de ipektir. Onlar sözün güzeline yönelmişler ve övgüye en layık olan Allah'ın yoluna iletilmişlerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Nuh'u kendilerine can yakıcı bir azap gelmeden önce halkını uyar diyerek kavmine gönderdik. Şöyle dedi: Ey kavmim! Şüphesiz ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk edin. Ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Ki Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve size belirli bir vadeye kadar süre tanısın. Şüphesiz Allah'ın belirlediği vade geldiğinde artık ertelenmez. Keşke bilseydiniz. Nuh, Rabbim dedi. Doğrusu ben kavmimi gece gündüz Hakk'a çağırdım. Fakat benim yaptığım çağrı onları daha da uzaklaştırdı. Kendilerini bağışlaman için ben onları ne zaman çağırdıysam parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerini başlarına bürüdüler, ayak dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler. Yine de ben onları açıkça çağırmaya devam ettim. Onlara açık da söyledim, yerine göre gizli de söyledim. Dedim ki, Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. O çok bağışlayıcıdır. Dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Mallar ve oğullar vererek sizi desteklesin. Size bahçeler versin ve sizin için ırmaklar akıtsın. Ne oluyor size de Allah'ın büyüklüğünü hesaba katmıyorsunuz? Oysa O sizi türlü evrelerden geçirerek yaratmıştır. Görmüyor musunuz Allah yedi göğü birbiriyle nasıl uyumlu yaratmıştır? Onların içinde ayı bir ışık, güneşi ışık kaynağı yapmıştır. Allah sizi yerden bitirip yetiştirmiştir. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve yeniden çıkaracaktır. Allah yeryüzünü sizin için sergi gibi döşemiştir ki onda geniş yollar edinip dolaşabilirsiniz. Nuh, Rabbim dedi. Doğrusu bunlar beni dinlemediler. Malı ve çocuğu kendi ziyanını arttırmaktan başka bir şeye yaramayan kimseye uydular. Onlar çok büyük tuzaklar kurdular. Dediler ki, sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele Vet'ten, Suva'dan, Yegus'tan, Yeuk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin. Gerçekten de birçoklarını saptırdılar. Rabbim, sen de artık bu zalimlerin şaşkınlıklarını arttır. Günahları yüzünden tufanda boğuldular. Ardından ateşe atıldılar. Kendilerini Allah'a karşı koruyacak yardımcılar da bulamadılar. Nuh, Rabbim dedi. Yeryüzünde inkarcılardan hiç kimseyi sağ bırakma. Sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar. Günahkar, nankör nesillerden başkasını da yetiştirmezler. Rabbim, beni, annemi, babamı, inanmış olarak evime girenleri, mümin erkekleri ve mümin kadınları bağışla. Zalimleri ise daima helak et. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O halde gücünüz yettiği kadar Allah'a karşı gelmekten sakının. Dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğiniz için harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Azim olan Allah doğru söyledi. İslam dini, insanın yalnızca kendi hayatını düşünmesi, çıkarlarının peşinde koşarak vurdum duymaz davranmasını kesinlikle uygun görmemiştir. Canlı ve cansız diğer varlıkların farkında olmaması gibi bencil tutumları asla kabul etmemiştir. İslam dininde bencil eğilimler yanlış ve kötü kabul edilmiş, bunların yerine alçak gönüllülük, sevgi, dostluk, yardımlaşma ve dayanışma gibi erdemlerin geliştirilmesi istemiştir. Bencillik, İmanla bağdaşmayan bir huydur. Kişinin kendisini ve çıkarlarını başkalarınınkinden üstün tutması halidir. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de, "Nefisler kıskançlığa ve bencil tutkulara hazır, elverişli kılınmıştır." buyurarak bencilliğin insanın yaratılışından kaynaklandığını belirtmiştir. Bencil insan sadece kendi nefsini düşünür ve kendi mutluluğunu önemser. Diğerlerinin huzurunu ve mutluluğunu umursamaz. Hayatın merkezine kendisini koyan bencil kişi, etrafındaki her şeyi ve herkesi kendi yararına kullanma çabası içine girerek çıkarcı bir tutum sergiler. Bencil insan paylaşmaya açık değildir. Elindekilerle yetinmez, hep daha fazlasını isteyerek hırsına yenik düşer, açgözlü biri oluverir. Bencil kimseler, sahip olduklarını bir başkasıyla paylaşmak istemez, cimrileşir. Kendisinden daha mutlu, daha zengin, daha başarılı, daha sağlıklı birilerinin varlığına tahammül edemez hale gelir. Onlara sahip oldukları bu özellikleri nedeniyle kin gütmeye başlar. Kin ve nefretin hakim olduğu bir kalpte ise güzel duygular, ahlaki erdemler gelişmeye fırsat bulamaz. Bencillik hem bireysel hem de toplumsal açıdan büyük zararlara yol açabilecek tehlikeli bir hastalıktır. Bencilce davranışlar, insanlar arasında yardımlaşma, dayanışma ve işbirliğine engel olur. Rekabet ve düşmanlık duygularını körükler. Böylece huzuru ve birliği günden güne bozulan toplum bölünmeye hazır hale gelir. Mümin, bencillik yerine başkalarını da düşünmeyi, İsraf ve cimrilik yerine yardım ve cömertliği benimser. Müslüman kardeşinin derdiyle dertlenir. Kardeşinin ihtiyacını görmeyi kendi ihtiyacından daha önemli sayar. İslam kardeşliğini ayakta tutmak için elinden geleni yapar.
2: Kırk ayette güzel ahlak.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Serlevha Ayetler. Furkan Suresi 77. Ayet.

0: منكم. صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! De ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Kulu Allah katında değerli kılan duadır. Allah, tövbe ve iman edip, salih ameller işleyenlerin kötülüklerini iyiliğe çevirir. Çünkü onlar Allah'ın emrine uymuş ve şöyle dua etmişlerdir. Rabbimiz, bize göz aydınlığı olacak eşler ve çocuklar bağışla. Bizi müttakilere önder kıl. Bu davranışları sayesinde onlar cennetin en yüksek makamında ağırlanacaklardır. Bütün bu nimetler de kulun samimi bir kalple Rabbine yalvarması sebebiyledir. Kula verilen bu değer de Peygamberimizin ifadesiyle ibadetin özü olan dua sayesindedir. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, kulların Allah Teala katındaki değeri ona boyun eğip yalvarmalarına bağlıdır. Almamız gereken ikinci mesaj, kim Allah Teala'dan istemezse Allah ona gazap eder. Almamız gereken son mesajsa, dua başlı başına bir ibadettir. Aşr-ı Şerif. Muhammed Said Cengiz. Furkan Suresi 71 ila 77. ayeti kerime.

0: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Evet, kim tevbe edip erdemli davranırsa, bu durumda gerektiği şekilde Allah'a yönelmiş olur. Yine anılan o iyi kullar, asılsız şeylere şahitlik etmezler. Boş ve manasız davranışlarla karşılaştıklarında onurluca çekip giderler. Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında, o ayetler karşısında körler ve sağırlar gibi bilinçsizce davranmazlar. Onlar, ey Rabbimiz derler, bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet, bizi günahtan sakınanlara öncü yap. İşte bunlar, zorluklara katlanmalarının karşılığı olarak cennet konağıyla ödüllendirilecek, orada sağlık ve esenlik dilekleriyle karşılanacaklar. Orada sonsuzca yaşayacaklar. Ne güzel bir yerleşme ve kalma yeri. De ki, kulluğunuz ve niyazınız olmasa, Allah size ne diye değer versin ey inkârcılar? Siz onun dinini yalan saydığınız için, bunun günahı artık yakanızı bırakmayacak. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan şerri de hayrı istediği gibi ister. İnsan pek acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü birer nişan olarak yarattık. Nitekim Rabbinizin nimetlerini arayasınız, ayrıca yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gecenin nişanını siler, aydınlatıcı olarak gündüzün nişanını getiririz. İşte biz her şeyi açık açık anlattık. Her insanın sorumluluğunu omuzuna yükledik. Kıyamet gününde insana açılmış vaziyette önüne konulacak olan bir kitap çıkaracağız. Oku şimdi kitabını. Bugün kendini yargılamak üzere kendi nefsin yeter. Kim doğru yolu seçerse, kendi iyiliği için seçmiştir. Kim de saparsa, kendi zararına sapmış olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü üstüne almaz. Biz bir Resul göndermedikçe, azap da etmeyiz. Azim olan Allah,

Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Nisa suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Nisa suresi 142 ve 143. ayetlerin tefsiri. Münafıkların daha yakından tanıtıldığı bu iki ayette şu özelliklerinin altı çizilmektedir. A. Münafıklar, Allah'ın sevgili kulları olan müminler için hazırladıkları tuzaklar, uyguladıkları taktikler, onları içten çökertmek için aldıkları tedbirler yoluyla başarıya ulaşacaklarını umarken, bütün bunların Allah Teala'nın bilgisi altında cereyan ettiğini, onun her şeyi görüp işittiğini unutuyorlar ve böylece gülünç duruma düşüyorlar. B. Kendilerini Müslüman göstermek durumunda olan münafıklar, cemaatle namaza iştirak etmek mecburiyetinde kalmaktadırlar. Bu ise onların zoruna gittiğinden, kendilerine ağır geldiğinden isteksiz davranmaktadırlar. Maksatları yalnızca gösterişten, kendilerini Müslüman göstermekten ibaret olduğu için namaza sadece şekil yönünden katılmaktadırlar. Allah'ı anmaları ve hatırlamaları da bu çerçevede evlerinde namaz kılmadıkları, namazda ancak duyulacak yerde zikre katıldıkları için az olmaktadır. C. Münafıkların hayatı, iç ve dış dünyaları tam bir istikrarsızlık tablosudur. Devamlı bir huzursuzluk, dikkat, açık vermeme korkusu, iki tarafı memnun etme arzusu içinde yaşamakta, ömürlerini böyle tüketmektedirler. İnanmadıkları için, müminlerle tam bir işbirliği içinde olmadıkları gibi, gizli kafirlikleri anlaşılmasın diye, kafirlerle de tam bir işbirliği ve dayanışma yapma imkanı bulamamaktadırlar. D. Kendi iradeleriyle bu yolu seçen kimseleri, Allah zorla imana sevk etmez. Kendileri istemeyince Allah da cebren imana getirmediğinden kimsenin onları hidayete kavuşturması mümkün olmamaktadır. E. 145. ayette geleceği üzere münafıkların cehennemdeki yerleri açıkça inkar yolunu seçenlerin yerlerinden daha aşağılayıcı ve daha ziyade acı ve ıstırap verici bir kattır. Kur'an'a göre bütün kafirler azap çekeceklerdir. Ancak bunlardan 3 grubun azabı diğerlerinden daha şiddetli olacaktır. 1. Hazreti İsa'dan gökten sofra indirme mucizesini talep edenler örneğinde olduğu gibi mucizeyi gördükten ve hak dinin delilleri apaçık ortaya çıktıktan sonra inkarda ısrar edenler. 2. Firavun örneğinde görüldüğü gibi zayıflara din ve inançları yüzünden baskı yapanlar ve küfre önderlik edenler. 3. Münafıklar. 144. ayetin tefsiri. Çeşitli vesilelerle tekrar edilen müminleri bırakıp kafirleri veli edinmeme, müminleri ihmal ederek kafirleri dost tutmama talimatı, müminlerle gayrimüslimler arasındaki bütün iyi ilişkileri yasaklayan bir hüküm olarak anlaşılmamalıdır. Müminleri bırakıp kaydında ısrar edilmesi, bu kaydın önemli olduğunu göstermektedir. Müminleri bırakmamak, onları birinci planda dost, veli, taraf saymak şartıyla gayrimüslimlerle de taraflar ve bütün insanlık için hayırlı olacak, faydalar sağlayacak, kötülükleri önleyecek ilişkiler kurmak, anlaşmalar yapmak ve dayanışmalarda bulunmak yasak değildir, hatta teşvik edilmiştir. Müminleri bırakıp kafirleri dost edinenler, onlarla düşüp kalkanlar, dinleri ve dindaşları aleyhine de olsa kafir dostlarının yapıp ettiklerine ses çıkarmayanlar, kafirlerin kendilerine hakim olmasına itiraz etmeyenler, bütün bunları ki hepsi velayet, veli edinme kavramına dahildir, mecbur olmadıkları halde yapanlar, kafirlere dünyada ve ahirette verilecek cezaya katılmaya layık ve müstehak olurlar. Allah vereceği cezaya, adeti gereği bu yapılanları gerekçe gösterir. 146. ayetin tefsiri. İnsanların şuuru yerinde bulunduğu müddetçe tevbe kapısı açıktır. İşlenen günah büyük de olsa, sapılan inkar ve küfür, şirk ve nifak da olsa tevbe kapısı açıktır. Münafıklar durumlarını düzeltir, gücü ve şerefi Allah'ta ve onun hak dinine girmekte, müminlerle beraber olmakta arar, dinlerini gösteriş için değil Allah'a olan iman, sevgi, saygı ve bağlılıklarından dolayı yaşarlarsa, müminlerle eşit hale gelirler. Unutmamak gerekir ki Allah müminlere hayallerin ermediği büyüklük ve çekicilikte nimetler hazırlamıştır. 147. ayetin tefsiri. Allah kullarına lütufta bulunmakla büyümez, ceza vermekle de küçülmez. Allah mutlak büyüktür, mutlak kamildir. Onun vahiy yoluyla bildirdiği sıfatları ve fiillerine genel bir bakış yapıldığında rahmetinin gazabına galip olduğu,
kullarını sevdiği, onlardan iman, ibadet ve güzel davranışlar beklediği, bunlardan hoşnut olduğu, dünyayı imtihan için yarattığından, iyilerin mükafatı, kötülerinse cezayı hak etmelerinin hikmet gereği bulunduğu, hak edilenin üstündeki lütfu için sınır bulunmamakla beraber, azabının kulların günahlarına ve suçlarına uygun ve bunlarla sınırlı olduğu anlaşılmaktadır. Bu ilke çerçevesinde iman eden ve verilen imkanları yerinde kullanan, buna ek olarak diliyle de nimetin sahibini zikredip ona şükranlarını sunan kula, Rabbi niçin azap etsin? İman yerine küfre, ibadet ve iyilik yerine kötülüğe sapan kimseler, bunların karşılıklarını gördüklerinde kusuru Allah'ta değil, kendilerinde arasınlar. 148 ve 149. ayetlerin meali. Allah, kötü sözün açığa vurulmasını sevmez. Ancak haksızlığa uğrayan başka. Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Bir iyiliği açıklar veya gizlerseniz, yahut bir kötülüğü affederseniz, şüphesiz Allah da ziyadesiyle affedicidir, O her şeye kadirdir. 148. ayetin tefsiri. Yaşlandığı için evinde namaz kılmak ve yakınlarına da kıldırmak isteyen birisi, Hazreti Peygamber'i bir kere olsun evinde namaz kılması için ve onun kıldığı yeri evin namazgahı, mescit haline getirmek maksadıyla davet etmişti. Kabul buyurdular. Namazı kıldıktan sonra ev sahibi ikramda bulundu. Oradakilerden biri, komşulardan Malik bin Duhşüm isimli kişiyi sordu. Bir diğeri de, "O münafıktır, Allah'ı ve Resulünü sevmez," dedi. Hazreti Peygamber, "Böyle söyleme, görmüyor musun ki o yönünü Allah'a çevirerek samimi olarak La ilahe illallah diyor," buyurdu. Adam, "Allah ve Resulü daha iyi bilir. Biz onun yönünü münafıklara çevirdiği, onlarla samimiyet kurduğu kanaatinde olduğumuz için böyle söyledik," deyince de, "Allah rızasını dileyerek samimi olarak La ilahe illallah diyen kimseye Allah cehennemi haram kılmıştır. Onu cehenneme sokmaz," buyurdu. İbn-i Aşur gibi bu olayla ayet arasında haklı olarak ilgi kuranlar olmuştur. Bir kimse hakkında başkalarına o kişinin aleyhinde kötü, incitici bir söz söylemek kaide olarak caiz değildir. Ayete göre bunun istisnası haksızlığa uğrayan kimsedir. Böyle bir kimse uğradığı haksızlığı, kendisine yapılan kötülüğü açıklamak, ilgililere duyurmak mecburiyetindedir. Aslında bu da, vuran, kıran, çalan, çarpan, yalan söyleyen, sözünde durmayan bir kimse hakkında kötü söz söylemektir. Bundan zarar gören kimse için bunları açıkça söylemek, başkalarına duyurmak caiz görülmüş, Allah tarafından izin verilmiştir. Bir kimseye karşı haksızlık yapan ve zarar veren kimsenin yaptığı kötülüğü açıklamak caiz olunca, zulmü ve kötülüğü bireyi aşarak bir gruba veya topluma zarar veren kimsenin durumunu açıklamak elbette caiz olacaktır. Daha ileri giderek gıybet, iftira, küfür derecelerine varan aleyhde konuşma ise caiz görülmemiştir. 149. ayetin tefsiri. Kişilere kendilerini koruma, bunun için kötülük yapandan, hakka tecavüz edenden şikayetçi olma, onun durumunu başkalarına açıklama imkanı verilmekle beraber, bu hukuka uygun davranıştan önce ahlak ve fazilete daha uygun bulunan bir başka davranış tavsiye edilmektedir. 1- Taraflar için daha

0: hayırlı olacaksa, kötülüğü bağışlamak, üstünü örtmek, onu başkalarının duymasına imkan vermemek. 2. Duruma göre iyiliği açıklamak veya gizlemek. Nisa suresi 150 ila 152. ayetlerin meali. Allah'ı ve peygamberini inkar edenler, Allah'la peygamberini birbirinden ayırmak isteyenler, bir kısmına inanırız ama bir kısmına inanmayız diyenler ve bunlar arasında bir yol tutmak isteyenler yok mu? İşte gerçek kafirler bunlardır ve biz kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Allah'a ve peygamberine iman edip onlardan hiçbirini diğerinden ayırmayanlara gelince, işte Allah onlara mükafatını verecektir. Allah çok bağışlayıcıdır ve sonsuz rahmet sahibidir. Nisa suresi 150 ila 152. ayetlerin tefsiri. İlahi dinlerin insanlara tebliği, Allah'ın vahiy yoluyla peygamberlerine gerekli bilgiyi göndermesi, onların da ümmetine bunları iletmeleri, uygulamada örneklik etmeleri suretiyle gerçekleşmiştir. Vahiy tek kaynaktan geldiği için bu dinler arasında çelişki bulunması mümkün değildir. Farklılıklarsa dinin dünya hayatını düzenleyen kurallarının medeni ve zihni seviyeye uymak durumunda olmasından kaynaklanmıştır. Bu dinlerin her biri daha önce gelmiş ve peygamberine bildirilmiş bulunan dinleri onaylar, onların da hak dinler olduklarını kabul ederler. Bu cümleden olarak Müslümanlar, Hazreti Adem'den Resul-i Ekrem'e kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberlere ve onların getirdikleri kitaplara inanırlar. Yahudilerin ve Hristiyanların da vahye dayalı ilahi dinlerin mensupları oldukları için böyle davranmaları gerekirken, Yahudiler Hazreti İsa'yı ve Hazreti Muhammed'i, Hristiyanlar da Hazreti Muhammed'i inkar etmişler, bunların peygamber olduklarına ve getirdikleri kitapların da Allah'tan geldiğine inanmamışlardır. 150. ayetin tamamı, hak dinlerin ve peygamberlerin bir kısmına inanmayanlara yönelik kabul edilirse mana şu olur: Allah'ın gönderdiği peygamberlerin bir kısmına inanırken diğer kısmını inkar edenler iman bakımından onunla peygamberlerini ayırmaktadırlar. Çünkü kamil bir iman hem Allah'a hem de onun bütün peygamberlerine inanmakla gerçekleşir. Allah'ın bazı peygamberlerine ve bu arada son peygambere inanmayanlar, ellerindeki kitapları tahrif edildiği ve peygamberleri de vefat etmiş bulunduğu için doğru bir Allah inancına da sahip olamazlar. Şu halde bunlar, son peygamberi inkar etmekle Allah'a iman bakımından da inkara sapmış, dinli olmakla kafir olmak arasında bir yol tutturmuşlardır. Bir şeye din diye inandıkları için imanlıdırlar. İmanları içerik bakımından düzgün ve tam olmadığı için kafirdirler. Bazı tefsircilerin yaptıkları gibi ayetin dört parçasının dört ayrı inanç grubunu tanımladığı kabul edilirse mana şöyle olur: Allah'ı ve peygamberini inkar edenler, müşrikler, ateistler ve benzerleridir. Allah'la peygamberlerini birbirinden ayıranlar, Allah'a inanan ama peygamberini inkar edenlerdir. Bir kısmına inanırken, bir kısmını inkar edenler Yahudiler, Hristiyanlar ve benzerleridir. Bunlar arasında tam bir yol tutanlarsa münafıklardır. Bunların tamamı inkarcılardır, kafirdirler. Allah Teala'nın murad ettiği, hoşnut olduğu bir dinden, bir inanç düzeninden uzaklaşmışlardır. Muteber, geçerli, kurtarıcı iman, İslam'ın amentüsünde ifadesini bulmuş olan imandır. 152. ayette özetlenen inançtır. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Nisa suresinin tefsirine kaldığımız yerden okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki programımızda buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Serlevha Ayetler. Nisa Suresi 59. Ayet.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin. Sizden olan ulul emre de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve Peygamber'e götürün. Bu, elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Kur'an ve sünnet hakemdir. Kulluk, Allah ve Resulünün bildirdiği ölçülere uymaya bağlıdır. Ne var ki bu ölçüler daha çok genel olup, kıyamete kadar gerçekleşecek her olayın ayrıntılı hükmünü vermemektedir. Bu ölçüleri anlamak ve bunlardan yola çıkarak herhangi bir meselenin hükmünü ortaya koyabilmek, bir maharet gerektirmektedir. İslam'ın temel kaynaklarından hüküm çıkarabilecek alimler yanında, hükümleri uygulayacak ve yönetimi sağlayacak kişilere de ihtiyaç vardır. Yüce Allah, Müslümanlar arasındaki yetkililere de itaat edilmesini emretmektedir. Bu ayetten alacağımız mesajın ilki, problemler Kur'an ve sünnet ilkeleri ışığında çözülür. Bir diğer mesaj da, meşru ve doğru işlerde yöneticilere uymak gerekir.

Aşr-ı Şerif. Ahmet Bilal Erdem. Nisa suresi 51 ila 59. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Putlara ve batıla iman ediyorlar. Sonra da kafirler için, bunlar Allah'a iman edenlerden daha doğru yoldadır, diyorlar. Bunlar Allah'ın lanetlediği kimselerdir. Allah'ın rahmetinden uzaklaştırdığı kimseye yardımcı bulamazsın. Yoksa onların mülkten bir nasipleri mi var? Öyle olsaydı, insanlara zerre miktarı bir şey vermezlerdi. Yoksa onlar, Allah'ın lütfundan verdiği şeylerden dolayı insanlara haset mi ediyorlar? Oysa İbrahim soyuna da kitabı ve hikmeti verdik ve onlara büyük bir hükümranlık bahşettik. Onlardan bir kısmı İbrahim'e inandı, kimi de ondan yüz çevirdi. Kavurucu bir ateş olarak cehennem yeter. Şüphe yok ki ayetlerimizi inkar edenleri gün gelecek bir ateşe sokacağız. Onların derileri pişip acı duymaz hale geldikçe derilerini başka yenisiyle değiştiririz ki acıyı duysunlar. Allah daima üstündür ve hikmet sahibidir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları da içinde ebediyen kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere sokacağız. Orada onlar için tertemiz eşler vardır ve onları koyu bir gölgeliğe alacağız. Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğütler veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte, her şeyi görmektedir. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin, sizden olan ulul emre de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve peygambere götürün. Bu elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an Hocası, hazırlayan ve sunan Davut Kaya.

0: Merhabalar kıymetli Diyanet Radyoları dinleyicileri. Bugün de Diyanet Kur'an Radyo programı olan Kur'an Hocası ile yine huzurlarınızdayız. Yine Kur'an okuyacağız. Okuma özelliklerinden yer yer bahsedeceğim. Tabii ki mealini sunmakla da Kur'an'la tanışmış, iyice Kur'an'ı tanımış olacağız ki bu bizim üzerimize de bir sorumluluktur. Dersimize başlarken hepinizi en kalbi duygularımla, Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Bugünkü dersimizde Bakara suresinin 234 ila 237. ayetlerini okuyacağım inşallah. Önce okuyorum.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا.

0: صدق الله العظيم.
1: Allah kabul eylesin. Kıymetli dinleyenler. Evet. Kur'an'ı okumak, dinlemek, anlamak hepsinin asıl gayesi de Rabb'e iyi kul olabilmek için yaşamak. Rabbim Kur'an'dan, dinden, imandan ayırmasın. Evet, okuduğum ayetlerin mealini arz ediyorum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İçinizden ölenlerin geride bıraktıkları eşleri, kendi başlarına evlenmeksizin 4 ay 10 gün beklerler. Bekleme sürelerinin sonuna geldiklerinde kendileri hakkında, normal ölçülerde yapıp ettiklerinden size bir sorumluluk yoktur. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Bu kadınlarla evlenme isteğinizi üstü kapalı bildirmenizde veya içinizde saklamanızda bir sakınca yoktur. Allah bu kadarını onlara söyleyeceğinizi bilmektedir. Fakat meşrusuz söylemeniz dışında onlarla gizli sözleşme yapmayın. Bekleme emri süresine ulaşmadıkça evlenme akdi yapmaya kalkışmayın. Bilin ki Allah içinizde olanları bilmektedir. Ondan sakının ve bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, halimdir. Kadınları boşarsanız, onlarla birleşmemiş ve mehir de belirlememiş olursanız, mali bir sorumluluğunuz yoktur. Zengin gücü yettiği kadar, eli darda olan da gücü yettiği kadar olmak üzere, onlara makul, gönül alıcı bir şeyler verin. İyiler için bu bir borçtur. Bir mehir belirlediğiniz halde, onlarla birleşmeden kendilerini boşarsanız, belirlediğiniz mehirin yarısını ödemek size borçtur. Ancak kadınların bağışlaması veya nikah bağı elinde olanın hoşgörülü davranması müstesnadır. Hoşgörülü davranmanız takvaya daha uygundur. Aranızda lütufkar davranmayı unutmayın. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi. Kıymetli dinleyenler, şimdi de mealini sunduğum ayetlerin okunması esnasında nerelere dikkat edeceğimiz kelimelerini yer yer hatırlatmaya çalışacağım inşallah. Onun için yeniden okuyorum.
0: بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليهن

0: معروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به.
1: Duruyoruz.
0: فيما عرضتم به.
1: Bakınız biraz zor kelime. Ayın kendi üstün sesiyle ra harfine ama ra kalın okunacak şekilde bağlıyoruz.
0: Arrattum
1: ra'yı da üstün harekesiyle vad harfine bağlıyoruz. Evet değerli dostlar, gözlerimiz korkmasın, gönlümüz yılmasın. Her bir harfi kendi sesiyle okumak suretiyle yol alırsak, biliyorsunuz adımlar küçüktür ama o küçük adımlarla çok uzun mesafeler kat edilmekte. Şimdi biz de tek harf harf okuyacağız ama Kur'an-ı Kerim'in tüm o harflerden oluştuğu için az gibi gözükse de harflerin bir araya gelmesiyle Allah-u Teala'nın kelamını tümden okuma imkanını bulmuş oluyoruz. Onun için gözümüzde kelimeler ya da sureler büyümesin. Harfleri hakkıyla okuduğumuz takdirde bu yolu inşallah kat etmiş olacağız. Bunun için de kelimeye dönüyorum.

0: فريضة ومتعوهن. Evet, bu kelimede duruyoruz. Vemettiuhun. Gördüğümüz gibi burada şeddeli bir nun var. Ama üzerindeki cim secavendi durağı sebebiyle de durmak burada caizdir. Durmak daha uygundur. Dururken ne yapıyoruz? Bakınız. Vemettiuhun. Ti'uhun. Ha harfini nun harfine bağlıyoruz. Fakat iki tane nun var. Yani şiddenin geldiği nun harfi iki defa okunmakta. Birisi ve metti'uhun dediğimizdir. İkincisi de aslı harekeli olmasına rağmen duruş halinde yine şedde sebebiyle okuduğumuz ikinci nun. Ancak şeddeli nunlarda ister duralım, ister durmadan okuyarak geçelim, bir tutma söz konusu. İşte burada hem sakin okuyacağız, hem de o sakin olarak okunan nunları tutarak, gunne yaparak çıkaracağız. Bir kez daha tekrar ediyorum. Ve metti'uhun alel musi'i kaderuhu ve alel muqtiri kaderuhu meta'an bil ma'ruf hakkan alel muhsinin وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ. Evet, bu feraz tüm kelimelerine bakalım. Biraz önce geçti bir tane, bir tane de burada geçti. Her ikisinde de okurken feraz, feraz diye vat harfini kendi sesiyle okuyoruz. Sonra tüm diye devam ediyoruz. Bakınız, bir kez daha okuyayım son bölümü. فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ. Olması gereken bu. Peki neden hatırlattım? Burayı idgam ile okuyamayız. Yani şu değil. Bakınız böyle okursak yanlış olur. فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ değil. Çünkü vat harfi ta harfiyle aynı grup harfi değildir. İdgam mütecanisinde. Onun için ayrı ayrı okuyacağız. فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اِلَّا اَنْ يَعْفُونَ اَوْ يَعْفُوَ الَّذ۪ي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَاَنْ تَعْفُوا اَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ.
1: Evet kıymetli dostlar, bu şekilde de hatırlatmalarımızı gerçekleştirince dersimizi de tamamlamış olduk. Bir sonraki Kur'an Hocası programımızda yeniden buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz.
2: Kur'an Hocası hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
4: Hayat yalnız dünyadan ibaret değildir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Derler ki, hayat ancak dünya hayatımızdır. Artık biz bir daha diriltilecek de değiliz. Rablerinin huzurunda durduruldukları vakit hallerini bir görsen. Allah diyecek ki, nasıl şu dirilmek gerçek değil miymiş? Onlar, evet, Rabbimize andolsun ki gerçekmiş diyecekler. Allah, öyleyse inkar etmekte olduğunuzdan dolayı tadın azabı diyecek. Enam suresi 29 ve 30. ayetler.

0: İnsanların en zor kabul ettikleri inanç ilkesi, öldükten sonra dirilme ve onun getirdiği ahiret hayatıdır. Peygamberler ve ilahi vahiy en çok bu konuda tepki görmüş ve inkar cihetine gidilmiştir. Bu sebeple Yüce Allah, öldükten sonra dirilme konusunu çeşitli mucize ve delillerle ispat etmektedir. Bu ayet-i kerime, cahiliye dönemi Araplarının genellikle ahirete inanmadıklarını göstermektedir. Ayrıca bu ayet-i kerimede müşriklerin genel olarak da inkarcıların özelliklerinden birine işaret edilmektedir. Ahiret hayatını inkar, inkarcıların şirkten sonraki en büyük günahlarıdır. Zira Kur'an-ı Kerim'de sık sık Allah ve ahiret gününe iman birlikte zikredilmek suretiyle bu inancın önemi ve ahireti inkar etmenin başlıca küfür alametlerinden biri olduğu gösterilmiştir. Müşriklerin önde gelenlerinden biri sevgili Peygamberimize elinde çürümüş bir kemik parçasıyla gelir ve onu ufalayıp böyle un ufak olduktan sonra Allah bunu diriltecek öyle mi der. Resul-i Ekrem de evet nitekim o seni de öldürecek sonra diriltip cehenneme atacak cevabını verir. Kutsal kitabımızda bu olay şöyle değerlendirilir. İnsan bizim kendisini az bir sudan yarattığımızı görmedi mi ki kalkmış apaçık bir düşman kesilmiştir. Bir de kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek getirdi. Dedi ki çürümüşlerken kemikleri kim diriltecek? De ki onları ilk defa var eden diriltecektir. O her yaratılmışı hakkıyla bilendir. O sizin için yeşil ağaçtan ateş yaratandır. Şimdi siz ondan yakıp duruyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın onların benzerini yaratmaya gücü yetmez mi? Evet derler. O hakkıyla yaratandır. Hakkıyla bilendir. Bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak ol demektir. O da hemen oluverir. Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah'ın şanı yücedir. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz. Günümüzde de görmediğime inanmam ve ahirete giden gelen var mı gibi sözlerle ahiret hayatının inkara kalkışıldığı görülmektedir. Aslında ahiretin varlığına delil olarak içinde yaşadığımız hayat kafidir. Rabbimiz bizi yokluk karanlıklarından çıkarıp pırıl pırıl bir alemde hayat dediğimiz nimeti vermiş olduğuna göre, ölünce aynı işin bir kere daha tekrarlanması nasıl imkansız olabilir? Üstelik tekrar diriltme, birincisine göre daha kolay değil midir? Ayrıca bir yerden veya bir şeyden haber vermek için o yere gitmek veya o şeyi mutlaka gözümüzle görmemiz de gerekmez. Astronomi ilmi bize yıldızlardan, samanyolundan ve galaksiden bahsetmektedir. Uzayda hala ışığı bize ulaşmayan nice yıldızlar vardır. Peki buralara kim gidip gelmiştir? Asrımızda insan aklı, her ne kadar mahiyet ve ölçüleri başka olan bu alemi hakkıyla idrakten acizse de, varlığı sınırsız delillerle ispatlanan ahireti mümkün görmektedir. Aklen mümkün olan bir şeyin varlığı da haber yoluyla tahakkuk eder. Bütün peygamberler ve kitaplar, ahiretin varlığını haber vermiş ve insanın tekrar dirilerek bu dünya hayatında yaptıklarından hesaba çekileceğini haber vermiştir. Ayrıca ahiretin olmaması, zalimleri zulümleriyle baş başa bırakmak anlamına gelir. Zulme uğrayıp da mağdur olanların hakkını kim ödeyecektir? Hak hukuk tanımayan, öldürmekten zevk alan ve yaptıklarının cezasını çekmeden ölenlerin yaptıkları yanlarına mı kalacak? O halde ahiret vardır ve olmalıdır. Ahireti inkara kalkışanlar ahirette Allah'ın huzuruna getirilecek. Allah onlarla konuşacak, onlara sorular soracak ve cevaplar alacaktır. Bu dünya hayatından başka hayatın olduğunu kabullenmeyenler orada bunun doğruluğunu yaşayarak göreceklerdir. Sonuçta Rabbimiz onlara şöyle diyecek. Öyleyse inkar ettiğinizden dolayı azabı tadınız.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: 40 ayette sosyal hayat.
3: Allah Teala İsra suresinin 32. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor:

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o hayasızlıktır, çok kötü bir yoldur.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Neslin korunması İslam'ın temel ilkelerindendir. Diğer ilahi dinler gibi İslam da neslin korunmasını ve devam etmesini sağlamak üzere evliliği teşvik etmiş, ahlaka aykırı davranışlar olan zina ve fuhuştan müminleri sakındırmıştır. Rabbimiz bekar olanların evlendirilmelerini istemiş, evlenenleri lütfuyla zenginleştireceğini müjdelemiştir. Zina, bir kadınla bir erkeğin aralarında nikah bağı olmadan birlikte olmaları demektir. Ayet-i kerimedeki zinaya yaklaşmayın ifadesi, sadece zinayı değil, zinayı kolaylaştıran ve teşvik eden davranışları da yasaklamıştır. Müstehcen kıyafetler ve konuşmalar, sarhoşluk, kadın ve erkeğin birlikte paylaştıkları ortamlarda dikkat etmeleri gereken ölçülere uygun davranmamaları, haram olan şeylerin izlenmesi zinayı kolaylaştıran davranışlardır. Allah Teala mümin kadınları da erkekleri de kıyafetlerine ve davranışlarına dikkat etmeleri konusunda uyarır. Şartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiş tesettür, kadını rahatsız edici bakışlardan korur. Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Bu onlar için daha arındırıcıdır ayeti, iffeti korumada ve zinadan sakınmada bakış ahlakının önemine vurgu yapmaktadır. Devamındaki ayette aynı uyarı kadınlara da yapılmakla birlikte, ilk hitabın erkeklere yapılıyor olması, toplumda yerleşmiş yargıların tersine iffeti korumada erkeklerin de sorumluluğu olduğuna işaret etmektedir. Kur'an-ı Kerim'de iffeti korumanın önemi Hazreti Yusuf kıssasıyla anlatılır. Kur'an'da zina edenlerin müşriklere layık görülmesi, iyi kulların Allah'ı inkar etmeyen, cana kıymayan ve zina etmeyen kişiler olduğunun belirtilmesi, zinanın büyük bir günah olduğuna işarettir. Allah Teala, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine biat edecek mümin kadınlardan, şirkten uzak durmaları, hırsızlık yapmamaları, zina etmemeleri, çocuklarını öldürmemeleri ve iftira etmemeleri konusunda söz almasını ister. Neslin ve iffetin korunmasını sağlamak için zinanın yanı sıra yaratılış gayesine aykırı olan sapkın ilişkiler de haram kılınmıştır. Eski dönemlerden beri var olan bu çirkin fiil kavimlerin helak olmasına sebep olmuştur.
2: Kırk ayette sosyal hayat.

0: İmran bin Husayn engelli sahabelerden biriydi. Karnına su ve yağ toplanmış, uzun seneler süren bu hastalığa sabretmişti. Rahatsızlığı tam 30 yıl devam etmiş, hatta bir ara karnı açılarak yağlara alınmıştı. Hastalığı nedeniyle ibadetlerinde zorlanan İmran bin Husayn, bir defasında Efendimiz'i hastayken nasıl namaz kılacağını sormuş. Efendimiz ona, mümkünse ayakta kıl. Şayet buna gücün yetmiyorsa oturarak kıl. Buna da gücün yetmiyorsa yanüstü yatarak kıl buyurarak gücünün yettiği ölçüde namaza devam etmesini öğütlemişti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir. Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Ahmet Güler. Nebe Suresi 31 ila 40. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, içki dolu kadehler. Orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahman'dır. İnsanlar onun huzurunda izinsiz ve asılsız konuşmaya yetkili olamayacaklar. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, Rahman'ın izin verdiklerinden başkası konuşamayacak. Konuşan da doğruyu söyleyecektir. İşte bu kesin olarak gelecek gündür. O halde kim dilerse Rabbine varan bir yol tutsun. Biz insanın önceden yapıp ettiklerine bakacağı, inkarcının da keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.

0: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
1: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
2: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
3: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Kamu spotu.
5: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. Ankebut Suresi 45. Ayet.

0: الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz, hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Müminin miracı namaz. Müslüman namaz kılarken her türlü kötülükten ve yasak şeylerden uzak duracağı gibi, hakkını vererek kıldığı namaz, onun namaz dışında da kötü davranışlardan koruyacaktır. Çünkü namaz, miraçtır. Allah'ın huzuruna varmaktır. Günde 5 defa tekrarlanan bu buluşmaya rağmen, bir mümin nasıl kolayca günah işleyebilir? Eğer böyle olmuyor, namaz bizi Allah'ın yasakladığı şeyleri yapmaktan alıkoymuyorsa, o zaman namazlarımızı huşuyla kılmıyoruz demektir. Oysa kurtuluşa erecek olan müminlerin özelliklerinden biri de namazlarını huşuyla kılmalarıdır. Namazda ve namaz dışında daima Allah'ı hatırlamak ne güzeldir. Bu ayetten almamız gereken ilk mesaj, namaz kılanlar hak hukuk gözetir, edep ve ahlak kurallarına uyar. Almamız gereken ikinci mesajsa, huzurda durmayı ifade eden namaz, bize her zaman ilahi huzurda olduğumuzu ve Allah'ın bizi görüp gözettiği bilincini kazandırır.

Aşr-ı Şerif. Cihat Bodur. Ankebut Suresi 41 ila 45. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızı ise şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah, onların kendini bırakıp da başka ne tür şeylere taptıklarını biliyor. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancak bilginler düşünüp anlarlar. Allah, gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. İşte bunda inananlar için bir ibret vardır. Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyolunanı oku. Namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz, elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor. Azim olan Allah doğru söyledi.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kur'an'ın temel konuları. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 18. cüzden 3 konuyu yine sizlerle buluşturacağız. İdeal sıfatlar taşıyan her mümin, bu dünyayı değiştirme potansiyeline sahiptir. Müminlerin en yüksek sıfatı, ahlak ve haya sahibi olmalarıdır. Kur'an, bu şekilde ideal bir insan profiliyle toplumda farklılık ve farkındalık oluşturmaktadır. Kurtuluşa eren müminlerin sıfatları. 18. cüzde, Mü'minun suresinin başında, cennetlerin en güzeli, Firdevs cennetine girecek müminlerin vasıfları kısaca zikredilir. Bu vasıflara göre ideal müminler namazlarını huşu içinde kılarlar, boş faydasız şeyleri terk ederler, çünkü zaman onlar için önemlidir, zekat verirler, namuslarını korurlar, emanete riayet ederler. Sonra Allah'ın verdiği nimetler ve bu nimetleri inkar edenlerin sonları anlatılır. Müslümanlardan da aynı hataya düşmemeleri istenir. Az evvel 18. cüzün ilk konusunu, kurtuluşa eren müminlerin sıfatlarını sizlerle paylaştık. Şimdi ikinci konudayız. İkinci konumuzsa, ahlak ve haya müminlerin en temel sıfatıdır. Cüzdeki diğer sure ise Nur suresidir. Bu sure önceki Mü'minun suresinin tamamlayıcısı konumundadır. Buna göre ideal mümin ahlaki seviyesi yüksek olan, başörtüsü ve tesettürü Allah'ın emri olarak kabul eden, başkalarının ırzına dil uzatmayan, dedikoduların peşinde koşmayan ve dilini koruyan kişidir. Bu surede iki büyük tehlikeye dikkat çekilir. Zina ve iftira. Bunlara karşı ceza, boykot ve ahlaki eğitim yöntemleri anlatılır. Bu surede ideal

Normal müminin sıfatları ahlaki açıdan şöyle açıklanır. Zinadan kaçarlar, başkasına iftirada bulunmazlar, günah işlediklerinde hemen tövbe ederler ve bir daha o günahı işlemezler. Hazreti Peygamber'e ve eşlerine karşı saygılıdırlar. Tesettüre dikkat ederler. Karşı cinsi gördüklerinde gözlerini indirirler ve harama bakmazlar. Evliliğe teşvik ederler. Sabah akşam Allah'ı zikrederler ve farzları yerine getirirler. Çocuklarını doğru eğitirler. Ticaretleri onları ibadetten alıkoymaz. Evlere girince selam verirler ve eşlerine iyi davranırlar. Evet, 18. cüzde 3. konuya geçiyoruz. Kur'an insanlarda bir farkındalık oluşturmaya çalışır. 18. cüzün sonundaysa Furkan suresinin giriş kısmı bulunmaktadır. İlk ayette Kur'an'ın misyonunun alemler için bir uyarıcı olduğu hatırlatılır. Sonra farklı şeylere dikkat çekilir. Bununla bir farklılık ve farkındalık oluşturulmaya çalışılır. Her şeyi yaratan Allah ile hiçbir şey yaratamayan aciz putlar bir değildir. İyiler için cennet, kötüler, zalimler için cehennem söz konusudur. Ayrıca Kur'an'ı kabul edenler ve reddedenler, peygamberler ve ümmetleri, gündüz ve gece, yağmur ve kıtlık, kuraklık, tatlı su ve tuzlu su, baki ve fani, gökler ve yerler anlatılır. Kur'an'ın bu şekilde Furkan olma özelliğiyle sizde bir farklılık ve farkındalık oluşturur. Görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. On sekizinci cüz.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kad efle

ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولقد

Mü'minun Suresi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mü'minler kesinlikle kurtuluşa ermiştir. Ki onlar namazlarında derin bir saygı hali yaşarlar. Anlamsız, yararsız söz ve davranışlardan uzak dururlar. Zekatı verirler, iffetlerini korurlar. Sadece eşleriyle veya ellerinin altında olanlarla, cariyelerle yetinirler. Bundan dolayı da kınanacak değillerdir. Ama her kim bunun ötesine geçmek isterse, işte haddi aşanlar onlardır. Yine o müminler, emanetlerine ve ahitlerine sadakat gösterirler. Namazlarını titizlikle eda ederler. İşte varis olacaklar bunlardır. Firdevs cennetlerine varis olacaklar, ve orada onlar ebedi kalacaklardır. Gerçek şu ki biz insanı çamurdan alınmış bir özden yaratıyoruz. Sonra onu sağlam bir korunakta nutfe haline getiriyoruz. Ardından nutfeyi alakaya çeviriyor, alakayı şekilsiz et yapıyor, bu etten kemikler yaratıyor, daha sonra da kemiklere adale giydiriyoruz. Nihayet onu bambaşka bir varlık halinde inşa ediyoruz. Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah çok yücedir. Sonra siz bunun ardından mutlaka öleceksiniz. Sonra da kıyamet gününde tekrar diriltileceksiniz. Andolsun biz üstünüzde 7 yol yarattık. Biz yaratılanlardan habersiz değiliz. Gökten uygun ölçüde su indirir, onu arzda tutarız. Kuşkusuz bizim onu gidermeye de gücümüz yeter. O su sayesinde sizin için çok sayıda meyvelerin bulunduğu, yiyip beslendiğiniz hurma bahçeleri, üzüm bağları, keza Sina Dağı'nda yetişen, hem yağ hem de yiyenlerin ekmeğine katık veren bir ağaç, zeytin ağacı meydana getiririz. Sizin için hayvanlarda da alınacak ders vardır. Size onların karınlarında oluşan nesneden içiriyoruz. Onlardan sağladığınız başka birçok fayda da var. Onlardan yiyecek sağlıyorsunuz. Onların üzerinde ve gemilerde taşınıyorsunuz. Andolsun ki Nuh'u da kavmine gönderdik de, ey kavmim dedi, Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. İsyan etmekten sakınmıyor musunuz? Kavminin inkara sapmış ileri gelenleri dediler ki, bu adam size üstünlük kurmak isteyen, sadece sizin gibi sıradan bir insandır. Eğer Allah elçi göndermek istese,

ve bildirdiğimiz şekilde gemiyi yap. Ve bildirdiğimiz şekilde gemiyi yap. Buyruğumuz geldiğinde sular coşup yükselmeye başlayınca her cinsten birer çift hayvanla kendileri aleyhinde hüküm kesinleşmiş olanların dışındaki aileni gemiye al. Ama o haksızlığa sapmış olanlar konusunda sakın bana bir şey söyleme. Onlar kesinlikle boğulacaklar. Yanındakilerle birlikte sen de gemiye yerleştiğinde bizi bu zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun de. Yine de ki, Rabbim beni bereketli bir yere indir. En uygun şekilde indirip yerleştiren sensin. Kuşkusuz bu anlatılanlarda ibretler vardır. Muhakkak ki biz bunlarla insanları sınırız. Sonra onların ardından başka bir nesil meydana getirdik. Bunların arasından da kendilerine Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. İsyan etmekten sakınmıyor musunuz diyen bir elçi gönderdik. Bu elçinin kavminden olup da inkâra sapan, ahirete ulaşmayı yalan sayan, dünya hayatında kendilerine refah verdiğimiz hatırlı kişiler halka şöyle dediler. Bu da olsa olsa sizin gibi sıradan bir insan. Sizin yediğinizden yemekte, içtiğinizden içmektedir. Sizin gibi sıradan bir insana uyacak olursanız, o zaman herhalde kaybedenlerden olursunuz. O size ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken, tekrar hayat alanına çıkarılacağınızı mı söylüyor? Bu size söylenenler, gerçek olmaktan çok çok uzak. Gerçek olan sadece şu yaşadığımız dünya hayatıdır. Ölür ve yaşarız. Bir daha da diriltilecek değiliz. O, Allah hakkında sadece yalanlar düzüp koşan bir adamdır. Biz ona inanmıyoruz. O peygamber şöyle dedi. Rabbim, bunların beni yalancılıkla suçlamalarına karşı bana yardım et. Allah buyurdu ki, pek yakında onlar mutlaka pişman olacaklar. Nitekim kaçınılmaz bir akıbet olarak onları o korkunç ses yakalayıverdi. Böylece sel süpürüntüsüne çevirdik onları. Zalimlerin canı cehenneme. Sonra onların ardından başka başka nesiller getirdik. Hiçbir ümmet kendi ecelinin ne önüne geçebilir ne de ondan sonraya kalabilir. Sonra birbiri ardından elçilerimizi gönderdik. Her bir ümmete kendi peygamberi geldikçe hep onu yalancılıkla suçladılar. Biz de onları birbiri peşinden tarihe gömdük. Onları ibret hikayelerine dönüştürdük. İnanmayanların cehenneme kadar yolu var. Sonra Musa ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve onun önde gelen adamlarına gönderdik. Fakat onlar büyüklük tasladılar. Zaten onlar herkese tepeden bakan bir topluluktu. Nitekim şöyle dediler. Soydaşları bize kölelik ederlerken bizden farklı olmayan bu iki adama mı inanacağız? Böylece onları yalancılıkla itham ettiler. Sonuçta helak edilenler arasına onlar da katıldı. Gerçek şu ki, belki İsrailoğulları yollarını düzeltirler diye Musa'ya kitabı vermiştik. Meryem oğluyla annesini de bir mucize yaptık. İkisini de kalmaya elverişli, kaynak suyu bulunan yüksekçe bir yere yerleştirdik. Ey peygamberler! Tertemiz nimetlerden yiyip için güzel işler yapın. Kuşkusuz ben yaptıklarınızı eksiksiz bilmekteyim. Biliniz ki sizin şu ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Onun için yolumdan çıkmaktan sakının. Ama insanlar aralarındaki inanç bağlarını keserek gruplara ayrıldılar. Her kesim kendi inancını beğenmektedir. Şimdi sen onları bir süre için gaflet ve dalaletleri içinde kendi hallerine bırak. Sanıyorlar mı ki onlara mal ve evlatlar verirken yalnızca iyilikleri için çırpınıyoruz? Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar. Rablerine olan derin saygılarından dolayı sorumlu davrananlar, Rablerinin ayetlerine inananlar, Rablerine ortak tanımayanlar, verdiklerini Rablerine dönecekleri inancından dolayı kalpleri ürpererek verenler. İşte bunlar iyiliklere koşup bu uğurda yarışırlar. Biz hiç kimseyi

gücünün yettiğinden fazlasıyla yükümlü kılmayız. Katımızda hakkı söyleyen bir kitap vardır. Onlara haksızlık edilmez. Hayır, o inkârcıların kalpleri bu hususta tam bir bilgisizlik karanlığı içindedir. Onların bunlar dışında da hep yapıp durdukları nice kötü işleri vardır. İçlerinden refah ve bolluk içinde olanları sonunda cezalandırmaya başladığımızda bakarsın ki feryadı basarlar. Bugün boşuna sızlanmayın. Çünkü siz bizden yardım göremeyeceksiniz. Zira ayetlerimiz size okunurdu da arkanızı dönüp giderdiniz. Gece sohbetleri yaparken büyüklük taslayarak onun hakkında hezeyanlar savururdunuz. Onlar bu söz, Kur'an üzerinde hiç düşünmezler mi? Yoksa kendilerine daha önce atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Yahut kendi peygamberlerini daha tanımadılar da o yüzden mi onu inkar ediyorlar? Veya onda bir çeşit cinnet bulunduğunu mu söylüyorlar? Bilakis o kendilerine gerçeği getirmiştir. Ama onların çoğu gerçeği sevmiyorlar. Eğer hak onların keyfi arzularına uysaydı, muhakkak ki gökler, yer ve bunlarda bulunanların düzeni bozulurdu. Hayır, biz onlara şan ve şereflerini getirdik. Fakat onlar kendi şereflerine sırt çevirmektedirler. Sen onlardan bir karşılık mı istiyorsun ki? İstemezsin. Çünkü Rabbinin vereceği karşılık daha hayırlıdır. O rızık verenlerin en üstünüdür. Gerçek şu ki sen onları dosdoğru bir yola çağırıyorsun. Ahirete inanmayanlarsa ısrarla yoldan sapmaktalar. Onlara merhamet edip de içine düştükleri sıkıntıyı gidersek, yine de büyüklük taslayarak körü körüne taşkınlıklarını sürdürürler. Andolsun biz onları ağır sıkıntılara soktuk da, yine Rablerine boyun eğmediler, hala da ona yakarmıyorlar. En sonunda üzerlerine çok şiddetli bir azap kapısı açtığımızda, bir de görürsün ki, onlar bu durumda tam bir şaşkınlık ve ümitsizlik içine düşmüşlerdir. Sizi gözler, kulaklar ve akıllarla donatan O'dur. Ne de az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp yayan da O'dur. Nihayet O'nun huzurunda toplanacaksınız. Yaşatan da öldüren de O'dur. Geceyle gündüzün yer değiştirmesi de O'nun eseridir. Artık aklınızı kullanmayacak mısınız? Buna rağmen onlar hala eskilerin dediklerine benzer şeyler söylüyorlar. Diyorlar ki, sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken mi, yeniden mi diriltilecekmişiz? Doğrusu daha önce de hem bize hem atalarımıza böyle bir vaatte bulunulmuştu. Ama bu, geçmiştekilerin masallarından başka bir şey değildir. Peki, biliyorsanız söyleyin, bu dünya ve onda bulunanlar kime aittir? Allah'a diyecekler. O halde düşünmez misiniz de. Peki yedi göğün Rabbi, yüce arşın Rabbi kimdir diye sor. Bunların Rabbi Allah'tır diyecekler. O halde Allah'a saygınız yok mu de. Biliyorsanız söyleyin, bütünüyle varlığın yönetimi elinde olan, kendisi her şeyi koruyup kollayan, fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir de. Hepsi Allah'a aittir diyecekler. O zaman nasıl olup da böyle büyülenmiş gibi davranıyorsunuz de. Doğrusu biz onlara hakkı bildirdik. Onlarsa kesinlikle yalancıdırlar. Allah asla çocuk edinmemiştir. Onunla beraber başka bir ilah da yoktur. Aksi takdirde her ilah kendi yarattıklarını alıp bir tarafa çekilir ve mutlaka o ilahlardan biri diğerine baskın gelmeye çalışırdı. Doğrusu Allah, o müşriklerin yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir. Allah, görünmez alemi de, duyularla algılanan alemi de bilmektedir. O, putperestlerin kendisine ortak saydığı şeylerden çok uzaktır. De ki, Rabbim, eğer onların tehdit edildiği hali bana göstereceksen, bu durumda beni zalimler topluluğunun içinde bulundurma Rabbim. Resulüm, onları tehdit ettiğimiz durumu sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sav.
onların yakıştırdıkları şeyleri biz çok iyi biliyoruz. Ve de ki, Rabbim, şeytanların gizli kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım Rabbim. Nihayet onlardan birine ölüm gelip çatınca, Rabbim, beni geri gönder de geride bıraktığım dünyada iyi işler yapayım der. Hayır, onun söylediği bu söz boş laftan ibarettir. Önlerinde yeniden diriltilecekleri güne kadar bir berzah vardır. Sura üflendiğinde artık ne aralarında akrabalık bağları kalacak ne de birbirlerine soru sorabilecekler. O zaman kimlerin tartıları ağır gelirse işte bunlar kurtuluşa ermiş olacaklar. Tartıları hafif gelenlerse kendilerine ziyan etmiş olanlardır. Onlar cehennemde ebedi kalacaklar. Ateş yüzlerine vuracak, orada dudakları çekilmiş, dişleri görünür bir halde bulunacaklar. Size ayetlerim okunurdu da onları yalanlardınız değil mi? Derler ki, Rabbimiz, kötü yanımıza yenildik. Biz bir sapkınlar topluluğu olduk. Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Eğer çıkar da bir daha eskiye dönersek, artık belli ki biz zalim insanlarız. Allah buyurur ki, yıkılın karşımdan ve artık bana bir şey söylemeyin. Kullarım arasında, Rabbimiz, biz iman ettik. Bize affet, bize acı. Sen merhametlilerin en üstünüsün diyen bir kesim de şüphesiz vardı. Ama siz ey müşrikler, işte onları alaya aldınız. Sonunda bu tutumunuz size beni hatırlamayı unutturdu. Hep gülerdiniz onlara. Bugün de ben onlara sabretmelerinin karşılığını veriyorum. Onlar hakikaten muratlarına ermişlerdir. Allah, yeryüzünde kaç yıl kaldınız diye sorar. Bir gün veya günün bir bölümü kadar kaldık. İşte saymakla görevli olanlara sor derler. Allah buyurur, pek kısa bir süre kaldınız. Keşke bunu dünyadayken bilmiş olsaydınız. Sizi sırf boş yere yarattığımızı ve sizin artık huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Gerçek egemenliğin sahibi olan Allah yüceler yücesidir. Ondan başka ilah yoktur. O şerefli arşın sahibidir. Her kim Allah'la birlikte başka bir ilaha taparsa ki bu hususta hiçbir kanıtı olamaz, muhakkak surette o kişinin hesabı Rabbinin katında görülecektir. Şu bir gerçektir ki inkârcılar iflah olmayacak. Resulüm de ki, bağışla ve acı Rabbim, sen merhametlilerin en üstünüsün. Nur Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu, ayetlerini kesin olarak belirleyip indirdiğimiz bir suredir. Düşünesiniz diye, onun içinde apaçık ayetler gönderdik. Zina eden kadınla zina eden erkeğin her birine 100 sopa vurun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dinini uygulama hususunda o ikisine karşı merhamet duygusuna kapılmayın. Müminlerden bir topluluk da onların cezalandırılmasına şahit olsun. Zina eden erkek ancak zinakar veya müşrik bir kadınla evlenir. Zina eden kadınla da ancak zinakar veya müşrik bir erkek evlenir. Bu müminlere haram kılınmıştır. İffetli kadınlara iftira atan, sonra da 4 şahit getiremeyen kimselere 80 sopa vurun ve artık onların şahitliklerini asla kabul etmeyin. İşte onlar yoldan çıkanların ta kendileridir. Bundan sonra tevbe edip hallerini düzeltenler müstesna. Allah çok bağışlayıcıdır, çok esirgiyicidir. Eşlerine zina suçlamasında bulunup da kendilerinden başka tanıkları olmayanların her birinin tanıklığı, 4 kere doğru söylediğine Allah'ı tanık göstermesi, 5. olarak da eğer yalan söyleyenlerdense Allah'ın lanetine uğramasını söylemesidir. İftiraya uğrayan kadının 4 kere kocasının yalan söyleyenlerden olduğuna Allah'ı tanık göstermesi kendisini ceza görmekten kurtarır. Kadının 5. tanıklık ifadesi, eğer kocası doğru söyleyenlerdense kendisinin Allah'ın gazabına uğramayı dilemesi olacaktır.
Allah'ın size lütfu ve rahmeti ulaşmasaydı ve Allah tevbeleri devamlı kabul eden hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı, haliniz nice olurdu? O iftirayı atanlar içinizden bir gruptur. Bunun sizin için kötü olduğunu sanmayın. Aksine bu hakkınızda hayırlıdır. Onların her biri işlediği günahı yüklenecektir. İçlerinden günahın büyüğünü üstlenen içinse büyük bir azap vardır. Bunu işittiğiniz zaman mümin erkekler ve kadınların birbiri hakkında hüsn-i zan beslemeleri ve bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Bu iddialarına 4 şahit getirseler ya, bu sayıda şahit getiremiyorlarsa onlar Allah nezdinde yalancıların ta kendileridir. Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütfu ve rahmeti hep sizinle olmasaydı, içine daldığınız günah yüzünden size büyük bir azap gelecekti. Çünkü siz iftirayı dilden dile yayıyor, hakkında bilgi sahibi olmadığınız bir şeyi ağızlarınızla söylüyorsunuz. Bunu da önemsiz sanıyorsunuz. Halbuki Allah katında o büyük bir şeydir. O kulağınıza geldiğinde, bunu konuşmak bize yakışmaz, fesübhanallah, bu apaçık bir iftiradır deseydiniz ya. Eğer gerçek müminlerseniz, Allah size bir daha asla böyle bir şey yapmamanızı öğütlüyor. Allah size ayetleri açıklıyor. Allah ilim ve hikmet sahibidir. Müminler arasında ahlaksızlığın yaygınlaşmasını isteyenlere, dünyada ve ahirette can yakıcı bir ceza vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Ya Allah'ın size lütfu ve rahmeti ulaşmasaydı, ya Allah çok şefkatli, çok merhametli olmasaydı. Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytana ayak uydurursa bilsin ki, o edepsizliği ve kötülüğü emreder. Allah'ın lütfu ve rahmeti sizinle olmasaydı, içinizden hiçbir kimse günahtan asla arınamazdı. Fakat Allah dilediğini arındırır. Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. İçinizden yardımsever ve zengin olanlar, akrabaya, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere artık bir şey vermeyeceğiz diye yemin etmesinler. Bağışlasınlar, hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah çok bağışlayıcıdır, çok esirgiyicidir. İmanlı, saf ve namuslu kadınlara iftira atanlar, dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlara büyük bir ceza vardır. O ceza gününde dilleri, elleri ve ayakları yapıp ettikleri hususlarda aleyhlerine tanıklık edecektir. O gün Allah onlara hak ettikleri cezayı tas tamam verecektir ve onlar Allah'ın apaçık gerçek olduğunu anlayacaklardır. Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler de kötü kadınlara layıktır. Temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara yakışır. Onlar iftiracıların kendileri hakkında söylediklerinden uzaktırlar. Onlar için bir bağışlama, değerli bir nasip vardır. Ey iman edenler! Kendinizi tanıtıp izin almadan ve içinde oturanlara selam vermeden kendi evlerinizden başka evlere girmeyin. Sizin için daha iyi olanı budur. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Eğer o evlerde bir kimse bulamazsanız, size izin verilmedikçe oralara girmeyin. Size kabul edemiyoruz dönün denirse hemen dönün. Bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. İçinde kimsenin oturmadığı ve kendinize ait eşya bulunan evlere girmenizde sizin için bir sakınca yoktur. Allah açıkladığınızı da bilir, gizlediğinizi de. Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Bu onlar için daha arındırıcıdır. Allah onların bütün yaptıklarından haberdardır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Dışarıda kalanlardan başka ziynetlerini göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerinden bağlasınlar. Kocaları, babaları, kocalarının babaları,
kendi oğulları

Babalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, başka kadınlar, hizmetlerinde bulunan köleleri ve cariyeleri, cinsel arzusu bulunmayan erkek hizmetçiler, kadınların cinselliklerinin farkında olmayan çocuklar dışında kimseye süslerini göstermesinler. Yürürken gizledikleri süsleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz Allah'a tevbe edin, umulur ki kurtuluşa erersiniz. İçinizden evli olmayanları, köle ve cariyeleriniz arasından da elverişli olanları evlendirin. Yoksulluk içindeyseler, Allah lütfuyla onları ihtiyaçtan kurtarır. Allah'ın hazinesi geniştir, her şeyi bilmektedir. Evlenme imkanı bulamayanlar, Allah lütfundan ihtiyaçlarını giderinceye kadar iffetlerini korusunlar. Bedelini ödeyerek hür olmak isteyen köle ve cariyelerinizin, kendilerinde hayır görürseniz tekliflerini kabul edin. Allah'ın size verdiği maldan da onlara verin. Namuslu yaşamak isterlerse, dünya hayatının geçici menfaatini elde etmek için cariyelerinizi fuhuş yapmaya zorlamayın. Kim onları zorlarsa bilsinler ki böyle zorlanmalarından sonra onlara Allah rahmet ve mağfiretiyle muamele edecektir. Size gerektiği gibi açıklayan ayetler, sizden önce gelip geçenlerden misaller ve kötülükten sakınanlar için öğütler indirdik. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali, içinde kandil bulunan bir kandilliktir. Kandil bir cam içindedir. Cam, inciyi andıran bir yıldızdır. Bu kandil, doğuya da batıya da ait olmayan, ya neredeyse ateş dokunmasa bile ışık veren mübarek bir zeytin ağacından yakılır. Nur üstüne nur. Allah nuruna dilediğini kavuşturur. Allah insanlar için misaller veriyor. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Allah'ın yapılmasına ve içinde isminin anılmasına izin verdiği evlerde, akşam sabah Allah'ı tenzih ederek anarlar. Ticaretinde, satımında, kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı hakkıyla kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoyamadığı, gözlerin ve gönüllerin dehşetle sarsılacağı bir günden korkan kişiler. Anarlar ki Allah kendilerini yaptıklarından daha güzeliyle ödüllendirsin. Daha fazlasını da lütfundan versin. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır. İnkar edenlerin yapıp ettikleri, susamış kimsenin geniş düzlüklerde görüp su zannettiği serap gibidir. Sonunda gelip ona ulaşınca, orada bir şey bulamaz ama Allah'ı yanında bulur. O da eksiksiz olarak hesabını görüverir. Allah'ın hesabı pek çabuktur. Yahut dalga, üstünde yine dalga, onun üstünde de bulutla, kara bulut gibi bir dalgayla kaplı büyük bir denizdeki karanlıklar gibidir. Birbiri üzerinde karanlıklar, neredeyse elini çıkarsa onu göremeyecek. Allah bir kimseye ışık vermezse, onun aydınlıktan asla nasibi yoktur. Görmez misin ki göklerde ve yerde olanlar, havada kanatlarını açarak süzülen kuşlar Allah'ı tesbih ederler. Hepsi duasını ve tesbihini bilmekte, Allah da onların bütün yaptıklarını bilmektedir. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. Dönüş de Allah'adır. Görmez misin ki Allah bulutları yürütür, sonra onları birleştirir. Sonra onları üst üste binip yoğunlaşmış bulut kümesi haline getirir. Bu sırada bulut aralıklarından çakan şimşeği görürsün. Gökten oradaki bulut dağlarından dolu yağdırır da bunu dilediğine isabet ettirir, dilediğinden de onu uzaklaştırır. Bu arada şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kör edecek. Allah geceyi gündüze, gündüzü geceye çevirir. Gören ve düşünenler için bunlardan alınacak ibretler vardır. Allah hareket eden her canlıyı bir sudan yarattı. Bunlardan kimi karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerinde yürür, kimi de dört ayak üzerinde yol alır. Allah dilediğini yaratıyor. Allah her şeye kadirdir.
Kuşkusuz açıkladıklarını tam anlamıyla açıklayan,

Kur'an ayetler indirdik. Allah dilediğini doğru yola iletir. Allah'a da Resul'e de inandık ve boyun eğdik diyorlar. Bunu söyledikten sonra da içlerinden bir grup yan çiziyor. Bunlar asla inanmış kimseler değildir. Aralarındaki anlaşmazlıklar hakkında karar versin diye Allah'a ve Resulüne çağrıldıklarında bir de bakıyorsun içlerinden bir grup buna karşı çıkmış. Haklı çıkacaklarını bilirlerse koşarak ona geliyorlar. Bunların kalplerinde çürüklük mü var yoksa şüpheye mi düştüler ya da Allah'ın ve Resulünün kendilerine haksızlık etmesinden mi korkuyorlar? Hayır, asıl haksızlık edenler kendileridir. Aralarındaki anlaşmazlıkları çözüme bağlasın diye Allah'a ve Resulüne çağrıldıklarında müminlerin sözü dinledik ve boyun eğdik demekten ibarettir. İşte kurtuluşa erenler de bunlardır. Allah'a ve Resulüne itaat eden, Allah'a itaatsizlikten korkan, ona saygısızlıktan korunanlar var ya, işte asıl kazananlar bunlardır. Emir verirsen mutlaka çıkacaklarına dair büyük yeminler ettiler. De ki, boşuna yemin etmeyin, itaat belli bir şeydir. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. De ki, Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Yine de ey müşrikler, söz dinlemezseniz, onun, peygamberin sorumluluğu ona, sizin sorumluluğunuz da size aittir. Ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Resul'e düşen yalnızca apaçık bildirip anlatmaktır. Allah içinizden iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapan kimselere vaat etti ki, kendilerinden öncekilere verdiği gibi onlara da yeryüzünde hakimiyet verecek, onlar için hoşnutluğuna vesile kıldığı dinlerinin yerleşip yayılmasını sağlayacak, şu andaki korkularını güvenliğe çevirecektir. Çünkü onlar bana hiçbir şeyi ortak koşmaksızın kulluk etmektedirler. Bütün bunlardan sonra kim inkara saparsa yoldan çıkmış kimseler işte bunlardır. Namazı hakkıyla kılın, zekatı verin ve Resul'e itaat edin ki esirgenesiniz. İnkarcıların yeryüzünde Allah'ı aciz bırakabileceklerini zannetme. Onların gideceği yer ateştir. Bu gerçekten kötü bir son. Ey iman edenler! Hizmetinizde bulunanlarla içinizden henüz ergenlik çağına gelmemiş olanlar yanınıza gelmek için sizden 3 vakitte izin alsınlar. Sabah namazından önce, öğle sıcağından dolayı istirahate çekilirken elbiselerinizi çıkardığınızda ve yatsı namazından sonra. Bunlar örtülmesi gereken yerlerinizin açık bulunabileceği 3 vakittir. Bunlar dışında ne size ne de onlara bir sakınca vardır. Bunlar sıkça yanınıza girip çıkan, birbirinizle iç içe olduğunuz kimselerdir. Allah size ayetleri işte böyle açıklar. Allah her şeyi bilir, yerli yerinde yapar. Çocuklarınız ergenlik çağına gelince, onlardan önceki ergenler nasıl izin alıyorlarsa, onlar da öyle izin alsınlar. Allah ayetlerini işte size böyle açıklıyor. O her şeyi bilir, yerli yerinde yapar. Evlenmekten umudunu kesmiş yaşlı kadınların, açılıp saçılmadan giysilerini çıkarmalarında onlar için bir sakınca yoktur. Bununla beraber iffetlerini korumaya özen göstermeleri kendileri için daha hayırlıdır. Allah her şeyi işitip bilmektedir. Gözleri görmeyen için bir sakınca yoktur. Topal için bir sakınca yoktur. Hasta için de bir sakınca yoktur. Sizin için de kendi evlerinizden, babalarınızın evlerinden, annelerinizin evlerinden, erkek kardeşlerinizin evlerinden, kız kardeşlerinizin evlerinden, amcalarınızın evlerinden, halalarınızın evlerinden, dayılarınızın evlerinden, teyzelerinizin evlerinden, anahtarı elinizde bulunan evlerden ve arkadaşınızdan yiyip içmenizde bir sakınca yoktur. Birlikte veya ayrı ayrı yemenizde sizin için bir günah yoktur. Evlere girdiğinizde Allah katından mübarek ve güzel bir selamlamayla kendinize, birbirinize selam verin. Düşünesiniz diye Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor.
Müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman edenlerdir. Ve onunla ortak bir iş için toplanmışken, kendisinden izin almadan çekip gitmeyenlerdir. Senden izin isteyenler, evet işte onlar, Allah'a ve Resulüne hakkıyla iman edenlerdir. Bazı özel işlerinden dolayı senden izin istediklerinde, onlardan dilediğine izin ver ve Allah'tan onların bağışlanmasını dile. Kuşkusuz Allah çok bağışlar, çok esirger. Resulün çağrısını aranızda birinizin diğerini çağırması gibi görmeyin. Aranızdan gizlice sıvışıp gidenleri Allah elbette bilir. Onun emrine aykırı davrananlar, başlarına ya bir belanın gelmesinden yahut can yakan bir cezaya çarpılmaktan korksunlar. Evet, göklerde ve yerde olan her şey şüphesiz Allah'a aittir. O şu andaki durumunuzu da, ona götürüldükleri zamandaki durumu da iyi bilir. O zaman kendilerine de yapıp ettiklerini bir bir haber verecektir. Allah her şeyi bilmektedir. Furkan Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Âlemlere uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah aşkındır, cömerttir. O göklerin ve yerin egemenliği kendisine ait olan, çocuk edinmeyen, egemenliğinde ortağı bulunmayan, her şeyi yaratan, yarattığına belli bir ölçüye göre düzen veren Allah'tır. Oysa onlar Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratamayan, aksine kendileri yaratılmış bulunan, bizzat kendilerine bile bir zarar ya da faydaları dokunmayan, ölüm, hayat ve ölümden sonra yeniden diriliş de ellerinde olmayan sahte ilahlar edindiler. İnkar edenler, bu Kur'an onun uydurduğu, birilerinin de bu konuda kendisine yardım ettiği bir düzmeceden ibarettir dediler. Böylece onlar açık bir haksızlık ve iftirada bulunmuş oldular. Yine dediler ki, bunlar onun başkalarına yazdırdığı, sabah akşam kendisine okunan eskilerin masallarıdır. De ki, onu göklerin ve yerin sırlarını bilen Allah indirdi. Doğrusu o çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Dediler ki, bu nasıl peygamber yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor. Ona bir melek indirilmeli ve kendisiyle birlikte o melek de uyarıcılık görevi yapmalı değil miydi? Veya ona bir hazine verilmeliydi ya da zahmetsizce yiyip içtiği bir bahçesi olmalıydı. Bu zalimler inananlara, siz sadece kendisine büyü yapılmış bir adamın peşinden gidiyorsunuz dediler. Gör işte, senin hakkında ne tür yakıştırmalarda bulundular. Bu şekilde yoldan çıkmış bulunuyorlar. Artık bir daha da doğru yolu bulamayacaklar. Allah öyle aşkın ve cömerttir ki, eğer isterse sana bundan daha hayırlısını, içinden ırmakların aktığı şirin bahçeler verir, senin için saraylar yapar. Fakat onlar kıyameti yalanladılar. Biz de kıyameti yalanlayanlar için

Orada kendileri için sonsuza kadar istedikleri her şey vardır. Bu Rabbinin gerçekleşmesi istenen bir vaadidir. O gün Allah onları ve Allah'tan başka taptıkları şeyleri bir araya toplayacak, sonra "Bu kullarımı siz mi saptırdınız, yoksa kendileri mi yoldan çıktılar?" diye soracak. Onlar, "Seni tenzih ederiz. Senden başka dostlar edinmek bize yaraşmaz. Sen bunları ve atalarını nimetler içinde yüzdürdün. Nihayet onlar da seni anmayı unuttular ve böylece uçurumu boylayan bir topluluk oldular," diyecekler. İşte ey müşrikler, bu taptığınız şeyler sizin söylediklerinizin yalan olduğunu ortaya koydu. Artık ne cezanızı savabilirsiniz ne de kendinize bir yardım sağlayabilirsiniz. İçinizden kim haksızlık yoluna sapmışsa ona büyük bir azap tattırırız. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de hiç şüphesiz yemek yerler, çarşıda pazarda dolaşırlardı. Biz kiminizi kiminiz için imtihan vesilesi yaptık ki, bakalım sabredecek misiniz? Rabbin her şeyi görüp gözetmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Hayat Rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

İnsan bazen bir sözü arar. Kalabalığın içinde kendisine ulaşacak, zihnini toparlayacak, gönlüne dokunacak, hayatın telaşı arasında yönünü yeniden hatırlatacak bir sözü. İşte bazen o söz bir sesle gelir. Ruha safa olur, sadra şifa, akla ziya. Düşünceyi derinleştirir, gönlü inceltir, insana nereden gelip nereye yürüdüğünü yeniden hatırlatır. Yolda refik olur, adımlarınıza eşlik eder. Yuvada huzur olur, aynı sözün etrafında gönülleri buluşturur. Gönülde sekinet olur, hayatın gürültüsü arasında insanı kendi içine davet eder. Sözde hikmet olur, yalnızca konuşmaz, düşündürür. Yalnızca anlatmaz, iz bırakır. Vakte bereket olur, geçip giden zamanı mana ile buluşturur. Hayata istikamet olur, iyiyi, doğruyu ve güzeli hatırlatır. Kalbe muhabbet olur, insanı insana, gönlü gönle yaklaştırır. Ve ömre selamet duası gibi eşlik eder. Çünkü biz biliyoruz ki radyo yalnızca bir ses değildir. Bazen bir dost, bazen bir hatırlayış, bazen tam ihtiyaç duyulan anda gönle değen bir cümledir. Şimdi yeni yayın dönemi başlıyor. Yeni sesler, yeni programlar, yeni hikayeler. Ama aynı niyetle. İnsana dair olanı konuşmak, iyiliği çoğaltmak, bilgiyi hikmetle buluşturmak ve gönülden gönüle uzanan o bağı diri tutmak. Her dem bir ses, her seste bir mana, her manada hayata bırakılan güzel bir iz.

0: Diyanet Radyo. Güvenle dinleyin. Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. Enbiya Suresi 34. Ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Senden önce de hiçbir insana ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar? Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Her canlı ölümü tadacaktır. Müşrikler, Hazreti Muhammed'in kendileri gibi yiyen, içen, gezen, konuşan bir insan olması nedeniyle peygamber olamayacağını iddia etmişler, hatta Hazreti Peygamber'in bir felaketle ölüme gitmesini beklemişlerdi. Ayet, Allah'ın Hazreti Muhammed'den önce de hiçbir insanı ölümsüz kılmadığını, neticede peygamberlerin de öleceğini, ölümlü olmanın peygamberliğe aykırı bir durum olmadığını, ayrıca bu iddia sahiplerinin de vakti geldiğinde mutlaka ölümü tadacaklarını vurgulamaktadır. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, peygamber de olsa insan için ölüm kaçınılmaz bir sonuçtur. Bir diğer mesajsa ebedilik duygusu ancak ahirete imanla karşılık bulur. Aşr-ı Şerif. Metin Çakar. Enbiya Suresi 30 ila 35. ayet-i kerime.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler, gökler ve yer bitişik iken onları ayırdığımızı ve her canlıyı sudan yarattığımızı görmezler mi? Hala inanmayacaklar mı? Yeryüzüne onları sarsmasın diye sağlam dağlar yerleştirdik. Kolayca yollarını bulabilsinler diye orada vadiler, yollar açtık. Gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise gökyüzünün işaretlerine sırt çevirmektedirler. O geceyi, gündüzü, güneşi, ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Senden önce de hiçbir insana ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar? Her can ölümü tadacaktır. Denemek için sizi kötü ve iyi durumlarla imtihan ederiz. Sonunda bize geleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: الخير. صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün bahane üretmeyin. Sadece yapmış olduklarınızın cezasını çekiyorsunuz. Ey iman edenler! İçtenlikle ve kararlılık içinde Allah'a tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlerine koyar. O gün Allah

0: peygamberi ve onunla aynı imanı paylaşanları utandırmaz. Onların nuru önlerinde ve sağ yanlarında ilerleyerek yollarını aydınlatırken şöyle derler: Rabbimiz, nurumuzu arttır, eksiltme ve bizi bağışla. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an, asırları aşan kerim kitap. Sınırları yok eden, iklimleri ve lisanları birleştiren ilahi hitap. İslam dünyasının mümtaz karileri, gönül coğrafyamızın en güzel sesleri sizlerle buluşuyor, arzın dört bir yanından yükselen ilahi sadayı hanelerinize taşıyoruz. Eyüp Karakuzu'nun hazırladığı, farklı ülkelerden farklı karilerin tilavet edeceği Arş'a Yükselen Sesler, cumartesi ve pazar günleri saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Bir Ayet Bir Yorum. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Utanmıyorsan dilediğini yap.

Ey iman edenler! Size izin verilmedikçe peygamberin evlerine girip de yemeğin hazırlanmasını beklemeyin. Fakat yemeğe çağrıldığınızda girin, yemeğinizi yiyince de hemen dağılın. Söze dalıp oturmayın. Bu davranışınız peygamberi rahatsız ediyor. Size söylemeye çekiniyor. Oysa Allah hak olanı açıklamaktan çekinmez. Ahzab suresi 53. ayet. Türkçe'de utanma duygusunun edep ve ar kelimelerinin karşılığı olarak kullanılan haya, dini bir kavram olarak insanın kötülüklerden sakınması ve onları terk etmesidir. Kur'an-ı Kerim'de haya kelimesi geçmez. Bu kökten türeyen istihya kelimesi, çekinme anlamında 3 ayette yer alır. Bunlardan Musaf sırasına göre ilki Bakara suresinde Allah için kullanılmış ve Allah'ın kitabında örnek verdiği şeylerden çekinmesinin mümkün olmadığı dile getirilmiştir. İkincisi Kasas suresinde Hazreti Şuayb'ın kızlarından birinin Hazreti Musa ile konuşmaya giderkenki tavrının utangaç olduğunu dile getirmektedir. Ahzab suresi 53. ayette istihya kelimesi hem Yüce Allah'ın hem de Hazreti Peygamber'in aynı olaydaki tutumunu ifade etmektedir. Ayetin iniş sebebi olarak İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre, ashabtan bir kısmı Hazreti Peygamber'in evine yemeğe davet edildiklerinde ya erken gelerek yemek pişene kadar ya da yemekten sonra hemen kalkmayıp sohbete dalarak uzun süre oturuyorlardı. Sevgili Peygamberimiz bu durumdan rahatsız oluyor ancak utandığı için misafirlerini uyaramıyordu. Oysa eve izinsiz girenlerin ve ihtiyaçtan fazla duranların çıkarılması haktır. Allah inananları Hazreti Peygamber'in şahsında uyararak ev sahibini zora sokacak davranışlardan uzak durmalarını emretmektedir. Ayet Hazreti Peygamber'in insanları incitmekten geri durduğuna değinerek güzel ahlakına, utanıp çekinen kişiliğine, nezaket ve zarafetine dikkat çekmektedir. Yüce Allah hakkı söylemekten, onu açıklamaktan ya da ortaya çıkarmaktan çekinmez. İstihya kelimesi Allah için kullanıldığında utanma, sıkılma gibi insanlara mahsus bu duyguyu Allah'tan uzaklaştırır, daima iyi olanı yapma anlamına gelir. Ashabın hanımları Hazreti Peygamber'e

peygambere soru sorarken Allah'ın bu özelliğine işarette bulunur, kendi özel hallerine dair konuları çekinmeden sorarlardı. Hazreti Ayşe de onların bu yönünü överek, Ensar hanımları ne iyi kadınlardır. Hayaları onları dini meseleleri derinlemesine öğrenmekten alıkoymamıştır, der. Kendisinden utanılmaya en layık olan Allah'tır. Kimsenin görmediği yerde kulunu gören, içinden geçirdiklerini dahi bilen Allah'tan haya göstermek insana değer katar. Hazreti Peygamber, Allah'tan hakkıyla haya ediniz buyurarak, açıkta ve gizlide edep üzere bulunmayı, Allah'tan haya ederek duyu organları, akıl ve bedeni günahlardan korumayı tavsiye etmiştir. Hazreti Peygamber, yaratıcısına saygı gösterme konusunda da ümmetinin örneğidir. Hoşlanmadığı bir şey yüzünden anlaşılacak kadar utanma duygusuna sahip olan sevgili Peygamberimiz, arsızlık nerede ve kimde olursa olsun çirkinleştirir, haya ise nerede ve kimde olursa olsun zarifleştirir buyurmuştur. Haya kaybolduğu zaman insanı en çok zarara uğratacak özelliklerden biridir. Yaratılıştan kaynaklanmakla birlikte kişinin içinde yaşadığı toplumun dinine, örf ve adetlerine, yaşam tarzına göre şekillenir. Bu nedenle toplumdan topluma değişiklik gösterebilir. Değerlerin önemsendiği bir ortamda tamamen yok olması da mümkündür. Haya, insanlık tarihi boyunca değer gören bir üstünlük olmuş, eğer utanmıyorsan istediğini yapabilirsin hadisi, peygamberlerin ortak söylemleri olarak insanlığa yol göstermiştir. Bu söz, kötülüğü yapmaya teşvik anlamı taşımaz. Tam tersine, hayanın kötülüğü engelleyen bir yeti olduğunu işaret eder. Özgürlük adı altında insanın arzu ettiği her şeyi yapabileceği düşüncesiyle oluşan zihin yapısı, haya duygusunu reddeder. Bu duygunun insanı kısıtladığını düşünür. Hazreti Peygamber'in hadislerinde imanla birlikte anılan utanma duygusu, imanın varlığına işaret eden bir göstergedir. İman, Allah'ın yasaklarından sakınmayı icap ettirirken, kullara karşı sorumlulukları da benimsetir. Hazreti Ali'ye atfedilen, Allah'tan korkmayanın kuldan utanmayacağına dair sözü de bu anlamlıdır. Benzer bir ifadeyle, hayadan mahrum olmuş insanı artık kötülükten alıkoyacak, haramdan uzaklaştıracak bir engel kalmaz. Bu kişi dilediğini yapar, istediği gibi yaşar denmiştir. Haya, insanın hakkını aramasına, ihtiyaç ve isteklerini dile getirmesine engel olmamalı, özgüven, medeni cesaret gibi olumlu özelliklerle birlikte her yaşta teşvik edilmelidir. Bu yaklaşım ebeveynde cinsiyeti kız ya da erkek olsun, bebeklikten itibaren çocuğunun mahrem yerlerini gizlemekle başlayıp, dili, gözü, kulağı başta olmak üzere bütün bedeni korumaya yönelik davranışlarla devam etmelidir.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Serlevha Ayetler. Araf Suresi 87. Ayet.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şuayb dedi ki, eğer içinizden bir grup bana gönderilene inanır, bir grup da inanmazsa artık Allah aramızda

hükmünü verinceye kadar sabredin. O, hükmedenlerin en iyisidir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Allah hüküm verenlerin en iyisidir. Hazreti Şuayb, Medyen halkının peygamberiydi. O kavmini ticaretteki haksız uygulamaları ve inananlara yaptıkları baskı sebebiyle uyarıyor, onları adil olmaya ve inananlara saygılı olmaya, onların hakkını yememeye davet ediyordu. Sonunda kavminden bir kısmı kendisine iman ederken, diğerleri de inkarcılıkta ve kötü davranışlarda ısrar etti. Şuayb, artık yapılacak tek şeyin bir süre sabretmek ve haklı olanı ortaya çıkaracak Allah'ın hükmünü beklemek olduğunu söyledi. Çünkü Allah, hüküm verenlerin en iyisidir. Bu ayetten alacağımız mesaj, hak dine çağıranların görevi sadece tebliğdir. Çağrıya rağmen hidayeti seçmeyen kişiler hakkındaki hüküm Allah'a aittir.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Medyen'e kardeşleri Şuayb'i gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü tartıyı tam yapın. İnsanların mallarının değerini düşürmeyin. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inananlar iseniz bunlar sizin için daha hayırlıdır. İnananları tehdit edip Allah yolundan alıkoyarak ve onu eğri göstermek maksadıyla her yolun başında pusu kurup oturmayın. Düşünün ki siz az sayıdaydınız, sonra o sizi çoğalttı. Bozguncuların sonunun nasıl olduğunu da düşünün. Eğer içinizden bir grup bana gönderilene inanmış, bir grup da inanmamışsa, artık Allah aramızda hükmünü verinceye kadar sabredin. O hükmedenlerin en iyisidir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Efendimiz bir gün sahabeleriyle birlikte bir kabristana uğradı ve "Esselamu aleyküm ey müminler diyarının sakinleri" diyerek selam verdi. Sonrasında ise "İnşallah biz de size katılacağız. Ancak din kardeşlerimizi dünyada görmüş olmayı çok arzu ederdim" diye ekledi. Bunu duyan onun şerefli arkadaşları, "Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz?" dediler. Allah Resulü, "Siz benim ashabımsınız, kardeşlerimse henüz dünyaya gelmeyenlerdir" buyurdu. Bunun üzerine sahabe-i kiram, "Ümmetinden henüz dünyaya gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ey Allah'ın Resulü?" diye sordular. Efendimiz ise şöyle dedi, "Bir adamın siyah atlar arasında alınları ve ayakları beyaz atları olsa onları tanımaz mı?" Ashabından "Elbette tanır" cevabını duyan Resul-i Ekrem, bunun üzerine onlara, "İşte benden sonra gelecek olan kardeşlerim, aldıkları abdestten dolayı kıyamet günü abdest azaları parlayarak gelecekler. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım" şeklinde cevap verir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir. Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Serlevha Ayetler. Nisa Suresi 110. Ayet.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim bir kötülük yapar yahut kendine zulmeder, sonra da Allah'tan bağışlama dilerse, Allah'ı çok bağışlayıcı ve çok merhamet edici bulur. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Allah bağışlanma isteyeni geri çevirmez. Hem iyilik hem de kötülük yapmaya meyilli olarak yaratılan insan, kimi zaman ilahi buyruklardan uzaklaşarak bazı hatalar yapabilir. Acelecilik, öfke, mal kazanma hırsı ve eğlence tutkusu gibi hususlar, insanı günaha en çok düşüren nedenler arasındadır. Gerek kendi içgüdüleri, gerekse şeytanın verdiği vesveselerle bir günah işleyen kişi, bundan pişmanlık duyar ve vakit kaybetmeden samimi bir şekilde tövbe edebilirse, sanki hiç günah işlememiş gibi olur. Allah, kullarına karşı çok merhametlidir. O, günah işleyenleri hemen cezalandırmaz, tövbe etmeleri için süre verir. Bu ayetten almamız gereken mesaj, günahından samimi bir şekilde tövbe edenin, Allah tarafından affedileceğine hiçbir şüphe yoktur.

0: Aşr-ı Şerif. Ferruh Muştuer. Nisa suresi 105 ila 112. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlar arasında Allah'ın sana gösterdiğine göre hükmedesin diye hakkı içeren kitabı sana indirdik. Hainlerden taraf olma. Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz Allah çok yargılayıcı, ziyadesiyle esirgeyicidir. Kendilerine hıyanet edenleri savunma. Çünkü Allah, hainliği meslek edinmiş günahkarları sevmez. İnsanlardan gizlerler de, razı olmadığı sözü, geceden kurup düzdüklerinde, yanlarında olan Allah'tan gizleyemezler. Allah onların bütün yapıp ettiklerini kuşatmaktadır. Haydi siz, dünya hayatında onlara taraf çıkıp savundunuz. Ama kıyamet günü Allah'a karşı onları kim savunacak yahut onlara kim vekil olacak? Kim bir kötülük yapar veya nefsine zulmeder de sonra Allah'tan mağfiret dilerse Allah'ı çok yargılayıcı ve esirgeyici bulacaktır. Kim bir günah işlerse, onu ancak kendi aleyhine işlemiş olur. Allah her şeyi bilmektedir, büyük hikmet sahibidir. Kim de bir hata veya günah işler, sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, şüphesiz ağır bir iftira suçunu ve apaçık bir günahı yüklenmiş olur. Azim olan Allah, doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da. Özün Sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد صدق الله العظيم.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın ve sizin için yerden çıkardıklarımızın iyilerinden verin. Kendinizin ancak içiniz çekmeye çekmeye alabileceğiniz adi şeyleri hayır diye vermeye kalkışmayın. Bilin ki Allah zengindir. Bütün iyilik ve güzellikler ona mahsustur.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Serlevha Ayetler. Ahzab Suresi 48. Ayet.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kafirlere ve münafıklara boyun eğme. Onların eziyetlerine aldırma. Allah'a güvenip dayan. Vekil ve destek olarak Allah yeter. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Vekil ve destek olarak Allah yeter. Ayette Hazreti Peygamber'in ve müminlerin Allah'ın emirlerini yerine getirirken kafir ve münafıklar tarafından bir takım sıkıntılara uğratılabileceklerine işaret edilmektedir. Müminlere bu tür durumlarda onların taleplerine uymamaları, karşılaşabilecekleri muhtemel sıkıntılara da katlanmaları ve dayanmaları emredilmektedir. Zira dayanılıp güvenilmeye Allah'tan ziyade layık olan hiçbir varlık yoktur. Bu ayetten almamız gereken mesaj, müminler din uğrunda çektikleri tüm eziyetlere rağmen rahat ve mutlu olmalıdırlar. Çünkü bu dünyada Allah'ın rahmeti olan bir peygamberi tanıyıp onun ümmeti olma lütfuna ermişlerdir. Ahirette ise akla hayale gelmez pek çok nimete nail olacaklardır.

Aşr-ı Şerif. İsmail Coşar. Ahzab Suresi 38 ila 48. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kendisi için takdir ve emrettiği bir şeyi yerine getirme hususunda peygamber için bir sıkıntı ve sakınca olamaz. Allah'ın hükmü değişmez kaderdir. Daha önce gelip geçen Allah'ın vahyini insanlara ulaştıran, ondan çekinen, Allah'tan başka hiçbir kimseden çekinmeyen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Hesap sorucu olarak Allah kâfidir. Muhammed, içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. Fakat o, Allah'ın elçisidir ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilmektedir. Ey iman edenler! Allah'ı çok çok anın. Sabah akşam O'nun yücelik ve eşsizliğini dile getirin. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için O size rahmetiyle lütufta bulunuyor. Melekleri de dua ediyor. O, müminlere karşı çok merhametlidir. Kendisine kavuştukları gün onları esenlik dileyerek selamlayacaktır ve onlar için değerli bir ödül hazırlamıştır. Ey Peygamber! Seni tanık, müjdeci, uyarıcı, izniyle Allah'a çağırıcı ve etrafını aydınlatan bir Işık olarak gönderdik. Kendileri için Allah'ın büyük bir lütfunun bulunduğunu müminlere müjdele, inkarcılara ve ikiyüzlülere kulak asma. Onların sana verdikleri eziyete aldırma. Allah'a dayan ve güven. Güvenmek için Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Kamu spotu.
1: Siren tüm araçların duyması ve yol açması içindir. Trafikte seyreden tüm araçlar ambulansa yol vermekte yükümlüdür. Siz de ambulansa yol vererek bir canın kurtarılmasına yardımcı olun. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. Bakara Suresi 254.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Alım-satım, dostluk ve aracılığın olmadığı bir gün gelip çatmadan, Allah'ın size verdiklerinden onun için harcama yapın. Kafirler, zalimlerin ta kendileridir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Ahirette geçerli akçe, infak. İnsanlar dünyada bir şeye ihtiyaç duyduklarında ya bunu satın alırlar, ya dostlarından karşılıksız temin ederler, ya da bir yabancıdan araya bir dostu veya tanıdığı koyarak elde ederler. Ayete göre, ahiret hayatında bu üç imkandan hiçbiri mevcut değildir. Sadece amel defterlerini ibadet ve infaklarla dolduranlar, orada güzel bir karşılık göreceklerdir. Amel defterleri boş olursa, dostluk ve aracılarla orada işleri yürütmek, ihtiyaçları gidermek mümkün değildir. Bu ayetten alacağımız ilk mesaj, dünya ahiretin tarlasıdır. Bu bakımdan dünyadaki temel gayret ve çabamız, ahirette geçerli olan şeylere yönelik olmalıdır. Bir diğer mesajsa, ahirette geçerli akçe, bu dünyada elde edilen iman, salih amel ve infaktır.

Kerim Öztürk. Bakara Suresi 254 ila 256. ayetler.

وسع كرسيه السماوات والأرض

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Alım, satım, dostluk ve aracılığın olmadığı bir gün gelip çatmadan Allah'ın size verdiklerinden onun için harcama yapın. Kafirler zalimlerin ta kendileridir. Allah, ondan başka ilah yoktur. Diridir. Her şeyin varlığı ona bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O'nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir. O'nun ilminden hiçbir şeyi dilediği müstesna kimse bilgisi içine sığdıramaz. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür. Dinde zorlama yoktur. Doğru eğriden açıkça ayrılmıştır. Artık kim sahte ilahları reddeder de Allah'a inanırsa kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah her şeyi işitir ve bilir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
2: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
3: Utanmıyorsan dilediğini yap.

Ey iman edenler! Size izin verilmedikçe peygamberin evlerine girip de yemeğin hazırlanmasını beklemeyin. Fakat yemeğe çağrıldığınızda girin, yemeğinizi yiyince de hemen dağılın. Söze dalıp oturmayın. Bu davranışınız peygamberi rahatsız ediyor. Size söylemeye çekiniyor. Oysa Allah hak olanı açıklamaktan çekinmez. Ahzab suresi 53. ayet. Türkçe'de utanma duygusunun edep ve ar kelimelerinin karşılığı olarak kullanılan haya, dini bir kavram olarak insanın kötülüklerden sakınması ve onları terk etmesidir. Kur'an-ı Kerim'de haya kelimesi geçmez. Bu kökten türeyen istihya kelimesi, çekinme anlamında 3 ayette yer alır. Bunlardan Musaf sırasına göre ilki Bakara suresinde Allah için kullanılmış ve Allah'ın kitabında örnek verdiği şeylerden çekinmesinin mümkün olmadığı dile getirilmiştir. İkincisi Kasas suresinde Hazreti Şuayb'ın kızlarından birinin Hazreti Musa ile konuşmaya giderkenki tavrının utangaç olduğunu dile getirmektedir. Ahzab suresi 53. ayette istihya kelimesi hem Yüce Allah'ın hem de Hazreti Peygamber'in aynı olaydaki tutumunu ifade etmektedir. Ayetin iniş sebebi olarak İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre, ashabtan bir kısmı Hazreti Peygamber'in evine yemeğe davet edildiklerinde ya erken gelerek yemek pişene kadar ya da yemekten sonra hemen kalkmayıp sohbete dalarak uzun süre oturuyorlardı. Sevgili Peygamberimiz bu durumdan rahatsız oluyor ancak utandığı için misafirlerini uyaramıyordu. Oysa eve izinsiz girenlerin ve ihtiyaçtan fazla duranların çıkarılması haktır. Allah inananları Hazreti Peygamber'in şahsında uyararak ev sahibini zora sokacak davranışlardan uzak durmalarını emretmektedir. Ayet, Hazreti Peygamber'in insanları incitmekten geri durduğuna değinerek, güzel ahlakına, utanıp çekinen kişiliğine, nezaket ve zarafetine dikkat çekmektedir. Yüce Allah, hakkı söylemekten, onu açıklamaktan ya da ortaya çıkarmaktan çekinmez. İstihya kelimesi Allah için kullanıldığında, utanma, sıkılma gibi insanlara mahsus bu duyguyu Allah'tan uzaklaştırır, daima iyi olanı yapma anlamına gelir. Ashabın hanımları Hazreti Peygamber'e soru sorarken Allah'ın bu özelliğine işarette bulunur, kendi özel hallerine dair konuları çekinmeden sorarlardı. Hazreti Ayşe de onların bu yönünü överek, "Ensar hanımları ne iyi kadınlardır. Hayaları onları dini meseleleri derinlemesine öğrenmekten alıkoymamıştır." der. Kendisinden utanılmaya en layık olan Allah'tır. Kimsenin görmediği yerde kulunu gören, içinden geçirdiklerini dahi bilen Allah'tan haya göstermek insana değer katar. Hazreti Peygamber, "Allah'tan hakkıyla haya ediniz" buyurarak, açıkta ve gizlide edep üzere bulunmayı, Allah'tan haya ederek, duyu organları, akıl ve bedeni günahlardan korumayı tavsiye etmiştir. Hazreti Peygamber, yaratıcısına saygı gösterme konusunda da ümmetinin örneğidir. Hoşlanmadığı bir şey yüzünden anlaşılacak kadar utanma duygusuna sahip olan sevgili Peygamberimiz, "Arsızlık nerede ve kimde olursa olsun çirkinleştirir."

Haya ise nerede ve kimde olursa olsun zarifleştirir buyurmuştur. Haya kaybolduğu zaman insanı en çok zarara uğratacak özelliklerden biridir. Yaratılıştan kaynaklanmakla birlikte kişinin içinde yaşadığı toplumun dinine, örf ve adetlerine, yaşam tarzına göre şekillenir. Bu nedenle toplumdan topluma değişiklik gösterebilir. Değerlerin önemsendiği bir ortamda tamamen yok olması da mümkündür. Haya, insanlık tarihi boyunca değer gören bir üstünlük olmuş, eğer utanmıyorsan istediğini yapabilirsin hadisi, peygamberlerin ortak söylemleri olarak insanlığa yol göstermiştir. Bu söz, kötülüğü yapmaya teşvik anlamı taşımaz. Tam tersine, hayanın kötülüğü engelleyen bir yeti olduğunu işaret eder. Özgürlük adı altında insanın arzu ettiği her şeyi yapabileceği düşüncesiyle oluşan zihin yapısı, haya duygusunu reddeder. Bu duygunun insanı kısıtladığını düşünür. Hazreti Peygamber'in hadislerinde imanla birlikte anılan utanma duygusu, imanın varlığına işaret eden bir göstergedir. İman, Allah'ın yasaklarından sakınmayı icap ettirirken, kullara karşı sorumlulukları da benimsetir. Hazreti Ali'ye atfedilen, Allah'tan korkmayanın kuldan utanmayacağına dair sözü de bu anlamdadır. Benzer bir ifadeyle, hayadan mahrum olmuş insanı artık kötülükten alıkoyacak, haramdan uzaklaştıracak bir engel kalmaz. Bu kişi dilediğini yapar, istediği gibi yaşar denmiştir. Haya, insanın hakkını aramasına, ihtiyaç ve isteklerini dile getirmesine engel olmamalı, özgüven, medeni cesaret gibi olumlu özelliklerle birlikte her yaşta teşvik edilmelidir. Bu yaklaşım ebeveynde cinsiyeti kız ya da erkek olsun, bebeklikten itibaren çocuğunun mahrem yerlerini gizlemekle başlayıp, dili, gözü, kulağı başta olmak üzere bütün bedeni korumaya yönelik davranışlarla devam etmelidir.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: 43. Bölüm. Bu bölümde Şura suresi 44 ila 53. ayetler, Zuhruf ve Duhan sureleri ile Câsiye suresi 1 ila 13. ayetlerin tilavetini ve mealini dinleyeceksiniz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Allah kimi sapkınlığıyla baş başa bırakırsa, artık onun bir velisi olmaz. Azapla yüz yüze geldiklerinde zalimlerin, geri dönmenin bir yolu yok mu diye feryat ettiklerini göreceksin. Ateşe atılırlarken yine onların aşağılanmaktan ötürü başları eğik halde göz ucuyla etrafa baktıklarını göreceksin. İman edenler de gerçek anlamda kayba uğrayanlar, kıyamet günü hem kendilerini hem kendilerine uyanları ziyan edenlermiş meğer diyecekler. İyi bilinmeli ki zalimler sürekli bir azap içinde olacaklardır. Onların Allah'a karşı kendilerine yardım edebilecek dostları yoktur. Allah sapkınlığıyla baş başa bırakmışsa, onun için artık kurtuluşa çıkan bir yol da yoktur. Allah'ın hükmü gereği geri çevrilemez olan bir gün gelmeden Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne bir sığınak ne de bir inkar yolu vardır. Eğer onlar yine de yüz çevirirlerse, bil ki biz seni onların üzerine bir bekçi olarak göndermedik. Sana düşen sadece duyurmaktır. Şu bir gerçek.

0: gerçek ki biz insana rahmetimizi tattırdığımız zaman ona sevinir. Ama eğer yapıp ettiklerinden ötürü başlarına bir fenalık geliverse, işte o zaman insan pek nankör olur. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları bahşeder, dilediğine de erkek çocukları bahşeder. Yahut erkek ve kız çocuklarını birlikte verir. Dilediğini de çocuksuz bırakır. Şüphesiz o her şeyi bilir, her şeye gücü yeter. Herhangi bir beşerle Allah'ın konuşması ancak vahiy ile yahut perde arkasından ya da bir elçi gönderip izniyle dilediğini vahyetmesi şeklinde olabilir. Muhakkak ki o çok yücedir, engin hikmet sahibidir. İşte böylece sana da kendi buyruğumuzla bir ruh, Kur'an vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Ama şimdi onu, dilediğimiz kullarımızı sayesinde doğruya eriştirdiğimiz bir ışık kıldık. Hiç şüphe yok ki sen doğru yolu göstermektesin. Göklerin ve yerin yegane sahibi olan Allah'ın yolunu. İyi bilinmeli ki bütün işler dönüp dolaşır, Allah'a varır. Zuhruf Suresi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Vel-kitabil mubin. İnna ce'alnâhu Kur'ânen arabiyyen le'allekum ta'qilûn. Ve innehu fî ummil kitâbi ledeynâ le'aliyyun hakîm. أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِف۪ينَ
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Aydınlatan kitaba yemin olsun ki, anlayıp düşünesiniz diye onu Arapça Kur'an yaptık. Kuşkusuz o katımızdaki ana kitaptadır. Çok yücedir, hikmetle doludur. Siz kıymet bilmez bir topluluksunuz diye biz de sizi Kur'an'la uyarmaktan vaz mı geçelim?
1: وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ
0: Sizden önce gelip geçenlere de nice peygamberler gönderdik. Kendilerine gelen her peygamberle alay edip durdular. Bunlardan daha zorba olanları da silip süpürdük. Gelip geçenlerin örnek hikayeleri ilahi kitaplarda daha önce de anlatılmıştır.
1: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالَّذ۪ي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ وَالَّذ۪ي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ

0: أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون.
1: Kendilerine gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan tereddüt etmeden onları sonsuz güç ve ilim sahibi yarattı diyeceklerdir. Yeri sizin için döşek kılan, gideceğiniz yere şaşmadan varasınız diye orada size yollar yaratan O'dur. Gökten ölçülü olarak su indiren de O'dur. Bununla ölü bir beldeye yeniden hayat veririz. İşte siz de böyle diriltilip çıkarılacaksınız. Bütün çiftleri yaratan, bineceğiniz gemileri ve hayvanları var eden de O'dur. Var etti ki sırtlarına binesiniz, üzerine yerleştiğinizde Rabbinizin nimetini hatırlayasınız ve şöyle diyesiniz: bunu bize boyun eğdiren Allah noksanlardan münezzehtir. Yoksa biz buna güç yetiremezdik ve biz kuşkusuz Rabbimize geri döneceğiz. Kimi kullarını onun bir parçası saydılar. İnsan apaçık bir nankör. Yoksa o yarattıkları arasında kızları kendine ayırdı da oğlan çocukları için sizi mi seçti? Onlardan birine Rahman'a layık gördüğünün kız çocuğunun müjdesi verilince öfkeye kapılarak yüzü mosmor olur. Mücadelede başarısız olarak ömrünü süslenmekle geçirecek olan kız çocuğu mu diye öfkeyle sorar. Rahman'ın kulları olan melekleri dişi bildiler. Yoksa yaratılışlarına tanık mı oldular? Tanıklıkları kaydedilecek ve bundan sorguya çekileceklerdir. Rahman dileseydi biz onlara ibadet etmezdik dediler. Bu konuda hiçbir bilgileri yoktur. Yalnızca tahminde bulunuyorlar. Yoksa bundan, Kur'an'dan önce kendilerine bir kitap verdik de ona mı sarılıyorlar? Hayır, hayır. Onların dedikleri şundan ibarettir. Biz babalarımızı bir inanç üzerinde bulduk. Elbette biz onların izlerinden giderek doğru yolu buluruz.
0: وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا

0: فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون.
1: Aynı şekilde senden önce de hiçbir topluluğa bir uyarıcı göndermedik ki topluluğun zevk-u safaya dalmış kesimi şöyle demiş olmasınlar. Biz atalarımızı bir inanç üzerinde bulduk ve biz onların izlerinden gitmekteyiz. Peygamber, size atalarınızı üzerinde bulduğunuz yoldan daha doğrusunu getirsem de mi diye sordu. Onlar da, biz sizin getirdiğiniz mesajı inkar ediyoruz cevabını verdiler. Onlara hak ettikleri cezayı verdik. Gerçeği yalan sayanların sonlarının nasıl olduğuna bir bak. Bir zaman İbrahim babasına ve topluluğuna şöyle demişti. Ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Beni yaradan başkadır. Ancak ona ibadet ederim. O bana doğru yolu gösterecektir. Bunu peşinden gelecekler arasında devam edecek bir söz olarak dile getirdi. Umulur ki buna dönerler.
0: بَلْ مَتَّعْتُ هَٰؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ

0: درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون.
1: Bunları ve atalarını ise gerçeğin bilgisi Kur'an ve aydınlatıcı elçi gelinceye kadar dünya nimetlerinden yararlandırıp yaşattım. Gerçeğin bilgisi gelince, bu bir büyü, biz bunu kabul etmiyoruz dediler. Bu Kur'an şu iki şehirden büyük bir kişiye indirilseydi ya diye de eklediler. Rabbinin rahmetini paylaştırmak onlara mı düşmüş? Dünya hayatında onların geçimliklerini biz paylaştırdık. Bir kısmı diğerini istihdam etsin diye kimini kiminden derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdiklerinden daha hayırlıdır.
0: وَلَوْلَا اَنْ يَكُونَ النَّاسُ اُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ.

0: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون
1: Eğer insanlar tek bir topluluk haline gelecek olmasaydı, Rahman'ı inkar edenlerin evlerine her biri gümüşten tavan, yukarı çıkmak için kullanacakları merdivenler yapardık. Ayrıca evleri için kapılar, üzerlerinde yaslanıp istirahat edecekleri koltuklar yapar, altınla da süslerdik. Ama bunların hepsi dünya hayatına ait geçici faydalardan ibarettir. Rabbinin katında ahiret mutluluğuysa takva sahiplerine mahsustur. Allah'ın mesajını görmezden gelen kimseye bir şeytan tahsis ederiz. Artık bu onun arkadaşıdır. Kendilerini doğru yolda zannederken bu şeytan onları yoldan saptırıp durur. Sonunda o kişi bize gelince şeytana hitaben keşke seninle aramız doğuyla batı kadar uzak olsaydı der. Ne kötü arkadaş. Zulmederek hak ettiğiniz için çekmekte olduğunuz azapta ortak olmanız bugün size bir fayda sağlamayacaktır. Sen sağıra duyurmak veya köre yahut apaçık sapkınlık içinde bulunan kimseye yol göstermek mi istiyorsun? Ya seni alıp götüreceğiz, onlara da hak ettikleri cezayı vereceğiz yahut kendilerine yapacağımızı söylediğimiz şeyi sana göstereceğiz. Onlara dilediğimizi yapabiliriz. Artık sana vahyolunan kitaba sımsıkı sarıl. Şüphesiz sen dosdoğru yolun üzerindesin. O kitap sana ve kavmine bir hatırlatmadır. Yakında sorgulanacaksınız.
0: وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي

0: أهم سلفا ومثلا للآخرين.
1: Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimize sor bakalım. Rahman'dan başka tapılacak ilahlar belirlemiş miyiz? Musa'yı mucizelerimizle destekleyerek Firavun ve çevresine gönderdik. Onlara ben alemlerin Rabbinin elçisiyim dedi. Onlara mucizelerimizi gösterince bunlara gülüverdiler. Oysa kendilerine gösterdiğimiz her mucize bir diğerinden daha büyüktü. Belki yanlış yoldan dönerler diye kendilerini felaketlerle sarstık. Bunun üzerine şöyle dediler: ey büyücü, Rabbinin seninle sözleşmesine uygun olarak bize dua et. Artık biz doğru yola döneceğiz. Dua sebebiyle onların başından felaketi uzaklaştırınca bir de bakıyorsun sözlerinden dönüveriyorlar. Firavun kavmine seslenerek şöyle dedi: ey milletim, Mısır'ın mülkiyeti benim değil mi? Şu ırmaklar ayaklarımın altında akmıyor mu? Bunları görmüyor musunuz? Ayrıca ben bu değersiz, neredeyse söylediğini anlatmaktan aciz adamdan daha iyi değil miyim? O bir peygamberse, kendisine altın bilezikler indirilse yahut dizi dizi melekler onunla birlikte gelseler ya. Firavun bu konuşmalarla halkının aklını çeldi. Hemen ona boyun eğdiler. Onlar zaten yoldan çıkmış bir topluluktu. Bize karşı öfkelendirici davranışlarını sürdürünce onlara hak ettikleri cezayı verdik ve hepsini suya gömdük. Onları arkadan gelecek diğerlerinin geçmişi ve ibretlik örneği kıldık.
0: وَلَمَّا قُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ.

0: قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون
1: Meryem'in oğlu misal olarak zikredilince, senin kavmin bundan dolayı hemen yaygarayı basıyorlar. Bizim ilahlarımız mı iyi yoksa o mu diyorlar. Bu karşılaştırmayı sırf sana karşı çıkmış olmak için yapıyorlar. Onlar gerçekten inatçı bir muhalefet. İsa, kendisine lütuflarda bulunduğumuz ve İsrailoğullarına ilahi kudretin örneği kıldığımız bir kuldur ancak. İsteseydik sizin yerinize yeryüzünde egemen olacak melekler yaratırdık. Bilin ki o kıyamete ait bir bilgidir. Sakın ondan şüphe etmeyin ve bana tabi olun.

Bu dosdoğru yoldur. Şeytan sizi sakın doğru yoldan engellemesin. O sizin apaçık düşmanınızdır. İsa sağlam kanıtlarla geldiğinde şöyle dedi: size hikmeti getirdim ve anlaşmazlığa düştüğünüz bazı konuları açıklamaya geldim. Allah'a itaatsizlikten sakının ve bana uyun. Kuşkusuz Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Şu halde ona kulluk edin. İşte bu dosdoğru yoldur. Gruplar aralarında anlaşmazlığa düştüler. Haksızlığa sapanların acılı bir günün azabından çekecekleri var. Bütün yaptıkları, kendileri farkında bile olmadan kıyametin ansızın kopmasını beklemekten ibaret.

0: فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون
1: Allah'a itaatsizlikten sakınanlar dışında dostlar bile o gün birbirinin düşmanıdır. Ey kullarım! Ayetlerimize iman edenler ve emirlerimize boyun eğenler! O gün size korku yoktur. Üzüntü de çekmeyeceksiniz. Siz ve eşleriniz muhteşem bir şekilde karşılanıp ağırlanmak üzere cennete girin. Orada altın tepsiler ve bardaklar cennetliklerin çevrelerinde dolaştırılacaktır. Orada canların istediği, gözlerin zevk aldığı her şey vardır. Ve siz orada sonsuza kadar kalıcısınız. İşte bu, yapıp ettiklerinizle girmeyi hak ettiğiniz cennettir. Orada sizin için çeşitli meyveler vardır. Onlardan afiyetle yersiniz. Günaha batıp kalmış olanlar, kuşkusuz cehennem azabında devamlı kalacaklar. Azapları hafifletilmeyecek ve kurtuluştan ümit kesip susacaklar. Biz onlara haksızlık etmedik. Kendilerine haksızlık edenler onlardır. Ey Malik! Rabbin bizim işimizi bitirsin diyecekler. O da, burada kalıcısınız cevabını verecektir. Şüphesiz size gerçeği bildirmiştik. Fakat çoğunuz o gerçeği kabul etmek istemediniz.
0: Em ebramu emran fe inna mubrimun em yahsabuna enna la nesma'u sirrahum ve necvahum bela ve rusuluna ledeyhim yektubun قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدْ فَاَنَا اَوَّلُ الْعَابِدِينَ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون

0: Onlar bir şeye kesin karar verdilerse biz de vermişizdir. Yoksa onlar bizim gizlediklerini ve fısıldaştıklarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır, doğrusu şudur ki onların yanındaki elçi meleklerimiz her şeyi kaydediyorlar. Rahman'ın çocuğu olsa ona ibadet edenlerin başında ben olurum. Göklerin ve yerin Rabbini, arşın Rabbini, onların yakıştırdığı niteliklerden tenzih ederim de. Geleceği kendilerine söylenen günlerine ulaşıncaya kadar bırak onları dünyaya dalıp eğlensinler. Gökteki ilah da odur, yerdeki ilah da odur. O sınırsız hikmet ve ilim sahibidir. Göklerin, yerin ve bunlar arasında bulunanların mülkiyeti kendisinin olan, kıyametin kopacağı zamanı yalnızca kendisi bilen ve kendisine döneceğiniz Allah'ın şanı ne yücedir. Allah'ı bırakıp kendilerine dua ettikleri varlıklar asla şefaat edemezler. Bilerek hakka tanıklık edenler başka. Onları kim yarattı diye sorsan, kuşkusuz Allah yarattı diyecekler. Şu halde Allah'ı bırakıp nasıl onlara dönebiliyorlar? Allah, peygamberlerin "Ey Rabbim, bunlar iman etmemekte direnen bir topluluk" dediğini de biliyor. Onları bırak ve "Sizinle kavgam yok" de. Yakında bilecekler. Duhan Suresi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض.

0: الميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Aydınlatan kitaba yemin olsun. Biz onu mübarek bir gecede indirdik. Biz daima uyarmaktayız. O gecede bizim katımızdan bir emirle hüküm ve hikmet konusu olan bütün işler ayrılır. Rabbinden eğer doğru biliyorsanız göklerin, yerin ve bunlar arasında olan her şeyin Rabbinden bir rahmet olarak biz devamlı göndermekteyiz. O her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Ondan başka ilah yoktur. Hayat verir ve öldürür. Sizin Rabbinizdir, önceden gelip geçmiş ecdadınızın da Rabbidir. Gerçek bu iken onlar kararsızlık içinde oyalanıp duruyorlar.
0: فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ يَغْشَ النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ أَنَّا لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ إِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى اِنَّا مُنْتَقِمُونَ
1: Göğün bütün insanları kuşatan belirgin bir dumana bürüneceği günü bekle. Bu acı veren bir azaptır. Rabbimiz, üzerimizden azabı kaldır. Bizler artık inanmaktayız diyecekler. Kendilerine apaçık bir elçi geldiği, sonra ondan yüz çevirerek, bu kendisine bazı şeyler öğretilmiş biri, bir deli dedikleri halde onlar mı bundan ibret alıp akıllarını başlarına toplayacaklar? Biz azabı biraz hafifleteceğiz. Kuşkusuz siz de hemen eski halinize döneceksiniz. Amansız bir şekilde yakaladığımız gün yaptıklarının cezasını hakkıyla vereceğiz.
0: وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ

0: Mubin.
1: Onlardan önce Firavun'un kavmini de imtihan ettik. Ve onlara şunu söyleyen değerli bir elçi geldi. Allah'ın kulları, bana istediğimi verin. Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Allah'a baş kaldırmayın. Kuşkusuz size söylediklerimi kanıtlayacak açık bir delil sunacağım. Beni taşa tutmanıza karşı, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım. Eğer bana inanmazsanız, bari yolumdan çekilin.''

0: Sonuç alamayınca Rabbine, bunlar günaha batmış bir topluluk diye arz-ı hal etti. Rabbi şöyle buyurdu. Kullarımı gece harekete geçir. Kuşkusuz peşinize düşülecektir. Denizde açılan yolu olduğu gibi bırak. Onlar boğulmaya mahkum bir ordudur. Geride nice bahçeler, su kaynakları, ekili ürünler ve iyi bir konum, vaktiyle içinde yüzdükleri refah bıraktılar. İşte böyle oldu. Biz de bunları başka bir topluluğa miras olarak verdik. Onlar için ne gök ağladı ne de yer. Kendilerine aman da verilmedi. Gerçekten İsrailoğullarını aşağılayıcı bir azaptan, Firavun'un işkencesinden kurtarmış olduk. O haddi aşan, ululuk taslayan biriydi. Bunları bilerek çağdaşları olan topluluklara tercih ettik. Ve onlara kendileri için apaçık imtihan içeren mucizeler verdik.
1: İnne hâulâi leyekûlûn. İn hiye illâ mevtetunel ûlâ.

0: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون
1: Onlar kesin bir dille şunu söylüyorlar. Bu iş bizim ilk ve son olarak ölüp gitmemizden ibarettir. Biz artık yeniden diriltilecek değiliz. Siz doğru söylüyorsanız ölmüş babalarımızı geri getirin. Bunlar mı güçlü? Tübba'ın kavmi ve ondan öncekiler mi? Onların tamamını helak ettik. Çünkü onlar günaha gömülmüşlerdi. Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri oynayıp eğlenmek için yaratmadık. Bunları hakikat ve hikmet çerçevesinde yarattık. Fakat çoğu bunu bilmez. Yargı günü hepsinin belirlenmiş günüdür. O gün hiçbir dostun dostuna bir faydası dokunmaz. Onlar başka yerden de yardım görmezler. Ancak Allah'ın rahmetine mazhar olanlar müstesna. Allah izzet ve rahmet sahibidir. Zakkum ağacı günahkarın yiyeceğidir. O, karınlarda fokurduyan su misali kaynayan bir tortu gibidir. Görevlilere şöyle denir. O günahkarı yakalayıp cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra başının üstünden kaynar su dökme cezasını uygulayın. Tat bakalım. Zira sen aklınca güçlü ve değerlisin. Bütün bunlar sizin şüpheyle karşıladığınız şeylerdir deyin. Allah'a itaatsizlikten sakınanlarsa güvenli bir yerdedirler. Dostlarla karşı karşıya ipekli ve sırmalı elbiseler giymiş olarak cennetlerde ve su kaynaklarının başındadırlar. Ayrıca onları beyaz tenli, ceylan gözlü eşlerle birleştireceğiz. Orada güven içinde her meyveden isteyebilecekler. İlk ölümlerinden başka bir ölüm tatmayacaklar. Rabbin onları bir lütuf olarak cehennem azabından da koruyacak. İşte büyük kazanç budur. Anlayıp düşünsünler diye Kur'an'ı senin dilinde kolaylaştırdık. Kuşkusuz onlar bekliyorlar. Sen de bekle. Câsiye Suresi.

0: من الله العزيز الحكيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Kitabın indirilmesi izzet ve hikmet sahibi Allah'tandır.
0: İnne fi's-semawati vel-ardi la-ayatin lil-mu'minin. وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ.

0: من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون.
1: Göklerde ve yerde inananlar için önemli işaretler vardır. Sizin yaratılışınızda ve yeryüzüne yaydığı diğer kımıldayan canlılarda bilenler için deliller mevcuttur. Geceyle gündüzün yer değiştirmesinde, Allah'ın gökten indirdiği rızıkta, yağmurda ki onunla öldükten sonra yere yeniden hayat vermektedir, rüzgarları çeşitli yönlerden estirmesinde düşünenler için alınacak dersler vardır.
0: Tilka ayatullahi netluha aleyke bilhak. فبأي

0: İşte şunlar sana gerçekten okuduğumuz ayetlerdir. Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra buna değil de hangi habere inanacaklar? Kendisine Allah'ın ayetleri okunurken işitip de sonra büyüklenerek işitmemişçesine inkarda ısrar eden her bir günahkar iftiracıya yazıklar olsun. Bu sebeple göreceği ağır azabı ona bildir. Ayetlerimiz hakkında bir parça bilgi sahibi olunca hemen onu alay konusu yapmakta. İşte bu gibiler için alçaltıcı bir azap vardır. Önlerinde cehennem. Ne dünyada elde ettiklerinden ne de Allah'ı bırakıp sırtlarını dayadıkları dostlarından kendilerine bir fayda erişir. Onların nasibi büyük bir azaptır. Bu Kur'an bir doğru yol rehberidir. Rablerinin ayetlerini inkar edenler içinse en şiddetlisinden elem verici bir azap vardır.
1: اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
0: Buyruğu ile içinde gemiler yüzsün. Lütfettiği nimetleri elde edesiniz ve belki şükredersiniz diye denizi istifadenize veren Allah'tır. Ayrıca O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendinden bir lütuf olarak emrinize vermiştir. Bütün bunlarda düşünenler için işaretler vardır.
1: Sadakallahul azim.
0: Azim olan Allah doğru söyledi. Şura suresi 44 ila 53. ayetler, Zuhruf ve Duhan sureleriyle Câsiye suresi 1 ila 13. ayetlerin tilavetini ve mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif. Halit Törür. Cuma Suresi 1-8. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, haydi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kainatın bir ölçü ve dengede yaratılışı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten biz her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık. Kamer Suresi 49. Ayet. Yüce Allah, kainattaki her şeyi bir ölçü ve bir denge esasına göre yaratmıştır. Kainatta ölçüsüz, dengesiz, hesapsız, plansız hiçbir şey yoktur. Ekoloji bilimine göre de kainatın çok hassas ekosistemlere ve dengelere sahip olduğu, bu nedenle de insanın bu ekolojik sistemleri dikkate alması gerekmektedir. Bu ölçünün hafif bir bozulmasıyla da dünyanın dengesi bozulacaktır. Bunu bozmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Bilakis bizler dünyamızın bu yaratılış dengesine bugün her zamankinden daha çok dikkat etmeliyiz. Dünya nüfusunun hızla artması, hızlı şehirleşme, endüstriyel atıklar, sanayileşme için doğanın katledilmesi, insan sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. Zehirli gazlar, fabrikalarda mal ve hizmet üretimi, gittikçe artan ulaşım araçları ve ısıtma tesisleri,

0: iktisatlarının çalışması sonucunda meydana gelerek havaya karışmaktadır. Miktarı gittikçe artan tonlarca ağırlıktaki bu zararlı gazları yok etmeye doğal dengenin gücü yetmemektedir. Ormanların tahribi ve erozyon sorunu, hızlı nüfus artışı, düzensiz şehirleşme ve yeşil alanların eksikliği, kıyıların bozulması, sanayide kullanılan kimyasal maddelerin insan sağlığına etkisi hep bu dengeyi bozmaktadır. Tüm canlılar arasında bulunduğu ortamı en çok etkileyen insandır. Kainatta her şey insan için yaratılmış ve insanın emrine verilmiştir. İnsan kadar çevresini etkileyen başka hiçbir canlı yoktur. İnsan, canlı cansız çevrenin çok hızlı ve düzensiz biçimde değişmesinin sorumluluğunu yüklenmiş durumdadır. Bu durumu Yüce Allah, Kur'an'da şöyle açıklamaktadır. Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de, onlar onu yüklenmek istemediler. Ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalim ve çok cahildir. Ahzab Suresi 72. Ayet. İnsanın yüklendiği emanet, başta akıl, irade ve iradeyi serbestçe kullanmanın gerektirdiği sorumluluklardır. İnsan, iyi ve kötü arasında seçim yapabilme yeteneğini olumlu yönde kullandığı zaman, hem kendine hem de çevresine zulmetmiş olur. İnsan, iyi ve kötü arasında seçim yapabilme yeteneğini olumlu yönde kullanmadığı zaman, hem kendine hem de çevresine zulmetmiş olur. Şimdilerde hepimizin korumaya çalıştığı bu dengeye, Kur'an şöyle dikkatlerimizi çekmektedir. Gerçekten biz, her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık. Kur'an'ın dikkat çektiği bu durum göz önüne alınırsa, bu ölçüye bütün insanların alabildiğine dikkat edip ona sahip çıkması, onu tahrip etmemesi ve o dengeyi bozmamaya azami dikkat göstermesi gerekmektedir. İslam, insanın tabii çevreden faydalanmasına izin verir. Ama bu faydalanma, gereksiz ve keyfi kullanımı icap ettirmez. Bu dengesiz kullanım, toprakta verimi azaltmakta ve doğal dengenin bozulmasına yol açmaktadır. Bugün dünyamızda yaklaşık olarak 5-6 milyar kadar insan yaşamaktadır. Her bir insanın bir kere canı istediğinde veya eğlence için bir ağaç kestiğini veya bir hayvanı öldürdüğünü düşünün. 6 milyar ağaç veya 6 milyar hayvan. İsraf ettiği suları, çöpe döktüğü ekmekleri ve diğer gıda maddelerini bir düşünün. Ufak bir hareketin ne kadar büyük sonuçlar getirdiği açıktır. Yüce Allah, insanların ellerinin işledikleri günahlar sebebiyle karada ve denizde fesat çıktığını belirtmektedir. Allah'ın eseri olan kainattaki bu hassas dengenin korunmasında görev ve sorumluluk en güzel şekilde yarattığı ve kendisine halife kıldığı insana verilmiştir. Buna göre hiçbir insan kainatın dengesini bozmamalı ve bozulmasına seyirci de kalmamalıdır. Sonuç olarak dünyamızın sahip olduğu kaynakların sınırlı olduğunu bugün her zamankinden daha iyi biliyoruz. Savurganlık ve aşırı tüketim sadece bizleri değil, dünyayı kendilerine emanet edeceğimiz gelecek nesilleri de etkileyecektir. Bu nedenle tüketim konusunda bilinçli ve duyarlı olmalıyız. Ekolojik sistemin ve doğal dengenin bozulmamasına çok dikkat etmeliyiz. Çevrenin tahrip edilip ekolojik dengenin bozulmasıyla çocuklarımızın ve insanlığın geleceğini tüketip şimdiden insanlığın yok oluşuna neden olabilecek girişimlerden alabildiğine kaçınmalıyız. Bu hususta hepimiz el ele verelim. Yüce Allah'ın yarattığı bu dengeyi, çevremizi ve içindeki tüm canlıları Allah'ın bir emaneti görerek ölçülü kullanalım ve bir ibadet anlayışı içerisinde koruyalım.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Serlevha Ayetler. Nahl Suresi 79. Ayet.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Semanın boşluğunda buyruk altına sokulmuş kuşları görmüyorlar mı? Onları boşlukta Allah'tan başkası tutmuyor. Kuşkusuz bunda inanan bir topluluk için ibretler vardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. İnanan bir toplum için ayetler. İnsan etrafındaki varlıklara ibret nazarıyla bakarak zahmet çekmeden Allah'ı bulabilir. Yeter ki sağlıklı düşünme imkanına sahip olsun. Zira kainattaki bu dengeyi yaratan, kuşları uçuran, balığı suyun içinde yüzdüren ve bize çeşitli nimetler bahşeden yüce bir yaratıcının olmaması düşünülemez. O halde Allah Teala bütün bu nimetleri verirken ve bunları hatırlatırken insanlardan sadece şunu istemektedir. Saygıyla Allah'a yönelsinler, birliğini tanıyarak ona teslim olsunlar, boyun eğsinler ve yalnız ona kul olsunlar. Bu ayetten almamız gereken ilk mesaj, ön yargılardan uzak olarak kainata bakan bir insan mutlaka Allah'ın varlığını gösteren deliller bulur. Bir diğer mesajsa, kainatta basit gibi gördüğümüz her olayın arkasında müthiş bir mühendislik ve fizik bilgisi vardır.

0: Aşr-ı Şerif. Ahmet Demir. Nahl Suresi 77 ila 83. ayeti kerimeler.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Kıyamet bir göz kırpması kadar yahut daha da kısa olacaktır. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Sizler hiçbir şey bilmez bir durumdayken Allah sizi analarınızın karnından dışarı çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler, kalpler verdi. Semanın boşluğunda buyruk altına sokulmuş kuşları görmüyorlar mı? Onları boşlukta Allah'tan başkası tutmuyor. Kuşkusuz bunda inanan bir topluluk için ibretler vardır. Allah size evlerinizi huzur yeri yaptı. Hayvanların derisinden gerek yolculuk gününüzde, gerekse ikamet gününüzde kolaylıkla taşıyabileceğiniz barınaklar yapmanızı,

0: Kur'an'ı bahşetti. İşte Allah, teslimiyet gösteresiniz diye size nimetini böyle eksiksiz vermektedir. Ey Resulüm! Buna rağmen eğer onlar senden yüz çevirirlerse, artık sana düşen sadece açık seçik duyurmaktır. Onlar Allah'ın nimetlerini biliyor ama sonra kalkıp nankörlük ediyorlar. Onların çoğu inkârcıdır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Çok kıymetli dinleyenlerim, sesimizin ulaştığı herkese Cenab-ı Hak'tan sağlık, selamet, afiyet içerisinde rızasına muvafık bir hayat temenni ediyorum. Sümer suresini konuşuyoruz. Sümer suresinin ayetlerini aktarıp kısa anlamları üzerinde durmaya çalışıyoruz. Bugün 30. ayet-i kerimesini ve devamındaki ayet-i kerimeleri arz etmeye devam edeceğiz inşallah. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri tek bir Allah'a iman eden kimseyle birden fazla ilaha tapan kimsenin durumunu anlatmıştı bir önceki ayet-i kerimede. Bir adam var ki onun birbiriyle ihtilaflı birçok ortak efendisi bulunmaktadır. Bir adam da var ki tek bir kişiye bağlıdır. Şimdi bu iki kişinin durumları bir olabilir mi? Tevhid, tek Allah'a iman etmek, tek Allah'a ibadet etmek, hem dünya huzurunun hem uhrevi huzurun yegane yoludur ve teminatıdır. İnsanı huzursuz edecek olan, insanı dünyada da nasıl, ne şekilde davranması gerektiğini belirleme konusunda, tayin etme konusunda çelişkiye düşürecek olan şirktir. Birden fazla ilaha, birden fazla mabuda tapınma, birden fazla yeri memnun etme, razı etme gayretidir. Biz Cenab-ı Hak Teala Hazretleri razı olursa herkesi, her şeyi razı etme kudretine sahip olduğunu bilen, inanan insanlarız. Elhamdülillah müminleriz. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri severse herkese ve her şeye sevdirme kudretine sahip olduğunu bilmekteyiz ve ona göre davranmaya gayret etmekteyiz. İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti seyec'alû lehumurrahmânu vuddâ. İman edip de salih amel işleyenlere Allah sevgi yaratacak, onları sevdirecek.

0: edilecektir buyuruyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Meryem suresinde. Onun için Rabbim yalnız kendisine kulluk edebilmeyi, kendisinden başkasından yardım beklemeyenlerden Fatiha suresinde her gün defalarca tekrar ettiğimiz gibi İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in, yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz esasına göre, temel inancına göre davranabilmeyi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu her birimize nasip eylesin. 30. ayet-i kerimede Rabbimiz Teala Hazretleri Estaiz billah şöyle buyuruyor: İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Elbette sen öleceksin, onlar da ölecekler. Elbette sen de öleceksin, ölümlüsün, onlar da ölecek. Allah Celle Celaluhu hiçbir beşere ölümsüzlük vaat etmemiş, ölümsüzlük nasip etmemiştir buyuruyor. Ayet-i kerimede Rabbimiz Teala Hazretleri başka bir ayet-i kerimede her yaratılan, her dünyaya gönderilen, ister dünyada ister başka alemlerde yaratılmış olan herkesin takdir edilen, kendisine takdir edilen süresi sona erecek, yaptıklarının ve yapması gerekirken yapmadıklarının hesabını vermek üzere Allah'ın huzuruna çıkacaktır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir Haziran günü, malum 10 günden fazla süren hastalığının neticesinde Hazreti Ayşe annemizin odasında dünyadaki son saatlerini, son günlerini tamamlayıp da İler Rafikil A'la, en yüce dosta gitmek istiyorum, en yüce dosta gidiyorum buyurarak, şehadet parmağını kaldırarak son nefesini verdikten sonra Müslümanlarda bir adeta panik hali, en azından bir kısmında bir kabullenememe, bir şaşkınlık hali bir müddet gözüktü. Özellikle Hazreti Ömer'in radıyallahu anh Muhammed ölmemiştir aleyhissalatü vesselam diye, kim onun öldüğünü söylerse kılıcımla işte onunla savaşırım şeklinde tepki gösterdiği kaynaklarımızda anlatılmaktadır. Bunun üzerine evi, yani bağ evi, birazcık Medine'nin dışında olan Hazreti Ebu Bekir'in radıyallahu anh'ın geldiği, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yatağında vefat ettiğini görünce yüzünü açtı, üzerindeki örtüyü kaldırıp öptüğü, sağlığında da güzelsin, öldükten sonra da güzelsin diye söylediği ve dışarıya çıktıktan sonra Hazreti Ömer gibi Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın ölüm düşüncesine hazır olmayan, kabullenmekte zorlananlara bu ayet-i kerimeyi okuduğu, inneke meyyitun ve innehum meyyitun, sen de öleceksin buyuruyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Bu ayeti okumadık mı birlikte? Ve innehum meyyitun, onlar da ölecekler. Ey Ömer, ey filanlar, ey ölümü kabullenmeyenler, ey Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama ölümü yakıştıramayanlar. Ve ma Muhammedun illa rasul kad halat min qablihi rusul. Muhammed bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçti. Eğer ölürse Muhammed aleyhissalatu vesselam, eğer ölürse gerisin geriye mi döneceksiniz buyuruyor ya ayet-i kerimede Rabbimiz. Bu ayetleri okuduğu ve onlara belki daha önce defalarca okudukları ayet-i kerimeleri, içerisinde bulunmuş oldukları olağanüstü halin, duygu yoğunluğunun etkisiyle akıllarına gelmediği dönemde hatırlattığı ve ölümün alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselama da geleceğinin zaten daha önceden Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiğini açıklamıştı, yeniden hatırlatmıştı. ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ. Sonra kıyamet gününde Rabbinizin huzurunda davalaşacaksınız, hesaplaşacaksınız. Herkes yaptığının, yapmadığının, yapması gerekirken ihmal ettiğinin, herkes yediğinin, içtiğinin, konuştuğunun, herkes içerisinde bulunduğunun hesabını verecektir kıymetli dinleyenlerim. Şimdi bu ölüm düşüncesi, yani modern hayat ölümü insana unutturmak için epeyce bir çaba gösteriyor desek herhalde yanlış bir cümle kurmuş olmayız. Eskiden hani mezarlıklar daha şehir, meskun mahalle yakın yapılırmış. Yani ölümle hayat adeta iç içe, insan görsün, mezarlığın yanından geçsin, bir Fatiha okurken daha önce vefat etmiş olanlara dua etmekle beraber kendisinin de oraya geleceğini aklından çıkarmasın. Bu bir terbiyedir. Yani ölüm düşüncesi, ölümü hatırlama, insanın kendisini kontrol etmesini sağlayan en önemli hususlardan bir tanesidir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en zekimiz ölümü en çok hatırlayanlarınızdır buyuruyor mesela. Bundan dolayı tabii hayatı yaşanmaz hale getirecek kadar böyle bir psikolojik rahatsızlığa girecek kadar bir ölüm düşüncesinden bahsetmiyor. Hayat yaşanacak, yani Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinin verdiği nimetlerden istifade edilecek. Allah'ın takdir etmiş olduğu süre sona erinceye kadar o süreyi sağlıkla, afiyetle, razı olduğu şekilde yaşanılan bir hayatla kişi değerlendirecek. Yani hayatı zehir etmek hiçbirimizin hakkı değildir. Yani ne kendimize, ne aile efradımıza, ne çevremize böyle bir olumsuzluk değil. Bu anlamda değil. Yani hesap verme bilinci anlamında ölüm insanın aklından çıkmayacak. Ölüm insanın aklından, ölüm insanın hayatından çıkarsa insanın hata yapma oranı yükselebiliyor kıymetli kardeşlerim. Hepimiz için bu söz konusudur. Eğer ölüm düşüncesi tamamen hayattan çekilirse, insan hesap vermeyecekmiş gibi yaşamaya başlarsa, Allah korusun, kul hakkı konusunda, insanları kırma, incitme konusunda, yiyip içtiklerine dikkat etmeme konusunda, bakıp konuştuklarına efendim itina etmeme konusunda ölçüleri aşabiliyor, haddi aşabiliyor, yanlışa sapabiliyor. Onun için inneke meyyitun ve innehum meyyitun hakikati hiç akıldan çıkmayacak. Sen öleceksin, onlar da ölecekler. Yani bu toprak alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a bile ev sahipliği yaptı. Yani onu misafir etti. O toprağa defnedildi. Minha halaknakum ve fiha nu'idukum ve minha nukhricukum taratan ukhra. O topraktan yarattık sizi. O toprağa döndüreceğiz sizi. O topraktan bir daha çıkaracağız sizi. Buyuruyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Bu hakikat insanın unutmaması, ihmal etmemesi, etmememiz gereken en önemli hakikatlerden bir tanesidir. Yani kul innel mevtellezî tefirrûne minhu fe innehu mülâkîküm. Beni İsrail'in alimlerinden, Beni İsrail'den bahsederken Cuma suresinde biliyor ki Rabbimiz Celle Celaluhu, kul innel mevtellezî tefirrûne minhu. Kaçtığınız ölüm var ya, söyle onlara ey Peygamber Aleyhisselam, kaçtığınız ölüm var ya, fe innehu mülâkîküm, o gelip sizi bulacak. Kaçış yok, kurtuluş yok, istisna yok. Yani bana gelmesi, hayır böyle bir şey yok. Fe innehu mülâkîküm, gelip sizi mutlaka bulacak. Thumme turaddûne ilâ âlimil gaybi ve şehâdeti. Sonra gizliyi de bilen, açığı da bilen Allah'a döndürüleceksiniz. فَيُنَبِّيُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Ne yaptıysanız, ne yapıyorsanız, ne yapmışsanız her birinin size haber verecek Allah Teala Hazretleri buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Ne için? Korkup dediğim gibi hayatı yaşanılmaz kılmak için mi? Hayır. Yanlış yapmayalım diye. Hesabı verilebilir bir hayat yaşayalım diye. Çünkü insan dikkatsizce, ölçülere riayet etmeden, sınırlara dikkat etmeden bir hayat yaşarsa, ölümle karşı karşıya kalınca pişmanlık duyacak. Öldükten sonra kabrinden diriltilince pişmanlık duyacak. Mahşer meydanında pişmanlık duyacak. Ah keşke, keşke, bu çok anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Efendim cehenneme atılırken pişmanlık duyacak. لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Vah keşke dinleseydik, Keşke düşünseydik, keşke aklımızı kullansaydık, bugün bu alevli ateşe girenlerden olmazdık diyecek değil mi? Tebareke Mülk suresinde anlatıyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Niye? Ölümü unutmuş, hesabı unutmuş, Allah'ı unutmuş. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu unutmaların, yani ölüm, hesap, Allah'ı unutmaların tehlikesinden çok bahseder Kur'an-ı Kerim'de. وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهِ Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Allah'ı unutmak, Allah'ın huzurunda hesaba çekilmeyi unutmak, bir gün öleceğimizi unutmak, Allah korusun insanın başına gelebilecek en büyük felaketlerden bir tanesidir kıymetli dinleyenlerim. Biz kendimizi dediğim gibi psikolojik bir bunalıma girmeyecek ölçüde ölüm düşüncesini aklımızdan, hayatımızdan çıkarmadan her yaptığımızın hesabını Rabbimizin huzurunda verebilecek kıvamda, nitelikte yapmaya gayret ederek bir ölüm bilincine, düşüncesine sahip olacağız. Bileceğiz ki ölüm bizim için bir yokluk değil, yeni bir kapıya. Nasıl ki doğumla dünyaya, daha geniş bir alana gözlerimiz açıldıysa, ölümle de dünyaya gözlerimizi yummak suretiyle yeni bir hayata, daha ferah bir hayata, Rabbimizin rahmetine ve cennetine açılacak gözlerimiz. Nasıl, kim için cennete açılacak? Muttaki yaşar, muttaki ölürsek elbette. Allah'tan niyazımız Celle Celaluhu, muttaki yaşayıp muttaki bir mümin, Müslüman olarak son nefesimizi verebilmeyi nasip eylesin her birimize, duasıyla onun selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun.
1: Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Mustafa Giden. Gâşiye Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O kıyametin haberi sana geldi mi? O gün kimi yüzleri zillet kaplamıştır. Bitkin ve yorgun, kızgın bir ateşe girerler. Kendilerine kaynar su pınarından içirilir. Onlar için kuru, dikenli bir bitkiden başka yiyecek yoktur. O da ne besler ne de açlığı giderir. O gün kimi yüzler de mutludur. Yaptıklarından dolayı hoşnut olmuşlardır. Yüksek bir bahçededirler. Orada boş söz işitmezler. Orada akan bir pınar vardır. Orada yüksek tahtlar, önlerine konmuş kadehler, sıra sıra dizilmiş yastıklar, serilmiş değerli halılar vardır. Peki insanlar, devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmazlar mı? Artık sen öğüt ver. Çünkü sen ancak bir uyarıcısın. Onlara egemen bir zorba değilsin. Ancak kim yüz çevirir ve inkar ederse, Allah onu en büyük azapla cezalandırır. Kuşkusuz onların dönüşü ancak bizedir. Daha sonra onları sorgulamak da ancak bize aittir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Özün Sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد صدق الله العظيم.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın ve sizin için yerden çıkardıklarımızın iyilerinden verin. Kendinizin ancak içiniz çekmeye çekmeye alabileceğiniz adi şeyleri hayır diye vermeye kalkışmayın. Bilin ki Allah zengindir. Bütün iyilik ve güzellikler ona mahsustur.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Serlevha Ayetler. Ankebut Suresi 64. Ayet.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu dünya hayatı sadece bir eğlenceden, bir oyundan ibarettir. Ahiret yurduna, oradaki hayata gelince işte asıl hayat odur. Keşke bunu bilselerdi. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Dünya fani, ahiret baki. İnsan nefis sahibi bir varlıktır. Aynı zamanda insana akıl gibi üstün bir nimet verilmiştir. Nefsine yenik düşerek, onun istek ve arzularına boyun eğerek bir hayat süren kişi, dünyada mutlu ve kazançlı gibi görünse de ahirette kazançlı çıkamayacaktır. Aklını kullanarak nefsine hakim olabilen, dünyanın geçici zevk ve eğlencelerine kendini kaptırmayan kişi ise dünyada kazandığı gibi ahirette de kazanacaktır. Çünkü dünya hayatı kısadır. Zevk ve sefası geçicidir. Ahiretse sonsuzdur, her şeyiyle gerçektir. Akıllı kişi hangisini seçer acaba? Geçici ve değersiz olanı mı, yoksa gerçek ve sonsuz olanı mı? Bu ayetten alacağımız mesajsa, mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan. Yunus Emre.
2: Aşr-ı Şerif. Ercan Kiraz. Ankebut Suresi 64 ila 69. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Oysa onların tek gerçek kabul ettikleri bu dünya hayatı hakikatte sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte asıl hayat odur. Keşke bunu bilselerdi. Onlar bir gemiye bindikleri zaman fırtına korkusuyla, kendisine içten bir inanç ve bağlılıkla Allah'a yakarırlar. Fakat onları sağ salim karaya çıkardığında, bakarsın ki yine Allah'a ortak koşuyorlar. Kendilerine bahşettiğimiz şeylere karşı nankörlük etsinler, zevk-ü sefa sürsünler. Ama yakında anlayacaklar. Görmezler mi ki çevrelerindeki insanlar durmadan yerinden koparılıp götürülürken biz Mekke'yi güvenli, dokunulmaz belde yapmışızdır? Hala asılsız şeylere inanıp Allah'ın nimetine karşı nankörlük mü edecekler? Allah hakkında yalan yanlış şeyler uyduran yahut kendisine hakikat geldiğinde onu yalan sayandan daha zalimi kimdir? İnkarcıların sürekli kalacağı yer cehennemin içinde değil midir? Bizim uğrumuzda elinden gelen çabayı sarf edenlere gelince, onları bize ulaşan yollara mutlaka yöneltiriz. Kuşkusuz Allah iyilik yapanların yanındadır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Hayat Rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Âl-i İmrân Suresi 110. Ayet.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Bünyamin Topçuoğlu. Ali İmran Suresi 92 ila 101. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Tevrat indirilmeden önce İsrail'in, Yakub'un kendisine haram kıldığı dışında yiyeceklerin hepsi İsrail oğullarına helal idi. De ki, eğer doğru söyleyenler iseniz, haydi Tevrat'ı getirip okuyun. Artık bundan sonra Allah'a karşı kim yalan uydurursa, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. De ki, Allah doğru söylemiştir. Öyleyse, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine uyun. O, Allah'a ortak koşanlardan değildi. Şüphesiz, insanlar için kurulan ilk ibadet evi, elbette Mekke'de alemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâbe'dir. Onda apaçık deliller, makamı İbrahim vardır. Oraya kim girerse, güven içinde olur. Yolculuğuna gücü yetenlerin hac etmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse, bu hakkı tanımazsa, şüphesiz Allah bütün alemlerden müstağnidir. Kimseye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. De ki, ey kitap ehli! Allah yaptıklarınızı görüp dururken Allah'ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz? De ki, ey kitap ehli! Gerçeği görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın yolunu eğri ve çelişkili göstermeye yeltenerek inananları Allah'ın yolundan çevirmeye kalkışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilen

Müminlerden herhangi bir gruba uyarsanız, imanınızdan sonra sizi döndürüp kafir yaparlar. Size Allah'ın ayetleri okunup dururken ve Allah'ın Resulü de aranızdayken dönüp nasıl inkar edersiniz? Kim Allah'a sımsıkı bağlanırsa, kesinlikle o doğru yola iletilmiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: insan bazen bir sözü arar. Kalabalığın içinde kendisine ulaşacak, zihnini toparlayacak, gönlüne dokunacak, hayatın telaşı arasında yönünü yeniden hatırlatacak bir sözü. İşte bazen o söz bir sesle gelir. Ruha safa olur, sadra şifa, akla ziya. Düşünceyi derinleştirir, gönlü inceltir, insana nereden gelip nereye yürüdüğünü yeniden hatırlatır. Yolda refik olur, adımlarınıza eşlik eder. Yuvada huzur olur, aynı sözün etrafında gönülleri buluşturur. Gönülde sekinet olur, hayatın gürültüsü arasında insanı kendi içine davet eder. Sözde hikmet olur, yalnızca konuşmaz, düşündürür. Yalnızca anlatmaz, iz bırakır. Vakte bereket olur, geçip giden zamanı mana ile buluşturur. Hayata istikamet olur, iyiyi, doğruyu ve güzeli hatırlatır. Kalbe muhabbet olur, insanı insana, gönlü gönle yaklaştırır. Ve ömre selamet duası gibi eşlik eder. Çünkü biz biliyoruz ki radyo yalnızca bir ses değildir. Bazen bir dost, bazen bir hatırlayış, bazen tam ihtiyaç duyulan anda gönle değen bir cümledir. Şimdi yeni yayın dönemi başlıyor. Yeni sesler, yeni programlar, yeni hikayeler. Ama aynı niyetle. İnsana dair olanı konuşmak, iyiliği çoğaltmak, bilgiyi hikmetle buluşturmak ve gönülden gönüle uzanan o bağı diri tutmak. Her dem bir ses, her seste bir mana, her manada hayata bırakılan güzel bir iz. Diyanet Radyo. Güvenle dinleyin.
1: Kırk ayette sosyal hayat.
2: Allah Teala İsra suresinin 32. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: وَسَاءَ سَبِيلًا. صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o hayasızlıktır, çok kötü bir yoldur. Azim olan Allah doğru söyledi. Neslin korunması İslam'ın temel ilkelerindendir. Diğer ilahi dinler gibi İslam da neslin korunmasını ve devam etmesini sağlamak üzere evliliği teşvik etmiş, ahlaka aykırı davranışlar olan zina ve fuhuştan müminleri sakındırmıştır. Rabbimiz bekar olanların evlendirilmelerini istemiş, evlenenleri lütfuyla zenginleştireceğini müjdelemiştir. Zina, bir kadınla bir erkeğin aralarında nikah bağı olmadan

0: birlikte olmaları demektir. Ayet-i kerimedeki zinaya yaklaşmayın ifadesi, sadece zinayı değil, zinayı kolaylaştıran ve teşvik eden davranışları da yasaklamıştır. Müstehcen kıyafetler ve konuşmalar, sarhoşluk, kadın ve erkeğin birlikte paylaştıkları ortamlarda dikkat etmeleri gereken ölçülere uygun davranmamaları, haram olan şeylerin izlenmesi zinayı kolaylaştıran davranışlardır. Allah Teala mümin kadınları da erkekleri de kıyafetlerine ve davranışlarına dikkat etmeleri konusunda uyarır. Şartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiş tesettür, kadını rahatsız edici bakışlardan korur. Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Bu onlar için daha arındırıcıdır ayeti, iffeti korumada ve zinadan sakınmada bakış ahlakının önemine vurgu yapmaktadır. Devamındaki ayette aynı uyarı kadınlara da yapılmakla birlikte, ilk hitabın erkeklere yapılıyor olması, toplumda yerleşmiş yargıların tersine iffeti korumada erkeklerin de sorumluluğu olduğuna işaret etmektedir. Kur'an-ı Kerim'de iffeti korumanın önemi Hazreti Yusuf kıssasıyla anlatılır. Kur'an'da zina edenlerin müşriklere layık görülmesi, iyi kulların Allah'ı inkar etmeyen, cana kıymayan ve zina etmeyen kişiler olduğunun belirtilmesi, zinanın büyük bir günah olduğuna işarettir. Allah Teala, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine biat edecek mümin kadınlardan, şirkten uzak durmaları, hırsızlık yapmamaları, zina etmemeleri, çocuklarını öldürmemeleri ve iftira etmemeleri konusunda söz almasını ister. Neslin ve iffetin korunmasını sağlamak için zinanın yanı sıra yaratılış gayesine aykırı olan sapkın ilişkiler de haram kılınmıştır. Eski dönemlerden beri var olan bu çirkin fiil kavimlerin helak olmasına sebep olmuştur.
1: Kırk ayette sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 18. cüzden 3 konuyu yine sizlerle buluşturacağız. İdeal sıfatlar taşıyan her mümin, bu dünyayı değiştirme potansiyeline sahiptir. Müminlerin en yüksek sıfatı, ahlak ve haya sahibi olmalarıdır. Kur'an, bu şekilde ideal bir insan profiliyle toplumda farklılık ve farkındalık oluşturmaktadır. Kurtuluşa eren müminlerin sıfatları. 18. cüzde, Mü'minun suresinin başında, cennetlerin en güzeli, Firdevs cennetine girecek müminlerin vasıfları kısaca zikredilir. Bu vasıflara göre ideal müminler namazlarını huşu içinde kılarlar, boş faydasız şeyleri terk ederler, çünkü zaman onlar için önemlidir, zekat verirler, namuslarını korurlar, emanete riayet ederler. Sonra Allah'ın verdiği nimetler ve bu nimetleri inkar edenlerin sonları anlatılır. Müslümanlardan da aynı hataya düşmemeleri istenir. Az evvel 18. cüzün ilk konusunu, kurtuluşa eren müminlerin sıfatlarını sizlerle paylaştık. Şimdi ikinci konudayız. İkinci konumuzsa, ahlak ve haya müminlerin en temel sıfatıdır. Cüzdeki diğer sure ise Nur suresidir. Bu sure önceki

işlediklerinde hemen tövbe ederler ve bir daha o günahı işlemezler. Hazreti Peygamber'e ve eşlerine karşı saygılıdırlar. Tesettüre dikkat ederler. Karşı cinsi gördüklerinde gözlerini indirirler ve harama bakmazlar. Evliliğe teşvik ederler. Sabah akşam Allah'ı zikrederler ve farzları yerine getirirler. Çocuklarını doğru eğitirler. Ticaretleri onları ibadetten alıkoymaz. Evlere girince selam verirler ve eşlerine iyi davranırlar. Evet, 18. cüzde 3. konuya geçiyoruz. Kur'an, insanlarda bir farkındalık oluşturmaya çalışır. 18. cüzün sonunda ise Furkan suresinin giriş kısmı bulunmaktadır. İlk ayette Kur'an'ın misyonunun alemler için bir uyarıcı olduğu hatırlatılır. Sonra farklı şeylere dikkat çekilir. Bununla bir farklılık ve farkındalık oluşturulmaya çalışılır. Her şeyi yaratan Allah ile hiçbir şey yaratamayan aciz putlar bir değildir. İyiler için cennet, kötüler, zalimler için cehennem söz konusudur. Ayrıca Kur'an'ı kabul edenler ve reddedenler, peygamberler ve ümmetleri, gündüz ve gece, yağmur ve kıtlık, kuraklık, tatlı su ve tuzlu su, baki ve fani, gökler ve yerler anlatılır. Kur'an'ın bu şekilde Furkan olma özelliğiyle sizde bir farklılık ve farkındalık oluşturur. Görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru. Sekizinci cüz.
1: Dinleyeceğiniz bu cüzde Mü'minun ve Nur sureleriyle Furkan suresi 1 ila 20. ayetler yer almaktadır.

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن

0: الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müminler kesinlikle kurtuluşa ermiştir. Ki onlar namazlarında derin bir saygı hali yaşarlar. Anlamsız, yararsız şeylerden uzak dururlar. Zekatı verirler, iffetlerini korurlar. Sadece eşleriyle veya ellerinin altında olanlarla, cariyelerle yetinirler. Bundan dolayı da kınanacak değillerdir. Ama her kim bunun ötesine geçmek isterse, işte haddi aşanlar onlardır. Yine o müminler emanetlerine ve ahitlerine sadakat gösterirler. Namazlarını titizlikle eda ederler. İşte varis olacaklar bunlardır. Firdevs cennetlerine varis olacaklar ve orada onlar ebedi kalacaklardır. Gerçek şu ki, biz insanı çamurdan alınmış bir özden yaratıyoruz. Sonra onu sağlam bir korunakta nutfe haline getiriyoruz. Ardından nutfeyi, döllenmiş yumurtayı alakaya, rahimde asılıp beslenen embriyoya çeviriyor, alakayı şekilsiz et görünümünde yapıyor, bu etten kemikler yaratıyor, daha sonra da kemiklere adale giydiriyoruz. Nihayet onu bambaşka bir yaratık halinde inşa ediyoruz. Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah çok yücedir. Sonra siz bunun ardından mutlaka öleceksiniz. Sonra da kıyamet gününde tekrar diriltileceksiniz. Andolsun biz üstünüzde 7 yol yarattık. Biz yaratılanlardan habersiz değiliz. Gökten uygun ölçülerde su indirir, onu arzda tutarız. Kuşkusuz bizim onu gidermeye de gücümüz yeter. O su sayesinde sizin için çok sayıda meyvelerin bulunduğu, yiyip beslendiğiniz hurma bahçeleri, üzüm bağları, keza Sina Dağı'nda yetişen hem yağ hem de yiyenlerin ekmeğine katık veren bir ağaç, zeytin ağacı meydana getiririz. Sizin için hayvanlarda da alınacak ders vardır. Size onların karınlarında oluşan nesneden içiriyoruz. Onlardan sağladığınız başka birçok fayda da var. Etleriyle besleniyorsunuz. Onların üzerinde ve gemilerle taşınıyorsunuz. Andolsun ki Nuh'u da kavmine gönderdik de, "Ey kavmim," dedi, "Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. İsyan etmekten sakınmıyor musunuz?" Kavminin inkara sapmış ileri gelenleri dediler ki, "Bu adam içinizde üstün olmak isteyen sadece sizin gibi sıradan bir insandır. Eğer Allah elçi göndermek isteseydi herhalde bir melek gönderirdi. Biz geçmiş atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Bu adam olsa olsa cin çarpmış biridir. Bir süre onu gözetim altında tutun." Nuh, "Rabbim, bunların beni yalancılıkla suçlamalarına karşı bana yardım et," dedi. Bunun üzerine ona şöyle vahyettik: "Bizim gözetimimiz altında ve bildirdiğimiz şekilde gemiyi yap. Buyruğumuz geldiğinde sular coşup yükselmeye başlayınca her cinsten birer çift hayvanla kendileri aleyhinde hüküm kesinleşmiş olanların dışındaki aileni gemiye al. Ama o haksızlığa sapmış olanlar konusunda sakın bana bir şey söyleme. Onlar kesinlikle boğulacaklar. Yanındakilerle birlikte sen de gemiye yerleştiğinde bizi bu zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun de. Yine de ki, Rabbim, beni bereketli bir yere indir. En uygun şekilde indirip yerleştiren sensin. Kuşkusuz bu anlatılanlarda ibretler vardır. Muhakkak ki biz bunlarla insanları sınarız. Sonra onların ardından başka bir nesil meydana getirdik. Bunların arasından da kendilerine Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. İsyan etmekten sakınmıyor musunuz diyen bir elçi gönderdik. Bu elçinin kavminden olup da inkara sapan, ahirete ulaşmayı yalan sayan, dünya hayatında kendilerine refah verdiğimiz hatırlı kişiler halka şöyle dediler: bu da olsa olsa sizin gibi sıradan bir insan, sizin yediğinizden yemekte, içtiğinizden içmektedir. Sizin gibi sıradan bir insana uyacak olursanız, o zaman herhalde kaybedenlerden olursunuz. O size ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken tekrar hayat alanına çıkarılacağınızı mı söylüyor? Bu size söylenenler gerçek olmaktan çok çok uzak. Gerçek olan sadece şu yaşadığımız dünya hayatıdır. Ölür ve yaşarız. Bir daha da diriltilecek değiliz. O Allah hakkında sadece yalanlar düzüp koşan bir adamdır. Biz ona inanmıyoruz. O peygamber şöyle dedi: Rabbim, bunların beni yalancılıkla suçlamalarına karşı bana yardım et. Allah buyurdu ki, pek yakında onlar mutlaka pişman olacaklar. Nitekim kaçınılmaz bir akıbet olarak onları o korkunç ses yakalayıverdi. Böylece sel süprüntüsüne çevirdik onları. Zalimlerin canı cehenneme. Sonra onların ardından başka nesiller getirdik. Hiçbir ümmet kendi ecelinin ne önüne geçebilir ne de onların

bundan sonraya kalabilir. Sonra birbiri ardından elçilerimizi gönderdik. Her bir ümmete kendi peygamberi geldikçe hep onu yalancılıkla suçladılar. Biz de onları birbiri peşinden tarihe gömdük. Onları ibret hikayelerine dönüştürdük. İnanmayanların cehenneme kadar yolu var. Sonra Musa ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve onun önde gelen adamlarına gönderdik. Fakat onlar büyüklük tasladılar. Zaten onlar herkese tepeden bakan bir topluluktu. Nitekim şöyle dediler: soydaşları bize kölelik ederlerken bizden farklı olmayan bu iki adama mı inanacağız? Böylece onları yalancılıkla itham ettiler. Sonuçta helak edilenler arasına onlar da katıldı. Gerçek şu ki, belki İsrailoğulları yollarını düzeltirler diye Musa'ya kitabı vermiştik. Meryem oğluyla annesini de bir mucize yaptık. İkisini de kalmaya elverişli, kaynak suyu bulunan yüksekçe bir yere yerleştirdik. Ey peygamberler! Tertemiz nimetlerden yiyip için, güzel işler yapın. Kuşkusuz ben yaptıklarınızı eksiksiz bilmekteyim. Biliniz ki sizin şu ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Onun için yolumdan çıkmaktan sakının. Ama insanlar aralarındaki inanç bağlarını keserek gruplara ayrıldılar. Her kesim kendi inancını beğenmektedir. Şimdi sen onları bir süre için gaflet ve dalaletleri içinde kendi hallerine bırak. Sanıyorlar mı ki onlara mal ve evlatlar verirken yalnızca iyilikleri için çırpınıyoruz? Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar. Rablerine olan derin saygılarından dolayı sorumlu davrananlar, Rablerinin ayetlerine inananlar, Rablerine ortak tanımayanlar, verdiklerini Rablerine dönecekleri inancından dolayı kalpleri ürpererek verenler, işte bunlar iyiliklere koşup bu uğurda yarışırlar. Biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden fazlasıyla yükümlü kılmayız. Katımızda hakkı söyleyen bir kitap vardır. Onlara haksızlık edilmez. Hayır, o inkârcıların kalpleri bu hususta tam bir bilgisizlik karanlığı içindedir. Onların bunlar dışında da hep yapıp durdukları nice kötü işleri vardır. İçlerinden refah ve bolluk içinde olanları sonunda cezalandırmaya başladığımızda bakarsın ki onlar feryadı basarlar. Bugün boşuna sızlanmayın. Çünkü siz bizden yardım göremeyeceksiniz. Zira ayetlerimiz size okunurdu da ona arkanızı dönerdiniz. Gece sohbetleri yaparken büyüklük taslayarak onun hakkında hezeyanlar savururdunuz. Onlar bu söz Kur'an üzerinde hiç düşünmezler mi? Yoksa kendilerine daha önce atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Yahut kendi peygamberlerini daha tanımadılar da o yüzden mi onu inkar ediyorlar? Veya onda bir çeşit cinnet bulunduğunu mu söylüyorlar? Bilakis o kendilerine gerçeği getirmiştir. Ama onların çoğu gerçeği sevmiyorlar. Eğer hak onların keyfi arzularına uysaydı, muhakkak ki gökler, yer ve bunlarda bulunanların düzeni bozulurdu. Hayır, biz onlara şan ve şereflerini getirdik. Fakat onlar kendi şereflerine sırt çevirmektedirler. Sen onlardan bir karşılık mı istiyorsun ki? İstemezsin. Çünkü Rabbinin vereceği karşılık daha hayırlıdır. O rızık verenlerin en üstünüdür. Gerçek şu ki sen onları dosdoğru bir yola çağırıyorsun. Ahirete inanmayanlarsa ısrarla yoldan sapmaktalar. Eğer onlara merhamet edip de içine düştükleri sıkıntıyı gidersek yine de taşkınlıklarına dalıp bocalamaya devam ederler. Andolsun biz onları ağır sıkıntılara soktuk da yine Rablerine boyun eğmediler. Hala da ona yakarmıyorlar. En sonunda üzerlerine çok şiddetli bir azap kapısı açtığımızda bir de görürsün ki onlar bu durumda tam bir şaşkınlık ve ümitsizlik içine düşmüşlerdir. Sizi gözler, kulaklar ve akıllarla donatan O'dur. Ne de az şükrediyorsunuz.
Sizi yeryüzünde yaratıp yayan da O'dur. Nihayet O'nun huzurunda toplanacaksınız. Yaşatan da, öldüren de O'dur. Geceyle gündüzün yer değiştirmesi de O'nun eseridir. Artık aklınızı kullanmayacak mısınız? Buna rağmen onlar hala eskilerin dediklerine benzer şeyler söylüyorlar. Diyorlar ki, sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken mi yeniden diriltilecekmişiz? Doğrusu daha önce de hem bize hem atalarımıza böyle bir vaatte bulunulmuştu. Ama bu geçmiştekilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, biliyorsanız söyleyin, bu dünya ve onda bulunanlar kime aittir? Allah'a diyecekler. O halde düşünmez misiniz de. Peki yedi göğün Rabbi, yüce arşın Rabbi kimdir diye sor. Bunlar Allah'ın diyecekler. O halde Allah'a saygınız yok mu de. Biliyorsanız söyleyin, bütünüyle varlığın yönetimi elinde olan, kendisi her şeyi koruyup kollayan, fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir de. Yönetim Allah'ın diyecekler. O zaman nasıl olup da böyle büyülenmiş gibi davranıyorsunuz de. Doğrusu biz onlara hakkı bildirdik. Onlarsa kesinlikle yalancıdırlar. Allah asla çocuk edinmemiştir. Onunla beraber başka bir ilah da yoktur. Aksi takdirde her ilah kendi yarattıklarını alıp bir tarafa çekilir ve mutlaka o ilahlardan biri diğerine baskın gelmeye çalışırdı. Doğrusu Allah, o müşriklerin yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir. Allah görünmez alemi de, duyularla algılanan alemi de bilmektedir. O, putperestlerin kendisine ortak saydığı şeylerden çok uzaktır. De ki, Rabbim, eğer onların tehdit edildiği hali bana göstereceksen, bu durumda beni zalimler topluluğunun içinde bulundurma Rabbim. Resulüm, onları tehdit ettiğimiz durumu sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sav. Onların yakıştırdıkları şeyleri biz çok iyi biliyoruz. Ve de ki, Rabbim, şeytanların gizli kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım Rabbim. Nihayet onlardan birine ölüm gelip çatınca, Rabbim, beni geri gönder de geride bıraktığım dünyada iyi işler yapayım der. Hayır, onun söylediği bu söz boş laftan ibarettir. Önlerinde yeniden diriltilecekleri güne kadar bir berzah vardır. Sura üflendiğinde artık ne aralarındaki akrabalık bağları işe yarayacak, ne de birbirlerine soru sorabilecekler. O zaman kimlerin tartıları ağır gelirse, işte bunlar kurtuluşa ermiş olacaklar. Tartıları hafif gelenlerse, kendilerini ziyan etmiş olanlardır. Onlar cehennemde ebedi kalacaklar. Ateş yüzlerine vuracak. Orada dudakları çekilmiş, dişleri görünür bir halde bulunacaklar. Size ayetlerim okunurdu da onları yalanlardınız değil mi? Derler ki, Rabbimiz, kötü yanımıza yenildik. Biz bir sapkınlar topluluğu olduk. Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Eğer çıkar da bir daha eskiye dönersek, artık belli ki biz zalim insanlarız. Allah buyurur ki, yıkılın karşımdan ve artık bana bir şey söylemeyin. Kullarım arasında, Rabbimiz, biz iman ettik. Bizi affet, bize acı. Sen merhametlilerin en üstünüsün diyen bir kesim de şüphesiz vardı. Ama siz ey müşrikler, işte onları alaya aldınız. Sonunda bu tutumunuz size beni hatırlamayı unutturdu. Hep gülerdiniz onlara. Bugün de ben onlara sabretmelerinin karşılığını veriyorum. Onlar hakikaten muratlarına ermişlerdir. Allah, yeryüzünde kaç yıl kaldınız diye sorar. Bir gün veya günün bir bölümü kadar kaldık. İşte saymakla görevli olanlara sor derler. Allah buyurur, pek kısa bir süre kaldınız. Keşke bunu dünyadayken bilmiş olsaydınız. Sizi sırf boş yere yarattığımızı ve sizin artık huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız?
Gerçek egemenliğin sahibi olan Allah, yüceler yücesidir. Ondan başka ilah yoktur. O, şerefli arşın sahibidir. Her kim Allah'la birlikte başka bir ilaha taparsa, ki bu hususta hiçbir kanıtı olamaz, muhakkak surette o kişinin hesabı Rabbinin katında görülecektir. Şu bir gerçektir ki, inkarcılar iflah olmayacak. Resulüm, de ki, bağışla ve acı Rabbim, sen merhametlilerin üstünüsün. Nur Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu indirdiğimiz, hükümlerini belli ve kesin kıldığımız bir suredir. Düşünesiniz diye onun içinde apaçık ayetler gönderdik. Zina eden kadınla zina eden erkeğin her birine 100 sopa vurun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dinini uygulama hususunda o ikisine karşı merhamet duygusuna kapılmayın. Müminlerden bir topluluk da onların cezalandırılmasına şahit olsun. Zina eden erkek ancak zinakar veya müşrik bir kadınla evlenir. Zina eden kadınla da ancak zinakar veya müşrik bir erkek evlenir. Bu müminlere haram kılınmıştır. İffetli kadınlara iftira atan, sonra da 4 şahit getiremeyen kimselere 80 sopa vurun ve artık onların şahitliklerini asla kabul etmeyin. İşte onlar yoldan çıkanların ta kendileridir. Bundan sonra tevbe edip hallerini düzeltenler müstesna. Allah çok bağışlayıcıdır, çok esirgiyicidir. Eşlerine zina suçlamasında bulunup da kendilerinden başka tanıkları olmayanların her birinin tanıklığı 4 kere doğru söylediğine Allah'ı tanık göstermesi, 5. olarak da eğer yalan söyleyenlerdense Allah'ın lanetine uğramasını söylemesidir. İftiraya uğrayan kadının 4 kere kocasının yalan söyleyenlerden olduğuna Allah'ı tanık göstermesi kendisini ceza görmekten kurtarır. Kadının 5. tanıklık ifadesi, eğer kocası doğru söyleyenlerdense kendisinin Allah'ın gazabına uğramayı dilemesi olacaktır. Allah'ın size lütfu ve rahmeti ulaşmasaydı ve Allah tevbeleri devamlı kabul eden hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı, haliniz nice olurdu? O iftirayı atanlar içinizden bir gruptur. Bunu kendiniz için kötü sanmayın. Aksine bu hakkınızda hayırlıdır. Onların her biri işlediği günahı yüklenecektir. İçlerinden günahın büyüğünü üstlenen içinse büyük bir azap vardır. Bunu işittiğiniz zaman mümin erkekler ve kadınların birbiri hakkında hüsn-i zan beslemeleri ve bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Bu iddialarına 4 şahit getirseler ya, şahit getiremiyorlarsa onlar Allah nezdinde yalancıların ta kendileridir. Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütfu ve rahmeti hep sizinle olmasaydı, içine daldığınız günah yüzünden size büyük bir azap gelecekti. Çünkü siz iftirayı dilden dile yayıyor, hakkında bilgi sahibi olmadığınız bir şeyi ağızlarınızla söylüyorsunuz. Bunu da önemsiz sanıyorsunuz. Halbuki Allah katında o büyük bir şeydir. O kulağınıza geldiğinde, bunu konuşmak bize yakışmaz. Fesübhanallah, bu apaçık bir iftiradır deseydiniz ya. Eğer gerçek müminlerseniz, Allah size bir daha asla böyle bir şey yapmamanızı öğütlüyor. Allah size ayetlerini açıklıyor. Allah ilim ve hikmet sahibidir. Müminler arasında ahlaksızlığın yaygınlaşmasını isteyenlere, dünyada ve ahirette can yakıcı bir ceza vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Ya Allah'ın size lütfu ve rahmeti ulaşmasaydı, ya Allah çok şefkatli, çok merhametli olmasaydı. Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytana ayak uydurursa bilsin ki, o edepsizliği ve kötülüğü emreder. Allah'ın lütfu ve rahmeti sizinle olmasaydı, içinizden hiçbir kimse günahtan asla arınamazdı. Fakat
Allah dilediğini arındırır. Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. İçinizden yardımsever ve zengin olanlar, akrabaya, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere artık bir şey vermeyeceğiz diye yemin etmesinler. Bağışlasınlar, hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah çok bağışlayıcıdır, çok esirgiyicidir. İmanlı, saf ve namuslu kadınlara iftira atanlar, dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlara büyük bir ceza vardır. O ceza gününde dilleri, elleri ve ayakları yapıp ettikleri hususlarda aleyhlerine tanıklık edecektir. O gün Allah onlara hak ettikleri cezayı tas tamam verecektir. Ve onlar Allah'ın apaçık gerçek olduğunu anlayacaklardır. Pis şeyler pis olanlar içindir. Pis olanlar da pis şeylere layıktır. Temiz şeyler temiz olanlar içindir. Temiz olanlara da temiz şeyler yakışır. Onlar iftiracıların kendileri hakkında söylediklerinden uzaktırlar. Onlar için bir bağışlama, değerli bir nasip vardır. Ey iman edenler! Kendinizi tanıtıp izin almadan ve içinde oturanlara selam vermeden kendi evinizden başka evlere girmeyin. Sizin için daha iyi olanı budur. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Eğer o evlerde bir kimse bulamazsanız, size izin verilmedikçe oralara girmeyin. Size kabul edemiyoruz, dönün denirse hemen dönün. Bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. İçinde kimsenin oturmadığı ve kendinize ait eşya bulunan evlere girmenizde sizin için bir sakınca yoktur. Allah açıkladığınızı da bilir, gizlediğinizi de. Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Bu onlar için daha arındırıcıdır. Allah onların bütün yaptıklarından haberdardır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Açıkta kalanlardan başka süslerini göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerinden bağlasınlar. Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, Müslüman kadınları, hizmetlerinde bulunan köleleri ve cariyeleri, cinsel arzusu bulunmayan erkek hizmetçiler, kadınların cinselliklerinin farkında olmayan çocuklar dışında kimseye süslerini göstermesinler. Yürürken gizledikleri süsleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz Allah'a tevbe edin. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. İçinizden evli olmayanları, köle ve cariyeleriniz arasından da elverişli olanlarla evlendirin. Yoksulluk içindeyseler, Allah lütfuyla onları ihtiyaçtan kurtarır. Allah'ın hazinesi geniştir. Her şeyi bilmektedir. Evlenme imkanı bulamayanlar, Allah'ın lütfundan ihtiyaçlarını giderinceye kadar iffetlerini korusunlar. Bedelini ödeyerek hür olmak isteyen köle ve cariyelerinizin, kendilerinde hayır görürseniz tekliflerini kabul edin. Allah'ın size verdiği maldan da onlara verin. Namuslu yaşamak isterlerse, dünya hayatının geçici menfaatini elde etmek için cariyelerinize fuhuş yapmaya zorlamayın. Kim onları zorlarsa bilsin ki, Allah onların zorlanmaları sebebiyle bağışlayıcıdır, esirgeyicidir. Size gerektiği gibi açıklanan ayetler, sizden önce gelip geçenlerden misaller ve kötülükten sakınanlar için öğütler indirdik. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali, içinde kandil bulunan bir kandilliktir. Kandil bir cam içindedir. Cam, inciyi andıran bir yıldızdır. Bu kandil, doğuya da batıya da ait olmayan, yağ neredeyse ateş dokunmasa bile ışık veren mübarek bir zeytin ağacından yakılır. Nur üstüne nur. Allah nuruna dilediğini kavuşturur. Allah insanlar için misaller veriyor. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Allah'ın yapılmasına
ve içinde isminin anılmasına izin verdiği evlerde akşam sabah Allah'ı tenzih ederek anarlar. Ticaretin de satımın da kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı hakkıyla kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoyamadığı, gözlerin ve gönüllerin dehşetle sarsılacağı bir günden korkan kişiler, anarlar ki Allah kendilerini yaptıklarından daha güzeliyle ödüllendirsin. Daha fazlasını da lütfundan versin. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır. İnkar edenlerin yapıp ettikleri, susamış kimsenin geniş düzlüklerde görüp su zannettiği serap gibidir. Sonunda gelip ona ulaşınca orada bir şey bulamaz. Ama Allah'ı yanında bulur. O da eksiksiz olarak hesabını görüverir. Allah'ın hesabı pek çabuktur. Yahut dalga, üstünde yine dalga. Onun üstünde de bulutla, kara bulut gibi bir dalgayla kaplı büyük bir denizdeki karanlıklar gibidir. Birbiri üzerinde karanlıklar. Neredeyse elini çıkarsa onu göremeyecek. Allah bir kimseye ışık vermezse, onun aydınlıktan asla nasibi yoktur. Görmez misin ki göklerde ve yerde olanlar, havada kanatlarını açarak süzülen kuşlar Allah'ı tesbih ederler. Hepsi duasını ve tesbihini bilmekte, Allah da onların bütün yaptıklarını bilmektedir. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. Dönüş de Allah'adır. Görmez misin ki Allah bulutları yürütür, sonra onları birleştirir, sonra onları üst üste binip yoğunlaşmış bulut kümesi haline getirir. Bu sırada bulut aralıklarından çakan şimşeği görürsün. Gökten, oradaki bulut dağlarından dolu yağdırır da bunu dilediğine isabet ettirir. Dilediğinden de onu uzaklaştırır. Bu arada şimşeğin parıldısı neredeyse gözleri kör edecek. Allah geceyi gündüze, gündüzü geceye çevirir. Gören ve düşünenler için bunlardan alınacak ibretler vardır. Allah hareket eden her canlıyı bir sudan yarattı. Bunlardan kimi karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerinde yürür, kimi de dört ayak üzerinde yol alır. Allah dilediğini yaratıyor. Allah her şeye kadirdir. Kuşkusuz açıkladıklarını tam anlamıyla açıklayan ayetler indirdik. Allah dilediğini doğru yola iletir. Allah'a da Resul'e de inandık ve boyun eğdik diyorlar. Bunu söyledikten sonra da içlerinden bir grup yan çiziyor. Bunlar asla inanmış kimseler değildir. Aralarındaki anlaşmazlıklar hakkında karar versin diye Allah'a ve Resulüne çağrıldıklarında bir de bakıyorsun, içlerinden bir grup buna karşı çıkmış. Haklı çıkacaklarını bilirlerse koşarak ona geliyorlar. Bunların kalplerinde çürüklük mü var? Yoksa şüpheye mi düştüler? Ya da Allah'ın ve Resulünün kendilerine haksızlık etmesinden mi korkuyorlar? Hayır, asıl haksızlık edenler kendileridir. Aralarındaki anlaşmazlıkları çözüme bağlasın diye Allah'a ve Resulüne çağrıldıklarında müminlerin sözü dinledik ve boyun eğdik demekten ibarettir. İşte kurtuluşa erenler de bunlardır. Allah'a ve Resulüne itaat eden, Allah'a itaatsizlikten korkan, ona saygısızlıktan korunanlar var ya, işte asıl kazananlar bunlardır. Emir verirsen çıkacaklarına dair büyük yeminler ettiler. De ki, boşuna yemin etmeyin. İtaat belli bir şeydir. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. De ki, Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Yine de ey müşrikler, söz dinlemezseniz, onun, peygamberin sorumluluğu ona, sizin sorumluluğunuz da size aittir. Ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Resul'e düşen yalnızca apaçık bildirip anlatmaktır. Allah içinizden iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapan kimselere vaat etti ki, kendilerinden öncekilere verdiği gibi onlara da yeryüzünde iktidar verecek, onlar için hoşnutluğuna vesile kıldığı dinlerinin yerleşip yayılmasını sağlayacak, şu andaki korkularını güvenliğe çevirecektir. Çünkü onlar bana hiçbir şeyi ortak koşmaksızın kulluk etmektedirler.
Bütün bunlardan sonra kim inkara saparsa, yoldan çıkmış kimseler işte bunlardır. Namazı hakkıyla kılın, zekatı verin ve Resul'e itaat edin ki esirgenesiniz. İnkarcıların yeryüzünde Allah'ı aciz bırakabileceklerini zannetme. Onların gideceği yer ateştir. Bu gerçekten kötü bir son. Ey iman edenler! Elinizin altındaki hizmetçilerle, içinizden henüz ergenlik çağına gelmemiş olanlar, yanınıza gelmek için sizden 3 vakitte izin alsınlar. Sabah namazından önce, öğle sıcağından dolayı istirahate çekilirken elbisenizi çıkardığınızda ve yatsı namazından sonra. Bunlar, örtülmesi gereken yerlerinizin açık bulunabileceği 3 vakittir. Bunlar dışında ne size ne de onlara bir sakınca vardır. Bunlar sıkça yanınıza girip çıkan, birbirinizle iç içe olduğunuz kimselerdir. Allah size ayetleri işte böyle açıklar. Allah her şeyi bilir, yerli yerinde yapar. Çocuklarınız ergenlik çağına gelince, onlardan önceki ergenler nasıl izin alıyorlarsa, onlar da öyle izin alsınlar. Allah ayetlerini işte size böyle açıklıyor. O her şeyi bilir, yerli yerinde yapar. Evlenmekten umudunu kesmiş yaşlı kadınların, cinsel cazibelerini sergilemeksizin giysilerini çıkarmalarında onlar için bir sakınca yoktur. Bununla beraber iffetlerini korumaya özen göstermeleri kendileri için daha hayırlıdır. Gözleri görmeyen için bir sakınca yoktur. Topal için bir sakınca yoktur. Hasta için de bir sakınca yoktur. Sizin için de kendi evlerinizden, babalarınızın evlerinden, annelerinizin evlerinden, erkek kardeşlerinizin evlerinden, kız kardeşlerinizin evlerinden, amcalarınızın evlerinden, halalarınızın evlerinden, dayılarınızın evlerinden, teyzelerinizin evlerinden, anahtarı elinizde bulunan evlerden ve arkadaşlarınızdan yiyip içmenizde bir sakınca yoktur. Birlikte veya ayrı ayrı yemenizde sizin için bir günah yoktur. Evlere girdiğinizde Allah katından mübarek ve güzel bir selamlamayla kendinize selam verin. Düşünesiniz diye Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor. Müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman edenlerdir. Ve onunla ortak bir iş için toplanmışken kendisinden izin almadan çekip gitmeyenlerdir. Senden izin isteyenler, evet, işte onlar Allah'a ve Resulüne hakkıyla iman edenlerdir. Bazı özel işlerinden dolayı senden izin istediklerinde onlardan dilediğine izin ver ve Allah'tan onların bağışlanmasını dile. Kuşkusuz Allah çok bağışlar, çok esirger. Resulün çağrısını aranızda birbirinizin diğerini çağırması gibi görmeyin. Aranızdan gizlice sıvışıp gidenleri Allah elbette bilir. Onun emrine aykırı davrananlar, başlarına ya bir belanın gelmesinden, yahut can yakan bir cezaya çarptırılmaktan korksunlar. Evet, göklerde ve yerde olan her şey şüphesiz Allah'a aittir. O şu andaki durumunuzu da, ona götürüldükleri zamanki durumu da iyi bilir. O zaman kendilerine de yapıp ettiklerini bir bir haber verecektir. Allah her şeyi bilmektedir. Furkan Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alemlere uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah aşkındır, cömerttir. O göklerin ve yerin egemenliği kendisine ait olan, çocuk edinmeyen, egemenliğinde ortağı bulunmayan, her şeyi yaratan, yarattığına belli bir ölçüye göre düzen veren Allah'tır. Oysa onlar Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratamayan, aksine kendileri yaratılmış bulunan, bizzat kendilerine bile bir zarar ya da faydaları dokunmayan, ölüm, hayat ve ölümden sonra yeniden diriliş de ellerinde olmayan sahte ilahlar edindiler. İnkar edenler, bu Kur'an onun uydurduğu, birilerinin de bu konuda kendisine yardım ettiği bir düzmeceden ibarettir dediler. Böylece onlar
açık bir haksızlık ve iftirada bulunmuş oldular. Yine dediler ki, bunlar onun başkalarına yazdırdığı, sabah akşam kendisine okunan eskilerin masallarıdır. De ki, onu göklerin ve yerin sırlarını bilen Allah indirdi. Doğrusu o çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Dediler ki, bu nasıl peygamber? Yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor. Ona bir melek indirilmeli ve kendisiyle birlikte o melek de uyarıcılık görevi yapmalı değil miydi? Veya ona bir hazine verilmeliydi. Ya da zahmetsizce yiyip içtiği bir bahçesi olmalıydı. Bu zalimler inananlara siz sadece kendisine büyü yapılmış bir adamın peşinden gidiyorsunuz dediler. Gör işte senin hakkında ne tür yakıştırmalarda bulundular. Bu şekilde yoldan çıkmış bulunuyorlar. Artık bir daha da doğru yolu bulamayacaklar. Allah öyle aşkın ve cömerttir ki eğer isterse sana bundan daha hayırlısını, içinden ırmakların aktığı şirin bahçeler verir. Senin için saraylar yapar. Fakat onlar kıyameti yalanladılar. Biz de kıyameti yalanlayanlar için alevli bir ateş hazırladık. O ateş uzak bir yerden kendilerine görününce homurdanmasını ve uğultusunu işitirler. Zincirlerle sımsıkı bağlı olarak onun dar bir yerine atılınca oracıkta yok olmayı isterler. Bugün boşuna bir defa daha yok olmayı istemeyin. Defalarca yok olmak için yalvarın. De ki, bu mu daha iyidir, yoksa Allah'a saygılı olanlara vaat edilen ebedi cennet mi? İşte bunlar için cennet bir ödül ve nihai durak olacaktır. Orada kendileri için sonsuza kadar istedikleri her şey vardır. Bu, Rabbinin gerçekleşmesi istenen bir vaadidir. O gün Allah, onları ve Allah'tan başka taptıkları şeyleri bir araya toplayacak, sonra bu kullarımı siz mi saptırdınız, yoksa kendileri mi yoldan çıktılar diye soracak. Onlar, seni tenzih ederiz, senden başka dostlar edinmek bize yaraşmaz. Sen bunları ve atalarını nimetler içinde yüzdürdün. Nihayet onlar da seni anmayı unuttular ve böylece uçurumu boylayan bir topluluk oldular diyecekler. İşte ey müşrikler, bu taptığınız şeyler sizin söylediklerinizin yalan olduğunu ortaya koydu. Artık ne cezanızı savabilirsiniz, ne de kendinize bir yardım sağlayabilirsiniz. İçinizden kim haksızlık yoluna sapmışsa, ona büyük bir azap tattırırız. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de hiç şüphesiz yemek yerler, çarşıda pazarda dolaşırlardı. Biz kiminizi kiminiz için imtihan vesilesi yaptık ki, bakalım sabredecek misiniz? Rabbin her şeyi görüp gözetlemektedir. Azim olan Allah doğru söyledi. Mü'minun ve Nur sureleriyle Furkan suresi 1-20. ayetlerin yer aldığı 18. cüzün mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru. Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Serlevha Ayetler. Rum Suresi 57. Ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Artık o gün zulmedenlerin beyan edecekleri mazeretleri fayda vermeyeceği gibi, onlardan Allah'ı hoşnut etmeye çalışmaları da istenmez. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Kafirler için acı son. Allah insanı yaratmış, ona akıl vermiş ve bir takım sorumluluklar yüklemiştir. İnsanın başta gelen görevi Allah'a iman etmek, onun emir ve yasaklarını yerine getirmektir. Bunlara riayet ederek Müslümanca yaşayıp iman üzere ölenler, cennette türlü türlü nimetlerle karşılanacaklardır. Buna karşılık Allah'ı inkar eden ve kafir olarak Allah'ın huzuruna çıkanlar içinse iş işten geçmiş olacaktır. Artık onların ileri sürecekleri mazeretler geçerli olmayacak, tekrar dünyaya dönerek orada salih ameller işleme talepleri kabul edilmeyecektir. Çünkü hesabın varlığı hiçbir mazeret bırakmayacak şekilde delillerle ortaya konulmuş olacaktır. Bu ayetten almamız gereken mesajsa, can boğaza gelmediği sürece Allah kulun tövbesini kabul eder. Aşr-ı Şerif. Ali Turhan. Rum Suresi 54 ila 60. ayet-i kerimeler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizi güçsüz yaratan, güçsüzlüğün ardından kuvvet veren, kuvvetli halinizden sonra da güçsüzlüğe düçar eden, saç ve sakalınıza ağartan Allah'tır. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir, üstün kudret sahibidir. Günaha saplanmış olanlar, kıyamet koptuğu gün, dünyada sadece çok kısa bir süre kaldıklarına yemin ederler. İşte onlar, haktan, oradayken de böyle saptırılıyorlardı. Kendilerine bilgi ve iman verilenler ise şöyle derler: andolsun ki siz, Allah'ın yazısına uygun olarak yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu diriliş günüdür. Fakat siz onu tanımıyordunuz. Artık o gün zulmedenlerin ileri sürecekleri mazeretler fayda sağlamayacak, onlardan Allah'ı hoşnut etmeye çalışmaları da istenmeyecektir. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü örneği verdik. Şayet sen onlara bir mucize getirecek olsan, inkar edenler mutlaka şöyle diyeceklerdir: siz ancak aslı esası olmayan şeyler ortaya koymaktasınız. İşte Allah, ilimden nasibi olmayanların kalplerini böyle mühürler. Şimdi sen sabret. Bil ki Allah'ın vaadi gerçektir. İman etmeye yanaşmayanlar sakın seni telaşlandırıp yanlış yapmaya sevk etmesin.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an Hocası, hazırlayan ve sunan Davut Kaya.

Merhabalar kıymetli Diyanet Radyoları dinleyicileri. Bugün de Diyanet Kur'an Radyo programı olan Kur'an Hocası ile yine huzurlarımızdayız. Yine Kur'an okuyacağız. Okuma özelliklerinden yer yer bahsedeceğim. Tabii ki mealini sunmakla da Kur'an'la tanışmış, iyice Kur'an'ı tanımış olacağız ki bu bizim üzerimize de bir sorumluluktur. Dersimize başlarken hepinizi en kalbi duygularımla, Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Bugünkü dersimizde Bakara suresinin 234 ila 237. ayetlerini okuyacağım inşallah. Önce okuyorum.

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله

قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة وقد

0: وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: Allah kabul eylesin. Kıymetli dinleyenler. Evet, Kur'an'ı okumak, dinlemek, anlamak, hepsinin asıl gayesi de Rabb'e iyi kul olabilmek için yaşamak. Rabbim Kur'an'dan, dinden, imandan ayırmasın. Evet, okuduğum ayetlerin mealini arz ediyorum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İçinizden ölenlerin geride bıraktıkları eşleri, kendi başlarına evlenmeksizin 4 ay 10 gün beklerler. Bekleme sürelerinin sonuna geldiklerinde kendileri hakkında, normal ölçülerde yapıp ettiklerinden size bir sorumluluk yoktur. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Bu kadınlarla evlenme isteğinizi üstü kapalı bildirmenizde veya içinizde saklamanızda bir sakınca yoktur. Allah bu kadarını onlara söyleyeceğinizi bilmektedir. Fakat meşru söz söylemeniz dışında onlarla gizli sözleşme yapmayın. Bekleme emri süresine ulaşmadıkça evlenme akdi yapmaya kalkışmayın. Bilin ki Allah içinizde olanları bilmektedir. Ondan sakının ve bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, halimdir. Kadınları boşarsanız, onlarla birleşmemiş ve mehir de belirlememiş olursanız, mali bir sorumluluğunuz yoktur. Zengin gücü yettiği kadar, eli darda olan da gücü yettiği kadar olmak üzere, onlara makul, gönül alıcı bir şeyler verin. İyiler için bu bir borçtur. Bir mehir belirlediğiniz halde, onlarla birleşmeden kendilerini boşarsanız, belirlediğiniz mehirin yarısını ödemek size borçtur. Ancak kadınların bağışlaması veya nikah bağı elinde olanın hoşgörülü davranması müstesnadır. Hoşgörülü davranmanız takvaya daha uygundur. Aranızda lütufkar davranmayı unutmayın. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi. Kıymetli dinleyenler, şimdi de mealini sunduğum ayetlerin okunması esnasında nerelere dikkat edeceğimiz kelimelerini yer yer hatırlatmaya çalışacağım inşallah. Onun için yeniden okuyorum.

0: معروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به.
1: Duruyoruz.
0: فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ.
1: Bakınız biraz zor kelime.
0: عَ
1: عَيْن kendi üstün sesiyle ra harfine ama ra kalın okunacak şekilde bağlıyoruz.
0: عَرَّضْتُمْ
1: ra'yı da üstün harekesiyle vad harfine bağlıyoruz. Evet değerli dostlar, gözlerimiz korkmasın, gönlümüz yılmasın. Her bir harfi kendi sesiyle okumak suretiyle yol alırsak, biliyorsunuz adımlar küçüktür ama o küçük adımlarla çok uzun mesafeler kat edilmekte. Şimdi biz de tek harf harf okuyacağız ama Kur'an-ı Kerim'in tüm o harflerden oluştuğu için az gibi gözükse de harflerin bir araya gelmesiyle Allahu Teala'nın kelamını tümden okuma imkanını bulmuş oluyoruz. Onun için gözümüzde kelimeler ya da sureler büyümesin. Harfleri hakkıyla okuduğumuz takdirde bu yolu inşallah kat etmiş olacağız. Bunun için de kelimeye dönüyorum.

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله

فريضة ومتعوهن. Evet, bu kelimede duruyoruz. Vemettiuhun. Gördüğümüz gibi burada şeddeli bir nun var. Ama üzerindeki cim secavendi durağı sebebiyle de durmak burada caizdir. Durmak daha uygundur. Dururken ne yapıyoruz? Bakınız. Vemettiuhun. Ti'uhun. Ha harfini nun harfine bağlıyoruz. Fakat iki tane nun var. Yani şiddenin geldiği nun harfi iki defa okunmakta. Birisi ve metti'uhun dediğimizdir. İkincisi de aslı harekeli olmasına rağmen duruş halinde yine şiddet sebebiyle okuduğumuz ikinci nun. Ancak

0: şeddeli nunlarda ister duralım, ister durmadan okuyarak geçelim. Bir tutma söz konusu. İşte burada hem sakin okuyacağız, hem de o sakin olarak okunan nunları tutarak, hunne yaparak çıkaracağız. Bir kez daha tekrar ediyorum. Ve metti'uhun alel musi'i kaderuhu ve alel muqtiri kaderuhu meta'an bil ma'ruf hakkan alel muhsinin. وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ. Evet, bu feraz tüm kelimelerine bakalım. Biraz önce geçti bir tane, bir tane de burada geçti. Her ikisinde de okurken feraz, feraz diye vat harfini kendi sesiyle okuyoruz. Sonra tüm diye devam ediyoruz. Bakınız, bir kez daha okuyayım son bölümü. فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ. Olması gereken bu. Peki neden hatırlattım? Burayı idgam ile okuyamayız. Yani şu değil. Bakınız, böyle okursak yanlış olur. فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ değil. Çünkü vat harfi ta harfiyle aynı grup harfi değildir. İdgam mütecanisinde. Onun için ayrı ayrı okuyacağız. فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اِلَّا اَنْ يَعْفُونَ اَوْ يَعْفُوَ الَّذ۪ي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَاَنْ تَعْفُوا اَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Evet kıymetli dostlar, bu şekilde de hatırlatmalarımızı gerçekleştirince dersimizi de tamamlamış olduk. Bir sonraki Kur'an Hocası programımızda yeniden buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz.
1: Kur'an Hocası hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Fatih okumuş. Hucurat Suresi.

فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'a itaatsizlikten sakının. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden daha fazla yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi ona bağırmayın. Sonra farkında olmadan amelleriniz boşa gider. Allah Resulü'nün yanında seslerini alçaltanlar var ya, işte onlar Allah'ın kalplerini takva hususunda sınadığı kimselerdir. Onlar için büyük bağışlanma ve büyük bir ödül vardır. Odaların dışından sana seslenenlerin çoğu kuşkusuz düşünemiyorlar. Sen yanlarına çıkıncaya kadar sabredip bekleselerdi, elbette kendileri için daha iyi olacaktı. Yine de Allah çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Ey iman edenler! Bilmeden birilerine zarar verip de sonra yaptığınıza pişman olmamanız için, yoldan çıkmışın biri size bir haber getirdiğinde doğruluğunu araştırın. Bilin ki Allah'ın elçisi aranızdadır. Birçok durumda o sizin dediklerinizi yapsaydı, işiniz kötüye giderdi. Fakat Allah size imanı sevdirdi ve onu gönlünüze sindirdi. İnkarcılığı, yoldan çıkmayı ve emre aykırı davranmayı da size çirkin gösterdi. Allah tarafından bahşedilmiş bir lütuf, bir nimet olarak doğru yolu bulmuş olanlar işte onlardır. Bu vasıflara sahip olan sizlersiniz. Allah her şeyi bilmekte, yerli yerince yapmaktadır. Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle kavgaya tutuşursa, hemen aralarını düzeltin. İkisinden biri diğerinin hakkına tecavüz etmiş olursa, Allah'ın emrine geri dönünceye kadar haksızlığa sapanlara karşı savaşın. Dönerlerse aralarındaki anlaşmazlığı adaletle çözüme bağlayın ve herkese hakkını verin. Allah hakkı yerine getirenleri sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse iki kardeşinizin arasını düzeltin. Allah'a itaatsizlikten sakının ki rahmetine mazhar olasınız. Ey iman edenler! Bir topluluk diğer bir toplulukla alay etmesin. Zira onlar kendilerinden daha iyi olabilirler. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Çünkü alay edilenler, edenlerden daha iyi olabilirler. Biriniz diğerinizi aşağılamayın. Birbirinize kötü ad takmayın. İman ettikten sonra fasıklıkla anılmak ne kötüdür. Günahlarına tevbe etmeyenler yok mu? İşte zalimler onlardır. Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının. Çünkü bazı zanlar günahtır. Gizlilikleri araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Tabii ki bundan tiksinirsiniz. Allah'a itaatsizlikten de sakının. Allah tevbeleri çokça kabul etmektedir. Rahmeti sonsuzdur. Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır. Bedeviler iman ettik dediler. Şunu söyle, henüz iman gönüllerinize yerleşmediğine göre sadece boyun eğdiniz. Bununla beraber Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz yaptığınız hiçbir şeyi boşa çıkarmaz. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman eden, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad eden kimselerdir. İçleri dışları bir olanlar işte bunlardır. De ki, Allah göklerde ve yerde olanları bildiği halde Allah'a dininizi öğretmeye mi kalkışıyorsunuz? Allah her şeyi bilmektedir. boyun eğmelerini sana bir iyilik yapmış gibi gösteriyorlar. Onlara şöyle de: boyun eğmenizi bana yapılmış bir iyilik saymayın. Eğer samimiyseniz bilmelisiniz ki sizi imana yöneltmekle asıl Allah size lütufta bulunmaktadır. Allah göklerin ve yerin gizlisini bilir. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Hucurat Suresi.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Serlevha Ayetler. Fatır Suresi 15. Ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Allah'a muhtaç olan sizlersiniz. Allah'sa hiçbir şeye muhtaç değildir ve mutlak kemaliyle hep övgüye layık olan O'dur. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Muhtacız Rabbimize. Her şeyi hikmetiyle yaratan Allah'ın fiillerinin arkasındaki hikmeti tam anlamıyla kavramak neredeyse imkansızdır. Öyle ki tatlı ve tuzlu suyun içinden bize türlü türlü balıklar yediren O'dur. Aynı suyun üstünde devasa gemileri yüzdüren, geceyi ve gündüzü yaratan, ikisinin süresini kıştan yaza uzatıp kısaltan yine O'dur. Eşsiz bir ahenk içerisinde kainatı yöneten yalnızca O'dur. O her şeyin gerçek sahibidir. Dünya hayatında insan olarak sahip olduğumuz her şey O'nun bir emanetidir. Bizim mülkümüz de, gücümüz de, sağlığımız da fanidir. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, Allah bizim kulluğumuza muhtaç değildir. Almamız gereken bir diğer mesajsa, Rabbimize ve O'nun rahmetine muhtaç olduğumuzu unutmamalıyız.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise her bakımdan sınırsız zengin olandır. Övülmeye hakkıyla layık olandır. Eğer Allah dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre zor bir şey değildir. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse bir başkasını günahını yüklenmeye çağırırsa ondan hiçbir şey yüklenilmez. Çağırdığı kimse yakını da olsa. Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden için için korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah'adır. Kör ile gören bir olmaz. Karanlıklar ile aydınlık bir olmaz. Gölge ile sıcaklık bir olmaz. Diriler ile ölüler de bir olmaz. Allah dilediğine işittirir. Sen kabirde bulunanlara işittirecek değilsin. Sen ancak bir uyarıcısın. Şüphesiz biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki aralarında bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. Ey Muhammed! Eğer seni yalanlıyorlarsa bil ki onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Oysa peygamberleri onlara apaçık delilleri, sahifeleri ve aydınlatıcı kitabı getirmişlerdi. Sonra ben inkar edenleri yakaladım. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu?
0: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz insanoğluna değer verdik. Onları karada ve denizde taşıdık, kendilerine güzel güzel rızıklar verdik ve onları yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. En değerli varlık insan. İnsan yaratılmışlar içerisinde en değerli varlıktır. Onun bu değeri akıl, zeka, temyiz, düşünme, yazma gibi melekelere ve diğer varlıklar üzerinde tasarruf yetkisine, ekonomik faaliyetlerde bulunma özelliğine, şehirler ve uygarlıklar kurma kabiliyetine sahip olmasıyla açıklanır. Bütün bunlar Allah'ın bizi diğer varlıklardan üstün kıldığı anlamına gelmektedir. Bu da insanoğlunun kendisine uyulmasıdır.

0: tutup itaat edilen bir idareci, diğer varlıkların da insanın emrine verilmiş birer nimet olduğunu gösterir. Bu ayetten almamız gereken ilk mesaj, Allah'ın bize değer verdiğini hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmamalıyız. Almamız gereken ikinci mesaj ise, çok değerli bir varlık olan insanoğlu, günah ve isyanla Allah katında çok değersiz bir hale gelebilir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. İshak Darış. Mümin Suresi 61 ila 68. ayeti kerimeler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, içinde dinlenesiniz diye geceyi, aydınlatsın diye gündüzü yaratan Allah'tır. Şüphesiz Allah, insanlara karşı lütufkardır. Ama insanların çoğu şükretmez. İşte Rabbiniz olan Allah, her şeyin yaratıcısı olan O'dur. Ondan başka ilah yok. Öyleyse nasıl olup da saptırılıyorsunuz? Allah'ın ayetlerini inatla inkar edenler, işte böyle saptırılmaktadır. Yeryüzünü sizin için yerleşim alanı yapan, göğü de üstünüze bina eden, size şekil veren, şeklinizi de güzel yapan ve sizi temiz nimetlerle rızıklandıran Allah'tır. İşte Rabbiniz olan Allah, alemlerin Rabbi olan Allah, yüceler yücesidir. O diridir, ondan başka ilah yoktur. Şu halde içten bir dindarlık ve bağlılıkla ona dua edin. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. De ki, Rabbimden bana açık kanıtlar gelince, sizin Allah'ın dışında dua ettiğiniz şeylere tapmam bana yasaklanmış oldu ve kendimi alemlerin Rabbine teslim etmem emredildi. Sizi toprak, sonra nutfe, sonra alaka aşamalarından geçirerek yaratan O'dur. Sonra O, sizi bir bebek olarak hayat alanına çıkarır. Ardından güçlü çağınıza ulaşıncaya, sonra da yaşlılar haline gelinceye kadar sizi yaşatır. İçinizden bazıları bundan önce vefat eder. Sonuçta belli bir vakte kadar yaşamaktasınız. Umulur ki bunlar üzerine akıl yorar.

0: Diyanet Kur'an Radyo. Kur'an Radyo. Kur'an-ı Kerim Meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir. Sekizinci cüz.
1: Dinleyeceğiniz bu cüzde Mü'minun ve Nur sureleriyle Furkan suresi 1 ila 20. ayetlerin meali yer almaktadır.
0: Mü'minun suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mü'minler kesinlikle kurtuluşa ermiştir. Ki onlar namazlarında derin bir saygı hali yaşarlar. Anlamsız, yararsız şeylerden uzak dururlar, zekatı verirler, iffetlerini korurlar. Sadece eşleriyle veya ellerinin altında olanlarla, cariyelerle yetinirler. Bundan dolayı da kınanacak değillerdir. Ama her kim bunun ötesine geçmek isterse, işte haddi aşanlar onlardır. Yine o müminler, emanetlerine ve ahitlerine sadakat gösterirler. Namazlarını titizlikle eda ederler. İşte varis olacaklar bunlardır. Firdevs cennetine varis olacaklar ve orada onlar ebedi kalacaklardır. Gerçek şu ki biz insanı çamurdan alınmış bir özden yaratıyoruz. Sonra onu sağlam bir korunakta nutfe haline getiriyoruz. Ardından nutfeyi, döllenmiş yumurtayı alakaya, rahimde asılıp beslenen embriyoya çeviriyor. Alakayı şekilsiz et görünümünde yapıyor. Bu etten kemikler yaratıyor. Daha sonra da kemiklere adale giydiriyoruz. Nihayet onu bambaşka bir yaratık halinde inşa ediyoruz. Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah çok yücedir. Sonra siz bunun ardından mutlaka öleceksiniz. Sonra da kıyamet gününde tekrar diriltileceksiniz. Andolsun biz üstünüzde 7 yol yarattık. Biz yaratılanlardan habersiz değiliz. Gökten uygun ölçüde su indirir, onu arzda tutarız. Kuşkusuz bizim onu gidermeye de gücümüz yeter. O su sayesinde sizin için çok sayıda meyvelerin bulunduğu, yiyip beslendiğiniz hurma bahçeleri, üzüm bağları, keza Sina Dağı'nda yetişen hem yağ hem de yiyenlerin ekmeğine katık veren bir ağaç, zeytin ağacı meydana getiririz. Sizin için hayvanlarda da alınacak ders vardır. Size onların karınlarında oluşan nesneden içiriyoruz. Onlardan sağladığınız başka birçok fayda da var. Etleriyle besleniyorsunuz. Onların üzerinde ve gemilerde taşınıyorsunuz. Andolsun ki Nuh'u da kavmine gönderdik de, "Ey kavmim," dedi, "Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. İsyan etmekten sakınmıyor musunuz?" Kavminin inkara sapmış ileri gelenleri dediler ki, "Bu adam içinizde üstün olmak isteyen sadece sizin gibi sıradan bir insandır. Eğer Allah elçi göndermek isteseydi herhalde bir melek gönderirdi. Biz geçmiş atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Bu adam olsa olsa cin çarpmış biridir. Bir süre onu gözetim altında tutun." Nuh, "Rabbim, bunların beni yalancılıkla suçlamalarına karşı bana yardım et," dedi. Bunun üzerine ona şöyle vahyettik: "Bizim gözetimimiz altında ve bildirdiğimiz şekilde gemiyi yap. Buyruğumuz geldiğinde sular coşup yükselmeye başlayınca her cinsten birer çift hayvanla kendileri aleyhinde hüküm kesinleşmiş olanların dışındaki aileni gemiye al. Ama o haksızlığa sapmış olanlar konusunda sakın bana bir şey söyle."

söyleme. Onlar kesinlikle boğulacaklar. Yanındakilerle birlikte sen de gemiye yerleştiğinde, bizi bu zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun de. Yine de ki, Rabbim beni bereketli bir yere indir. En uygun şekilde indirip yerleştiren sensin. Kuşkusuz bu anlatılanlarda ibretler vardır. Muhakkak ki biz bunlarla insanları sınarız. Sonra onların ardından başka bir nesil meydana getirdik. Bunların arasından da kendilerine Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur, İsyan etmekten sakınmıyor musunuz diyen bir elçi gönderdik. Bu elçinin kavminden olup da inkara sapan, ahirete ulaşmayı yalan sayan, dünya hayatında kendilerine refah verdiğimiz hatırlı kişiler halka şöyle dediler: bu da olsa olsa sizin gibi sıradan bir insan. Sizin yediğinizden yemekte, içtiğinizden içmektedir. Sizin gibi sıradan bir insana uyacak olursanız, o zaman herhalde kaybedenlerden olursunuz. O size ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken tekrar hayat alanına çıkarılacağınızı mı söylüyor? Bu size söylenenler gerçek olmaktan çok çok uzak. Gerçek olan sadece şu yaşadığımız dünya hayatıdır. Ölür ve yaşarız. Bir daha da diriltilecek değiliz. O, Allah hakkında sadece yalanlar düzüp koşan bir adamdır. Biz ona inanmıyoruz. O peygamber şöyle dedi: Rabbim, bunların beni yalancılıkla suçlamalarına karşı bana yardım et. Allah buyurdu ki, pek yakında onlar mutlaka pişman olacaklar. Nitekim kaçınılmaz bir akıbet olarak onları o korkunç ses yakalayıverdi. Böylece sel süprüntüsüne çevirdik onları. Zalimlerin canı cehenneme. Sonra onların ardından başka nesiller getirdik. Hiçbir ümmet kendi ecelinin ne önüne geçebilir ne de ondan sonraya kalabilir. Sonra birbiri ardından elçilerimizi gönderdik. Her bir ümmete kendi peygamberi geldikçe hep onu yalancılıkla suçladılar. Biz de onları birbiri peşinden tarihe gömdük. Onları ibret hikayelerine dönüştürdük. İnanmayanların cehenneme kadar yolu var. Sonra Musa ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve onun önde gelen adamlarına gönderdik. Fakat onlar büyüklük tasladılar. Zaten onlar herkese tepeden bakan bir topluluktu. Nitekim şöyle dediler: soydaşları bize kölelik ederlerken bizden farklı olmayan bu iki adama mı inanacağız? Böylece onları yalancılıkla itham ettiler. Sonuçta helak edilenler arasına onlar da katıldı. Gerçek şu ki belki İsrailoğulları yollarını düzeltirler diye Musa'ya kitabı vermiştik. Meryem oğluyla annesini de bir mucize yaptık. İkisini de kalmaya elverişli, kaynak suyu bulunan yüksekçe bir yere yerleştirdik. Ey peygamberler! Tertemiz nimetlerden yiyip için, güzel işler yapın. Kuşkusuz ben yaptıklarınızı eksiksiz bilmekteyim. Biliniz ki sizin şu ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Onun için yolumdan çıkmaktan sakının. Ama insanlar aralarındaki inanç bağlarını keserek gruplara ayrıldılar. Her kesim kendi inancını beğenmektedir. Şimdi sen onları bir süre için gaflet ve dalalet içinde kendi hallerine bırak. Sanıyorlar mı ki onlara mal ve evlatlar verirken yalnızca iyilikleri için çırpınıyoruz? Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar. Rablerine olan derin saygılarından dolayı sorumlu davrananlar,
Rablerinin ayetlerine inananlar, Rablerine ortak tanımayanlar, verdiklerini Rablerine dönecekleri inancından dolayı kalpleri ürpererek verenler, işte bunlar iyiliklere koşup bu uğurda yarışırlar. Biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden fazlasıyla yükümlü kılmayız. Katımızda hakkı söyleyen bir kitap vardır. Onlara haksızlık edilmez. Hayır, o inkarcıların kalpleri bu hususta tam bir bilgisizlik karanlığı içindedir. Onların bunlar dışında da hep yapıp durdukları nice kötü işleri vardır. İçlerinden refah ve bolluk içinde olanları sonunda cezalandırmaya başladığımızda bakarsın ki onlar feryadı basarlar. Bugün boşuna sızlanmayın. Çünkü siz bizden yardım göremeyeceksiniz. Zira ayetlerimiz size okunurdu da ona arkanızı dönerdiniz. Gece sohbetleri yaparken büyüklük taslayarak onun hakkında hezeyanlar savururdunuz. Onlar bu söz Kur'an üzerinde hiç düşünmezler mi? Yoksa kendilerine daha önce atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Yahut kendi peygamberlerini daha tanımadılar da o yüzden mi onu inkar ediyorlar? Veya onda bir çeşit cinnet bulunduğunu mu söylüyorlar? Bilakis o kendilerine gerçeği getirmiştir. Ama onların çoğu gerçeği sevmiyorlar. Eğer hak onların keyfi arzularına uysaydı, muhakkak ki gökler, yer ve bunlarda bulunanların düzeni bozulurdu. Hayır, biz onlara şan ve şereflerini getirdik. Fakat onlar kendi şereflerine sırt çevirmektedirler. Sen onlardan bir karşılık mı istiyorsun ki? İstemezsin. Çünkü Rabbinin vereceği karşılık daha hayırlıdır. O, rızık verenlerin en üstünüdür. Gerçek şu ki, sen onları dosdoğru bir yola çağırıyorsun. Ahirete inanmayanlarsa, ısrarla yoldan sapmaktalar. Eğer onlara merhamet edip de, içine düştükleri sıkıntıyı gidersek, yine de taşkınlıklarına dalıp bocalamaya devam ederler. Andolsun biz, onları ağır sıkıntılara soktuk da, yine Rablerine boyun eğmediler. Hala da ona yakarmıyorlar. En sonunda üzerlerine çok şiddetli bir azap kapısı açtığımızda bir de görürsün ki onlar bu durumda tam bir şaşkınlık ve ümitsizlik içine düşmüşlerdir. Sizi gözler, kulaklar ve akıllarla donatan O'dur. Ne de az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp yayan da O'dur. Nihayet O'nun huzurunda toplanacaksınız. Yaşatan da, öldüren de O'dur. Geceyle gündüzün yer değiştirmesi de O'nun eseridir. Artık aklınızı kullanmayacak mısınız? Buna rağmen onlar hala eskilerin dediklerine benzer şeyler söylüyorlar. Diyorlar ki, sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken mi, yeniden mi diriltilecekmişiz? Doğrusu daha önce de hem bize hem atalarımıza böyle bir vaatte bulunulmuştu. Ama bu geçmiştekilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, biliyorsanız söyleyin, bu dünya ve onda bulunanlar kime aittir? Allah'a diyecekler. O halde düşünmez misiniz de. Peki yedi göğün Rabbi, yüce arşın Rabbi kimdir diye sor. Bunlar Allah'ın diyecekler. O halde Allah'a saygınız yok mu de. Biliyorsanız söyleyin, bütünüyle varlığın yönetimi elinde olan, kendisi her şeyi koruyup kollayan, fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir de. Yönetim Allah'ın diyecekler. O zaman nasıl olup da böyle büyülenmiş gibi davranıyorsunuz de. Doğrusu biz onlara hakkı bildirdik. Onlarsa
kesin

kesinlikle yalancıdırlar. Allah asla çocuk edinmemiştir. Onunla beraber başka bir ilah da yoktur. Aksi takdirde her ilah kendi yarattıklarını alıp bir tarafa çekilir ve mutlaka o ilahlardan biri diğerine baskın gelmeye çalışırdı. Doğrusu Allah, o müşriklerin yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir. Allah, görünmez alemi de, duyularla algılanan alemi de bilmektedir. O, putperestlerin kendisine ortak saydığı şeylerden çok uzaktır. De ki, Rabbim, eğer onların tehdit edildiği hali bana göstereceksen, bu durumda beni zalimler topluluğunun içinde bulundurma Rabbim. Resulüm, onları tehdit ettiğimiz durumu sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sav. Onların yakıştırdıkları şeyleri biz çok iyi biliyoruz. Ve de ki, Rabbim, şeytanların gizli kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların yanında bulunmalarından da sana sığınırım Rabbim. Nihayet onlardan birine ölüm gelip çatınca, Rabbim, beni geri gönder de geride bıraktığım dünyada iyi işler yapayım der. Hayır, onun söylediği bu söz boş laftan ibarettir. Önlerinde yeniden diriltilecekleri güne kadar bir berzah vardır. Sura üflendiğinde artık ne aralarındaki akrabalık bağları işe yarayacak, ne de birbirlerine soru sorabilecekler. O zaman kimlerin tartıları ağır gelirse, işte bunlar kurtuluşa ermiş olacaklar. Tartıları hafif gelenlerse, kendilerini ziyan etmiş olanlardır. Onlar cehennemde ebedi kalacaklar. Ateş yüzlerine vuracak, orada dudakları çekilmiş, dişleri görünür bir halde bulunacaklar. Size ayetlerim okunurdu da, onları yalanlardınız değil mi? Derler ki, Rabbimiz, kötü yanımıza yenildik. Biz bir sapkınlar topluluğu olduk. Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Eğer çıkar da bir daha eskiye dönersek, artık belli ki biz zalim insanlarız. Allah buyurur ki, yıkılın karşımdan ve artık bana bir şey söylemeyin. Kullarım arasında, Rabbimiz, biz iman ettik, bizi affet, bize acı, sen merhametlilerin en üstünüsün diyen bir kesim de şüphesiz vardı. Ama siz ey müşrikler, işte onları alaya aldınız. Sonunda bu tutumunuz size beni hatırlamayı unutturdu. Hep gülerdiniz onlara. Bugün de ben onlara sabretmelerinin karşılığını veriyorum. Onlar hakikaten muratlarına ermişlerdir. Allah, yeryüzünde kaç yıl kaldınız diye sorar. Bir gün veya günün bir bölümü kadar kaldık. İşte saymakla görevli olanlara sor derler. Allah buyurur, pek kısa bir süre kaldınız. Keşke bunu dünyadayken bilmiş olsaydınız. Sizi sırf boş yere yarattığımızı ve sizin artık huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Gerçek egemenliğin sahibi olan Allah, yüceler yücesidir. Ondan başka ilah yoktur. O, şerefli arşın sahibidir. Her kim Allah'la birlikte başka bir ilaha taparsa, ki bu hususta hiçbir kanıtı olamaz, muhakkak surette o kişinin hesabı Rabbinin katında görülecektir. Şu bir gerçektir ki, inkarcılar iflah olmayacak. Resulüm, de ki, bağışla ve acı Rabbim. Sen, merhametlilerin üstünüsün. Nur Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu, indirdiğimiz

hükümlerini belli ve kesin kıldığımız bir suredir. Düşünesiniz diye onun içinde apaçık ayetler gönderdik. Zina eden kadınla zina eden erkeğin her birine 100 sopa vurun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dinini uygulama hususunda o ikisine karşı merhamet duygusuna kapılmayın. Müminlerden bir topluluk da onların cezalandırılmasına şahit olsun. Zina eden erkek ancak zinakar veya müşrik bir kadınla evlenir. Zina eden kadınla da ancak zinakar veya müşrik bir erkek evlenir. Bu müminlere haram kılınmıştır. İffetli kadınlara iftira atan, sonra da 4 şahit getirmeyen kimselere 80 sopa vurun ve artık onların şahitliklerini asla kabul etmeyin. İşte onlar yoldan çıkanların ta kendileridir. Bundan sonra tövbe edip hallerini düzeltenler müstesna. Allah çok bağışlayıcıdır, çok esirgeyicidir. Eşlerine zina suçlamasında bulunup da kendilerinden başka tanıkları olmayanların her birinin tanıklığı 4 kere, doğru söylediğine Allah'ı tanık göstermesi, 5. olarak da eğer yalan söyleyenlerdense Allah'ın lanetine uğramasını söylemesidir. İftiraya uğrayan kadının 4 kere, kocasının yalan söyleyenlerden olduğuna Allah'ı tanık göstermesi kendisini ceza görmekten kurtarır. Kadının 5. tanıklık ifadesi, eğer kocası doğru söyleyenlerdense kendisinin Allah'ın gazabına uğramayı dilemesi olacaktır. Allah'ın size lütfu ve rahmeti ulaşmasaydı ve Allah tövbeleri devamlı kabul eden hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı, haliniz nice olurdu. O iftiraya atanlar içinizden bir gruptur. Bunu kendiniz için kötü sanmayın. Aksine bu, hakkınızda hayırlıdır. Onların her biri işlediği günahı yüklenecektir. İçlerinden günahın büyüğünü üstlenen içinse büyük bir azap vardır. Bunu işittiğiniz zaman mümin erkekler ve kadınların birbiri hakkında hüsn-i zan beslemeleri ve bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Bu iddialarına 4 şahit getirseler ya, şahit getiremiyorlarsa onlar Allah nezdinde yalancıların ta kendileridir. Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütfu ve rahmeti hep sizinle olmasaydı, içine daldığınız günah yüzünden size büyük bir azap gelecekti. Çünkü siz iftirayı dilden dile yayıyor, hakkında bilgi sahibi olmadığınız bir şeyi ağızlarınızla söylüyorsunuz. Bunu da önemsiz sanıyorsunuz. Halbuki Allah katında o büyük bir şeydir. O kulağınıza geldiğinde, bunu konuşmak bize yakışmaz, fesübhanallah, bu apaçık bir iftiradır deseydiniz ya, eğer gerçek müminlerseniz, Allah size bir daha asla böyle bir şey yapmamanızı öğütlüyor. Allah size ayetleri açıklıyor. Allah ilim ve hikmet sahibidir. Müminler arasında ahlaksızlığın yaygınlaşmasını isteyenlere, dünyada ve ahirette can yakıcı bir ceza vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Ya Allah'ın size lütfu ve rahmeti ulaşmasaydı, ya Allah çok şefkatli, çok merhametli olmasaydı. Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytana ayak uydurursa, bilsin ki o edepsizliği ve kötülüğü emreder. Allah'ın lütfu ve rahmeti sizinle olmasaydı, içinizden hiçbir kimse günahtan asla arınamazdı. Fakat Allah dilediğini arındırır. Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. İçinizden yardımsever ve zengin olanlar, akrabaya, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere artık bir şey vermeyeceğiz diye yemin

Netmesinler, bağışlasınlar, hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah çok bağışlayıcıdır, çok esirgeyicidir. İmanlı, saf ve namuslu kadınlara iftira atanlar, dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlara büyük bir ceza vardır. O ceza gününde dilleri, elleri ve ayakları yapıp ettikleri hususlarda aleyhlerine tanıklık edecektir. O gün Allah onlara hak ettiği cezayı tas tamam verecektir. Ve onlar Allah'ın apaçık gerçek olduğunu anlayacaklardır. Pis şeyler pis olanlar içindir. Pis olanlar da pis şeylere layıktır. Temiz şeyler temiz olanlar içindir. Temiz olanlara da temiz şeyler yakışır. Onlar iftiracıların kendileri hakkında söylediklerinden uzaktırlar. Onlar için bir bağışlama, değerli bir nasip vardır. Ey iman edenler! Kendinizi tanıtıp izin almadan ve içinde oturanlara selam vermeden kendi evlerinizden başka evlere girmeyin. Sizin için daha iyi olanı budur. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Eğer o evlerde bir kimse bulamazsanız, size izin verilmedikçe oralara girmeyin. Size kabul edemiyoruz, dönün denirse hemen dönün. Bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. İçinde kimsenin oturmadığı ve kendinize ait eşya bulunan evlere girmenizde sizin için bir sakınca yoktur. Allah açıkladığınızı da bilir, gizlediğinizi de. Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Bu onlar için daha arındırıcıdır. Allah onların bütün yaptıklarından haberdardır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Açıkta kalanlardan başka süslerini göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerinden bağlasınlar. Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, Müslüman kadınları, hizmetlerinde bulunan köleleri ve cariyeleri, cinsel arzusu bulunmayan erkek hizmetçiler, kadınların cinselliklerinin farkında olmayan çocuklar dışında kimseye süslerini göstermesinler. Yürürken gizledikleri süsleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz Allah'a tövbe edin. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. İçinizden evli olmayanları, köle ve cariyeleriniz arasından da elverişli olanları evlendirin. Yoksulluk içindeyseler, Allah lütfuyla onları ihtiyaçtan kurtarır. Allah'ın hazinesi geniştir. Her şeyi bilmektedir. Evlenme imkanı bulamayanlar, Allah lütfundan ihtiyaçlarını giderinceye kadar iffetlerini korusunlar. Bedelini ödeyerek hür olmak isteyen köle ve cariyelerinizin kendilerinden hayır görürseniz tekliflerini kabul edin. Allah'ın size verdiği maldan da onlara verin. Namuslu yaşamak isterlerse dünya hayatının geçici menfaatini elde etmek için cariyelerinizi fuhuş yapmaya zorlamayın. Kim onları zorlarsa bilsin ki Allah onların zorlanmaları sebebiyle bağışlayıcıdır, esirgeyicidir. Size gerektiği gibi açıklayan ayetler, sizden önce gelip geçenlerden misaller ve kötülükten sakınanlar için öğütler indirdik. Allah, göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali, içinde kandil bulunan bir kandilliktir. Kandil bir cam içindedir. Cam, inciyi andıran bir yıldızdır. Bu kandil, doğuya da batıya da ait olmayan, yağı neredeyse ateş dokunmasa bile ışık veren
mübarek bir zeytin ağacından yakılır. Nur üstüne nur. Allah nuruna dilediğini kavuşturur. Allah insanlar için misaller veriyor. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Allah'ın yapılmasına ve içinde isminin anılmasına izin verdiği evlerde akşam sabah Allah'ı tenzih ederek anarlar. Ticaretin de, satımın da kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı hakkıyla kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoyamadığı, gözlerin ve gönüllerin dehşetle sarsılacağı bir günden korkan kişiler. Anarlar ki Allah kendilerini yaptıklarından daha güzeliyle ödüllendirsin. Daha fazlasını da lütfundan versin. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır. İnkar edenlerin yapıp ettikleri, susamış kimsenin geniş düzlüklerde görüp su zannettiği serap gibidir. Sonunda gelip ona ulaşınca orada bir şey bulamaz. Ama Allah'ı yanında bulur. O da eksiksiz olarak hesabını görüverir. Allah'ın hesabı pek çabuktur. Yahut dalga, üstünde yine dalga, onun üstünde de bulutla, kara bulut gibi bir dalgayla kaplı büyük bir denizdeki karanlıklar gibidir. Birbiri üzerinde karanlıklar. Neredeyse elini çıkarsa onu göremeyecek. Allah bir kimseye ışık vermezse, onun aydınlıktan asla nasibi yoktur. Görmez misin ki, göklerde ve yerde olanlar, havada kanatlarını açarak süzülen kuşlar, Allah'ı tesbih ederler. Hepsi duasını ve tesbihini bilmekte, Allah da onların bütün yaptıklarını bilmektedir. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. Dönüş de Allah'adır. Görmez misin ki Allah bulutları yürütür, sonra onları birleştirir, sonra onları üst üste binip yoğunlaşmış bulut kümesi haline getirir. Bu sırada bulut aralıklarından çakan şimşeği görürsün. Gökten, oradaki bulut dağlarından dolu yağdırır da bunu dilediğine isabet ettirir. Dilediğinden de onu uzaklaştırır. Bu arada şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kör edecek. Allah geceyi gündüze, gündüzü geceye çevirir. Gören ve düşünenler için bunlardan alınacak ibretler vardır. Allah hareket eden her canlıyı bir sudan yarattı. Bunlardan kimi karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerinde yürür, kimi de dört ayak üzerinde yol alır. Allah dilediğini yaratıyor. Allah her şeye kadirdir. Kuşkusuz açıkladıklarını tam anlamıyla açıklayan ayetler indirdik. Allah dilediğini doğru yola iletir. Allah'a da Resul'e de inandık ve boyun eğdik diyorlar. Bunu söyledikten sonra da içlerinden bir grup yan çiziyor. Bunlar asla inanmış kimseler değildir. Aralarındaki anlaşmazlıklar hakkında karar versin diye Allah'a ve Resulüne çağrıldıklarında bir de bakıyorsun içlerinden bir grup buna karşı çıkmış. Haklı çıkacaklarını bilirlerse koşarak ona geliyorlar. Bunların kalplerinde çürüklük mü var, yoksa şüpheye mi düştüler, ya da Allah'ın ve Resulünün kendilerine haksızlık etmesinden mi korkuyorlar? Hayır, asıl haksızlık edenler kendileridir. Aralarındaki anlaşmazlıkları çözüme bağlasın diye Allah'a ve Resulüne çağrıldıklarında müminlerin sözü dinledik ve boyun eğdik demekten ibarettir. İşte kurtuluşa erenler de bunlardır. Allah'a ve Resulüne itaat eden, Allah'a itaatsizlikten korkan, ona saygısızlıktan korunanlar var ya, işte asıl kazananlar bunlardır. Emir verirsen çıkacaklarına dair büyük yemin ettiler. De ki, boşuna yemin etmeyin.
İtaat belli bir şeydir.

0: Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. De ki, Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Yine de ey müşrikler, söz dinlemezseniz, onun, peygamberin sorumluluğu ona, sizin sorumluluğunuz da size aittir. Ona itaat ederseniz, doğru yolu bulursunuz. Resul'e düşen, yalnızca apaçık bildirip anlatmaktır. Allah, içinizden iman edip, dünya ve ahiret için yararlı işler yapan kimselere vaat etti ki, kendilerinden öncekilere verdiği gibi, onlara da yeryüzünde iktidar verecek, onlar için hoşnutluğa vesile kıldığı dinlerinin yerleşip yayılmasını sağlayacak, şu andaki korkularını güvenliğe çevirecektir. Çünkü onlar bana hiçbir şeyi ortak koşmaksızın kulluk etmektedirler. Bütün bunlardan sonra kim inkara saparsa yoldan çıkmış kimseler işte bunlardır. Namazı hakkıyla kılın, zekatı verin ve Resul'e itaat edin ki esirgenesiniz. İnkarcıların yeryüzünde Allah'ı aciz bırakabileceklerini zannetme. Onların gideceği yer ateştir. Bu gerçekten kötü bir son. Ey iman edenler! Elinizin altındaki hizmetçilerle içinizden henüz ergenlik çağına gelmemiş olanlar yanınıza gelmek için sizden 3 vakitte izin alsınlar. Sabah namazından önce, öğle sıcağından dolayı istirahate çekilirken elbisenizi çıkardığınızda ve yatsı namazından sonra. Bunlar, örtülmesi gereken yerlerinizin açık bulunabileceği 3 vakittir. Bunlar dışında ne size ne de onlara bir sakınca vardır. Bunlar, sıkça yanınıza girip çıkan, birbirinizle iç içe olduğunuz kimselerdir. Allah size ayetleri işte böyle açıklar. Allah her şeyi bilir, yerli yerinde yapar. Çocuklarınız ergenlik çağına gelince, onlardan önceki ergenler nasıl izin alıyorlarsa, onlar da öyle izin alsınlar. Allah ayetlerini işte size böyle açıklıyor. O her şeyi bilir, yerli yerinde yapar. Evlenmekten umudunu kesmiş yaşlı kadınların cinsel cazibelerini sergilemeksizin giysilerini çıkarmalarında onlar için bir sakınca yoktur. Bununla beraber iffetlerini korumaya özen göstermeleri kendileri için daha hayırlıdır. Gözleri görmeyen için bir sakınca yoktur. Topal için bir sakınca yoktur. Hasta için de bir sakınca yoktur. Sizin için de kendi evlerinizden, babalarınızın evlerinden, annelerinizin evlerinden, erkek kardeşlerinizin evlerinden, kız kardeşlerinizin evlerinden, amcalarınızın evlerinden, halalarınızın evlerinden, dayılarınızın evlerinden, teyzelerinizin evlerinden, anahtarı elinizde bulunan evlerden ve arkadaşınızdan yiyip içmenizde bir sakınca yoktur. Birlikte veya ayrı ayrı yemenizde sizin için bir günah yoktur. Evlere girdiğinizde Allah katından mübarek ve güzel bir selamlamayla kendinize selam verin. Düşünesiniz diye Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor. Müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman edenlerdir. Ve onunla ortak bir iş için toplanmışken kendisinden izin almadan çekip gitmeyenlerdir. Sizden izin isteyenler, evet işte onlar, Allah'a ve Resulüne hakkıyla iman edenlerdir. Bazı özel işlerinden dolayı senden izin istediklerinde onlardan dilediğine izin ver ve Allah'tan onların bağışlanmasını dile. Kuşkusuz Allah çok bağışlar, çok esirger. Resulün çağrısını aranızda birinizin diğerini çağırması gibi görmeyin. Aranızdan gizlice sıvışıp gidenleri Allah elbette bilir. Onun emrine aykırı davrananlar, başlarına ya bir belanın gelmesinden yahut can yakan bir cezaya çarpılmaktan korksunlar. Evet, göklerde ve yerde olan her şey şüphesiz Allah'a aittir. O, şu andaki durumunuzu da, ona götürüldükleri zamandaki durumu da iyi bilir. O zaman kendilerine de yapıp ettiklerini bir bir haber verecektir. Allah her şeyi bilmektedir. Furkan Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alemlere uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah, aşkındır, cömerttir. O, göklerin ve yerin egemenliği kendisine ait olan, çocuk edinmeyen, egemenliğinde ortağı bulunmayan, her şeyi yaratan, yarattığına belli bir ölçüye göre düzen veren Allah'tır. Oysa onlar, Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratamayan, aksine kendileri yaratılmış bulunan, bizzat kendilerine bile bir zarar ya da faydaları dokunmayan, ölüm, hayat ve ölümden sonra yeniden diriliş de ellerinde olmayan sahte ilahlar edindiler. İnkar edenler, bu Kur'an onun uydurduğu, birilerinin de bu konuda kendisine yardım ettiği bir düzmeceden ibarettir dediler. Böylece onlar açık bir haksızlık ve iftirada bulunmuş oldular. Yine dediler ki, bunlar onun başkalarına yazdırdığı, sabah akşam kendisine okunan eskilerin masallarıdır. De ki, onu göklerin ve yerin sırlarını bilen Allah indirdi. Doğrusu o, çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Dediler ki, bu nasıl peygamber? Yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor. Ona bir melek indirilmeli ve kendisiyle birlikte o melek de uyarıcılık görevi yapmalı değil miydi? Veya ona bir hazine verilmeliydi ya da zahmetsizce yiyip içtiği bir bahçesi olmalıydı. Bu zalimler inananlara, siz sadece kendisine büyü yapılmış bir adamın peşinden gidiyorsunuz dediler. Gör işte, senin hakkında ne tür yakıştırmalarda bulundular. Bu şekilde yoldan çıkmış bulunuyorlar. Artık bir daha da doğru yolu bulamayacaklar. Allah öyle aşkın ve cömerttir ki, eğer isterse sana bundan daha hayırlısını, içinden ırmakların aktığı şirin bahçeler verir. Senin için saraylar yapar. Fakat onlar kıyameti yalanladılar. Biz de kıyameti yalanlayanlar için alevli bir ateş hazırladık. O ateş uzak bir yerden kendilerine görününce homurdanmasını ve uğultusunu işitirler. Zincirlerle sımsıkı bağlı olarak onun dar bir yerine atılınca oracıkta yok olmayı isterler. Bugün boşuna bir defada yok olmayı istemeyin. Defalarca yok olmak için yalvarın. De ki, bu mu daha iyidir, yoksa Allah'a saygılı olanlara vaat edilen ebedi cennet mi? İşte bunlar için cennet bir ödül ve nihai durak olacaktır. Orada kendileri için sonsuza kadar istedikleri her şey vardır. Bu, Rabbinin gerçekleşmesi istenen bir vaadidir. O gün Allah, onları ve Allah'tan başka taptıkları şeyleri bir araya toplayacak. Sonra, bu kullarımı siz mi saptırdınız, yoksa kendileri mi yoldan çıktılar diye soracak. Onlar, seni tenzih ederiz. Senden başka dostlar edinmek bize yaraşmaz. Sen bunları ve atalarını nimetler içinde yüzdürdün. Nihayet onlar da seni anmayı unuttular. Ve böylece uçurumu boylayan bir topluluk oldular diyecekler. İşte ey müşrikler! Bu taptığınız şeyler sizin söylediklerinizin yalan olduğunu ortaya koydu. Artık ne cezanızı savabilirsiniz ne de kendinize bir yardım sağlayabilirsiniz. İçinizden kim haksızlık yoluna sapmışsa ona büyük bir azap tattırırız. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de hiç şüphesiz yemek yerler, çarşıda pazarda dolaşırlardı. Biz kiminizi kiminiz için imtihan vesilesi yaptık ki Bakalım sabredecek misiniz? Rabbin her şeyi görüp gözetlemektedir.
1: Mü'minun ve Nur sureleriyle Furkan suresi 1-20. ayetlerin yer aldığı 18. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Mehmet Atıcı. İsra Suresi 71-77. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her insan topluluğunu önderleriyle birlikte çağıracağımız o günde, kimlerin amel defterleri sağından verilirse, işte onlar amel defterlerini okuyacaklar ve en küçük bir haksızlığa uğramayacaklar. Bu dünyada kör olan, ahirette de kördür. Yolunu daha da şaşırmıştır. O putperestler, sana vahyettiklerimizden başka şeyleri, yalan yere bize yamayasın diye, neredeyse seni ayartıp ondan saptıracaklar. İşte o zaman seni kendilerine dost sayacaklardı. Hatta seni yerinde sağlam tutmasaydık, neredeyse biraz da olsa onlara kayacaktın. Ama o zaman sana hayatın ve ölümün sıkıntılarını kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı kendin için hiçbir yardımcı da bulamazdın. Yine onlar seni yurdundan çıkarmak için neredeyse sana dünyayı dar etmişlerdi. Ama senden sonra kendileri de fazla kalamayacaklar. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler hakkındaki kanun da budur. Bizim kanunumuzda hiçbir değişiklik bulamazsın. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an, asırları aşan kerim kitap. Sınırları yok eden, iklimleri ve lisanları birleştiren ilahi hitap. İslam dünyasının mümtaz karileri, gönül coğrafyamızın en güzel sesleri sizlerle buluşuyor, arzın dört bir yanından yükselen ilahi sadayı hanelerinize taşıyoruz. Eyüp Karakuzu'nun hazırladığı, farklı ülkelerden farklı karilerin tilavet edeceği Arşa Yükselen Sesler, cumartesi ve pazar günleri saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: İnsan için ancak çalıştığı vardır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan için ancak çalıştığı vardır. Şüphesiz onun çalışması ileride görülecektir. Sonra çalışmasının karşılığı kendisine tas tamam verilecektir. Necm Suresi 39 ila 41. ayetler. Varlık aleminde her şey bu kanuna boyun eğmiştir. Her varlık hayatını devam ettirebilmek için sürekli bir çalışma ve çaba içerisindedir. İslam, mensuplarını güzele, hayra, iyiliğe ve yararlı işler yapmaya çağırır. Tembellik, atalet, miskinlik, cehalet, umursamazlık ve maddi bir menfaat uğruna yüz suyu dökerek dilenmek gibi duygu ve düşüncelerden de men eder. Bütün başarıların yolu çalışmaktan geçmektedir. Çalışma olmasaydı insanlık ilerleyemez ve hayattan tad alamazdı. Çalışma sayesinde insan değerli bir hayat yaşar. Çalışmayla boş vakit değerlendirilir. Servetler bereketlenir ve gelir artar. İnsan çalışma ve gayretinin karşılığını hem dünya ve hem de ahirette görecektir. Yüce Allah tembel, İşsiz ve boş duran kulunu sevmez. Müslüman, elinin emeğinden daha hayırlı ve daha helal bir lokma yemediğini, dünyanın ahiretin tarlası olduğunu, burada ne ekerse orada onu biçeceğini ve yaptığının karşılığını göreceğini çok iyi bilir ve buna göre hayat sürmeye çalışır. Herkes çalışmasının karşılığını mutlaka alacaktır. Dünya ve ahiret saadetine kavuşmanın yolu, meşru bir şekilde çalışmaktır. Kur'an, dünyanın imar edilmesi için çalışmayı teşvik etmiştir. Rızık, insana hiç çalışmadan verilecek değildir. Rızık, ister beden ve adale gücünü gerektiren bir iş olsun, isterse ilim veya düşünce gerektiren iş olsun, ancak ciddi bir gayret, çalışma ve görevini yerine getirmede fedakarlık neticesinde insana verilir. Başkalarının el emeğine dayalı olarak yaşamak dinimizde tasvip edilmez. Çalışmaya gücü yeten herkes çalışmak, alın terini dökmek ve gayret etmekle yükümlüdür. Çalışmayı ve meşru yoldan kazanmayı emreden dinimiz, tembelliği insanlığın kurtuluşuna mani olan büyük engellerden saymış ve insan için en büyük zevkin çalışmalarının semeresini görmek olduğunu ifade etmiştir. Peygamberimiz, hiçbir kimse kendi elinin emeğinden daha hayırlı bir yiyecek asla yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da kendi emeğiyle kazandığından yerdi buyurmaktadır. Hem dünya hem de ahiret için çalışmalıyız. Dinimiz ikisini birbirinin tamamlayıcısı olarak kabul etmektedir. Zira dünyayı ahiretten ayırmak imkansızdır. Ruhumuz bedenimizde nasıl kaynaşmışsa, ahirette dünyayla öyle kaynaşmıştır. İnsan çalıştığının karşılığını hem dünyada hem de ahirette alacaktır. Gücü yeten herkes çalışmak, alın terini dökmek ve gayret etmekle yükümlüdür. Nitekim Kasas suresinin 77. ayetinde Allah'ın sana verdiği şeylerden ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez buyurulmaktadır. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sizin en hayırlınız ahireti için dünyasını, dünyası için ahiretini terk etmeyip her ikisini birlikte yürüteninizdir. Zira dünya ahirete ulaştırıcı bir vasıtadır. Sakın insanlara yük olmayınız diye buyurmaktadır. Kur'an, insanın dünyadan elini eteğini çekip mutlak olarak zühd yoluna gitmesini ve kendini tamamen ibadete vermesini istemediği gibi, insanın tamamen dünyaya yönelmesini, sırf dünya için çalışmasını ve maddeye karşı aşırı hırs göstermesini de istememektedir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Nisa suresi 142 ve 143. ayetlerin tefsiri. Münafıkların daha yakından tanıtıldığı bu iki ayette şu özelliklerinin altı çizilmektedir. A. Münafıklar, Allah'ın sevgili kulları olan müminler için hazırladıkları tuzaklar, uyguladıkları taktikler, onları içten çökertmek için aldıkları tedbirler yoluyla başarıya ulaşacaklarını umarken, bütün bunların Allah Teala'nın bilgisi altında cereyan ettiğini, onun her şeyi görüp işittiğini unutuyorlar ve böylece gülünç duruma düşüyorlar. B. Kendilerini Müslüman göstermek durumunda olan münafıklar, cemaatle namaza iştirak etmek mecburiyetinde kalmaktadırlar. Bu ise onların zoruna gittiğinden, kendilerine ağır geldiğinden isteksiz davranmaktadırlar. Maksatları yalnızca gösterişten, kendilerini Müslüman göstermekten ibaret olduğu için namaza sadece şekil yönünden katılmaktadırlar. Allah'ı anmaları ve hatırlamaları da bu çerçevede evlerinde namaz kılmadıkları, namazda ancak duyulacak yerde zikre katıldıkları için az olmaktadır. C. Münafıkların hayatı, iç ve dış dünyaları tam bir istikrarsızlık tablosudur. Devamlı bir huzursuzluk, dikkat, açık vermeme korkusu, iki tarafı memnun etme arzusu içinde yaşamakta, ömürlerini böyle tüketmektedirler. İnanmadıkları için, müminlerle tam bir işbirliği içinde olmadıkları gibi, gizli kafirlikleri anlaşılmasın diye, kafirlerle de tam bir işbirliği ve dayanışma yapma imkanı bulamamaktadırlar. D. Kendi iradeleriyle bu yolu seçen kimseleri, Allah zorla imana sevk etmez. Kendileri istemeyince Allah da cebren imana getirmediğinden kimsenin onları hidayete kavuşturması mümkün olmamaktadır. E. 145. ayette geleceği üzere münafıkların cehennemdeki yerleri açıkça inkar yolunu seçenlerin yerlerinden daha aşağılayıcı ve daha ziyade acı ve ıstırap verici bir kattır. Kur'an'a göre bütün kafirler azap çekeceklerdir. Ancak bunlardan 3 grubun azabı diğerlerinden daha şiddetli olacaktır. 1. Hazreti İsa'dan gökten sofra indirme mucizesini talep edenler örneğinde olduğu gibi mucizeyi gördükten ve hak dinin delilleri apaçık ortaya çıktıktan sonra inkarda ısrar edenler. 2. Firavun örneğinde görüldüğü gibi zayıflara din ve inançları yüzünden baskı yapanlar ve küfre önderlik edenler. 3. Münafıklar. 144. ayetin tefsiri. Çeşitli vesilelerle tekrar edilen müminleri bırakıp kafirleri veli edinmeme, müminleri ihmal ederek kafirleri dost tutmama talimatı, müminlerle gayrimüslimler arasındaki bütün iyi ilişkileri yasaklayan bir hüküm olarak anlaşılmamalıdır. Müminleri bırakıp kaydında ısrar edilmesi bu kaydın önemli olduğunu göstermektedir. Müminleri bırakmamak, onları birinci planda dost, veli, taraf saymak şartıyla gayrimüslimlerle de taraflar ve bütün insanlık için hayırlı olacak, faydalar sağlayacak, kötülükleri önleyecek ilişkiler kurmak, anlaşmalar yapmak ve dayanışmalarda bulunmak yasak değildir, hatta teşvik edilmiştir. Müminleri bırakıp kafirleri dost edinenler, onlarla düşüp kalkanlar, dinleri ve dindaşları aleyhine de olsa kafir dostlarının yapıp ettiklerine ses çıkarmayanlar, kafirlerin kendilerine hakim olmasına itiraz etmeyenler, bütün bunları ki hepsi velayet, veli edinme kavramına dahildir, mecbur olmadıkları halde yapanlar, kafirlere dünyada ve ahirette verilecek cezaya katılmaya layık ve müstehak olurlar. Allah vereceği cezaya adeti gereği bu yapılanları gerekçe gösterir. 146. ayetin tefsiri. İnsanların şuuru yerinde bulunduğu müddetçe tevbe kapısı açıktır. İşlenen günah büyük de olsa, sapılan inkar ve küfür, şirk ve nifak da olsa tevbe kapısı açıktır. Münafıklar durumlarını düzeltir, gücü ve şerefi Allah'ta ve onun hak dinine girmekte, müminlerle beraber olmakta arar, dinlerini gösteriş için değil Allah'a olan iman, sevgi, saygı ve bağlılıklarından dolayı yaşarlarsa, müminlerle eşit hale gelirler. Unutmamak gerekir ki Allah müminlere hayallerin ermediği büyüklük ve çekicilikte nimetler hazırlamıştır. 147. ayetin tefsiri. Allah kullarına lütufta bulunmakla büyümez, ceza vermekle de küçülmez. Allah mutlak büyüktür, mutlak kamildir. Onun vahiy yoluyla bildirdiği sıfatları ve fiillerine genel bir bakış yapıldığında rahmetinin gazabına galip olduğu, kullarını sevdiği, onlardan iman, ibadet ve güzel davranışlar beklediği,
bunlardan hoşnut olduğu, dünyayı imtihan için yarattığında

İyilerin mükafatı, kötülerinse cezayı hak etmelerinin hikmet gereği bulunduğu, hak edilenin üstündeki lütfu için sınır bulunmamakla beraber azabının kulların günahlarına ve suçlarına uygun ve bunlarla sınırlı olduğu anlaşılmaktadır. Bu ilke çerçevesinde iman eden ve verilen imkanları yerinde kullanan, buna ek olarak diliyle de nimetin sahibini zikredip ona şükranlarını sunan kula Rabbi niçin azap etsin? İman yerine küfre, İbadet ve iyilik yerine kötülüğe sapan kimseler, bunların karşılıklarını gördüklerinde kusuru Allah'ta değil, kendilerinde arasınlar. 148 ve 149. ayetlerin meali. Allah, kötü sözün açığa vurulmasını sevmez. Ancak haksızlığa uğrayan başka. Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Bir iyiliği açıklar veya gizlerseniz, yahut bir kötülüğü affederseniz, şüphesiz Allah da ziyadesiyle affedicidir, o her şeye kadirdir. 148. ayetin tefsiri. Yaşlandığı için evinde namaz kılmak ve yakınlarına da kıldırmak isteyen birisi, Hazreti Peygamber'i bir kere olsun evinde namaz kılması için ve onun kıldığı yeri evin namazgahı, mescit haline getirmek maksadıyla davet etmişti. Kabul buyurdular. Namazı kıldıktan sonra ev sahibi ikramda bulundu. Oradakilerden biri, komşulardan Malik bin Duhşüm isimli kişiyi sordu. Bir diğeri de, "O münafıktır, Allah'ı ve Resulünü sevmez," dedi. Hazreti Peygamber, "Böyle söyleme, görmüyor musun ki o yönünü Allah'a çevirerek samimi olarak La ilahe illallah diyor," buyurdu. Adam, "Allah ve Resulü daha iyi bilir. Biz onun yönünü münafıklara çevirdiği, onlarla samimiyet kurduğu kanaatinde olduğumuz için böyle söyledik," deyince de, Allah rızasını dileyerek samimi olarak La ilahe illallah diyen kimseye Allah cehennemi haram kılmıştır. Onu cehenneme sokmaz," buyurdu. İbn-i Aşur gibi bu olayla ayet arasında haklı olarak ilgi kuranlar olmuştur. Bir kimse hakkında başkalarına o kişinin aleyhinde kötü, incitici bir söz söylemek kaide olarak caiz değildir. Ayete göre bunun istisnası haksızlığa uğrayan kimsedir. Böyle bir kimse uğradığı haksızlığı, kendisine yapılan kötülüğü açıklamak, ilgililere duyurmak mecburiyetindedir. Aslında bu da, vuran, kıran, çalan, çarpan, yalan söyleyen, sözünde durmayan bir kimse hakkında kötü söz söylemektir. Bundan zarar gören kimse için bunları açıkça söylemek, başkalarına duyurmak caiz görülmüş, Allah tarafından izin verilmiştir. Bir kimseye karşı haksızlık yapan ve zarar veren kimsenin yaptığı kötülüğü açıklamak caiz olunca, zulmü ve kötülüğü bireyi aşarak bir gruba veya topluma zarar veren kimsenin durumunu açıklamak elbette caiz olacaktır. Daha ileri giderek gıybet, iftira, küfür derecelerine varan aleyhte konuşma ise caiz görülmemiştir. 149. ayetin tefsiri. Kişilere kendilerini koruma, bunun için kötülük yapandan, hakka tecavüz edenden şikayetçi olma, onun durumunu başkalarına açıklama imkanı verilmekle beraber, bu hukuka uygun davranıştan önce ahlak ve fazilete daha uygun bulunan bir başka davranış tavsiye edilmektedir. 1. Taraflar için daha hayırlı olacaksa, kötülüğü bağışlamak, üstünü örtmek, onu başkalarının duymasına imkan vermemek. 2. Duruma göre iyiliği açıklamak veya gizlemek. 150 ila 152. ayetlerin meali. Allah'ı ve peygamberini inkar edenler, Allah'la peygamberini birbirinden ayırmak isteyenler, bir kısmına inanırız ama bir kısmına inanmayız diyenler ve bunlar arasında bir yol tutmak isteyenler yok mu? İşte gerçek kafirler bunlardır ve biz kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Allah'a ve peygamberine iman edip onlardan hiçbirini diğerinden ayırmayanlara gelince, işte Allah onlara mükafatını verecektir. Allah çok bağışlayıcıdır ve sonsuz rahmet sahibidir. 150 ila 152. ayetlerin tefsiri. İlahi dinlerin insanlara tebliği, Allah'ın vahiy yoluyla peygamberlerine gerekli bilgiyi göndermesi, onların da ümmetine bunları iletmeleri, uygulamada örnekler

0: etmeleri suretiyle gerçekleşmiştir. Vahiy tek kaynaktan geldiği için bu dinler arasında çelişki bulunması mümkün değildir. Farklılıklarsa dinin dünya hayatını düzenleyen kurallarının medeni ve zihni seviyeye uymak durumunda olmasından kaynaklanmıştır. Bu dinlerin her biri daha önce gelmiş ve peygamberine bildirilmiş bulunan dinleri onaylar, onların da hak dinler olduklarını kabul ederler. Bu cümleden olarak Müslümanlar, Hazreti Adem'den Resul-i Ekrem'e kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberlere ve onların getirdikleri kitaplara inanırlar. Yahudilerin ve Hristiyanların da vahye dayalı ilahi dinlerin mensupları oldukları için böyle davranmaları gerekirken, Yahudiler Hazreti İsa'yı ve Hazreti Muhammed'i, Hristiyanlar da Hazreti Muhammed'i inkar etmişler, bunların peygamber olduklarına ve getirdikleri kitapların da Allah'tan geldiğine inanmamışlardır. 150. ayetin tamamı, hak dinlerin ve peygamberlerin bir kısmına inanmayanlara yönelik kabul edilirse mana şu olur: Allah'ın gönderdiği peygamberlerin bir kısmına inanırken diğer kısmını inkar edenler iman bakımından onunla peygamberlerini ayırmaktadırlar. Çünkü kamil bir iman hem Allah'a hem de onun bütün peygamberlerine inanmakla gerçekleşir. Allah'ın bazı peygamberlerine ve bu arada son peygambere inanmayanlar, ellerindeki kitapları tahrif edildiği ve peygamberleri de vefat etmiş bulunduğu için doğru bir Allah inancına da sahip olamazlar. Şu halde bunlar, son peygamberi inkar etmekle Allah'a iman bakımından da inkara sapmış, dinli olmakla kafir olmak arasında bir yol tutturmuşlardır. Bir şeye din diye inandıkları için imanlıdırlar. İmanları içerik bakımından düzgün ve tam olmadığı için kafirdirler. Bazı tefsircilerin yaptıkları gibi ayetin dört parçasının dört ayrı inanç grubunu tanımladığı kabul edilirse mana şöyle olur: Allah'ı ve peygamberini inkar edenler, müşrikler, ateistler ve benzerleridir. Allah'la peygamberlerini birbirinden ayıranlar, Allah'a inanan ama peygamberini inkar edenlerdir. Bir kısmına inanırken, bir kısmını inkar edenler Yahudiler, Hristiyanlar ve benzerleridir. Bunlar arasında tam bir yol tutanlarsa münafıklardır. Bunların tamamı inkarcılardır, kafirdirler. Allah Teala'nın murad ettiği, hoşnut olduğu bir dinden, bir inanç düzeninden uzaklaşmışlardır. Muteber, geçerli, kurtarıcı iman, İslam'ın amentüsünde ifadesini bulmuş olan imandır. 152. ayette özetlenen inançtır. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden, Nisa suresinin tefsirine kaldığımız yerden okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki programımızda buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Sedat Aydınlı. Yasin Suresi.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki, sen kesinlikle dosdoğru bir yolda yürümek üzere gönderilmiş peygamberlerden birisin. Bu kitap, aziz ve rahmeti bol olan Allah tarafından, ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde bulunan bir toplumu uyarasın diye indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında o söz, azap gerçekleşecektir. Çünkü onlar iman etmeyecekler. Biz onların boyunlarına, çenelerine kadar dayanan halkalar geçirdik. Bu yüzden kafaları yukarı kalkık durmaktadır. Onların önlerinden bir set, arkalarından da bir set çektik. Böylece gözlerini perdeledik. Onlar artık göremezler. Kendilerini uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Asla iman etmezler. Sen ancak o zikre uyanı ve görmediği halde Rahman'dan korkanı uyarabilirsin. İşte böylesini hem bir af hem de değerli bir ödülle müjdele. Şüphesiz ölüleri diriltecek olan biziz. Onların gelecek için yaptıkları her şeyi ve bıraktıkları her izi de yazıyoruz. Aslında biz her şeyi apaçık bir ana kitaba kaydetmekteyiz. Onlara malum şehir halkını örnek göster. Oraya elçiler gelmişti. Biz kendilerine iki kişi göndermiştik. Ama ikisini de yalancılıkla itham ettiler. Bunun üzerine bir üçüncüyle destekledik. Onlar, biz size gönderilmiş elçileriz dediler. Diğerleri ise şöyle karşılık verdiler. Siz de ancak bizler gibi insanlarsınız. Hem Rahman herhangi bir şey indirmiş değil. Siz sadece yalan söylüyorsunuz. Rabbimiz biliyor ki dediler, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bize düşen açıkça tebliğ etmekten ibarettir. İnkarcılar şu karşılığı verdiler. Doğrusu sizin yüzünüzden üzerimize uğursuzluk geldi. Eğer vazgeçmezseniz biliniz ki sizi taşlayacağız ve tarafımızdan size acı veren bir işkence yapılacaktır. Onlar da dediler ki, uğursuzluğunuz kendinizdendir. Size öğüt verildi diye öyle mi? Hayır, siz sınırı aşmış bir topluluksunuz. O sırada şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi, şöyle dedi. Ey kavmim, bu elçilere uyun. Sizden bir ücret istemeyen o kimselere tabi olun. Onlar doğru yoldadırlar. Hem ne diye beni yaratan ve sizin de dönüp kendisine varacağınız Allah'a kulluk etmeyeyim ki? Hiç ondan başka mabutlar edinir miyim? Eğer Rahman bana bir zarar vermek isterse, onların şefaati bana hiçbir yarar sağlamaz ve onlar beni kurtaramazlar. İşte o takdirde başka bir ilah edinirsem, ben apaçık bir sapkınlık içine düşmüş olurum. İşte ben Rabbinize iman etmiş bulunuyorum, bana kulak verin. Ona cennete gir denildi. Rabbimin beni bağışladığını ve güzel biçimde ağırlananlardan eylediğini keşke kavmim bilseydi dedi. Ondan sonra kavmi üzerine gökten bir ordu indirmedik, indirmeyiz de. Cezaları korkunç bir sesten ibaretti, sönüverdiler. O kullara yazıklar olsun. Kendilerine bir peygamber gelmeye görsün. Onu mutlaka alaya alırlardı. Onlardan önce nice nesilleri helak ettiğimizi ve onların artık kendilerine dönüp gelmediğini görmezler mi? Elbette onların hepsi toplanıp huzurumuza getirilecek. Onlar için ölü toprak açık bir kanıttır. Ona can verdik ve ondan taneler çıkardık. İşte bundan yaptıkları yiyecekleri yiyorlar. Orada nice hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. İçinde gözelerden su fışkırttık. Onun ürünlerinden ve kendi elleriyle ürettiklerinden yesinler diye. Hala şükretmeyecekler mi? Toprağın bitirdiklerini, kendilerini ve daha bilmedikleri nice şeyleri çifter çifter yaratan Allah her türlü eksiklikten uzaktır. Gece de onlar için açık bir kanıttır. Gündüzü ondan çekip alırız da karanlıkta kalıverirler. Güneş kendisine ait yerleşik bir düzene göre yörüngesinde akıp gider.
Bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Ay içinde menziller belirledik. Sonunda o hurma salkımının ağaçta kalan yıllanmış sapı gibi olur. Ne güneşin aya yetişip çatması uygundur, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzüp gider. Onları ve nesillerini yüklü gemide taşımamız ve binecekleri benzer araçlar yaratmamız da kendileri için açık bir kanıttır. Dilesek onları suda boğarız, kimse de onların yardımına koşamaz ve artık kurtarılamazlar. Ama tarafımızdan bir rahmet ve belli zamana kadar faydalanma fırsatı vermemiz başkadır. Onlara, önünüzdekinden ve arkanızdakinden sakının ki rahmet göresiniz dendiğinde aldırış etmezler. Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeye dursun. İlla da ondan yüz çevirirler. Onlara Allah'ın size verdiği rızıktan başkaları için de harcayın dendiğinde, inkarcılar müminlere derler ki, dilese Allah'ın doyuracağı kimseleri biz mi besleyeceğiz? Doğrusu siz açık bir yanılgı içindesiniz. Ve şöyle derler, şayet gerçekten doğru söylüyorsanız bu tehdit hani ne zaman gerçekleşecek? Onlar besbelli ki birbirleriyle uğraşırken kendilerini ansızın yakalayacak korkunç bir sesi bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir vasiyette bulunabilecekler ne de ailelerine dönebilecekler. Sura üflenmiştir. Artık onlar kabirlerinden kalkıp Rablerine doğru koşmaktadırlar. Derler ki, vay başımıza gelenler, bizi yattığımız yerden kim diriltip kaldırdı? Rahman'ın vaat ettiği işte bu. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler. Olup biten yalnızca bir ses. Ama ardından onların tamamı birden toplanmış olarak işte huzurumuzdalar. Bugün hiç kimse en küçük bir haksızlığa uğratılmaz. Sadece yapıp ettiklerinizin karşılığını görürsünüz. O gün cennetlikler safa sürmekle meşguldürler. Kendileri ve eşleri gölgelik yerlerde tahtlarına kurulacaklar. Orada onlar için her tür meyve vardır ve bütün istekleri yerine getirilir. Engin merhamet sahibi Rab'den gelen söz şu olacak. Selam size ve ey günahkarlar! Siz bugün şöyle ayrılın denir. Ey Ademoğulları! Size şeytana kulluk etmeyin. O sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. Doğru yol budur dememiş miydim? Nitekim o şeytan sizden nice nesilleri saptırdı. Hiç aklınızı kullanmıyor muydunuz? İşte size bildirilen cehennem bu. İnkarcılıkta ısrar etmenize karşılık girin oraya. O gün onların ağızlarını mühürleriz, yapmış olduklarını elleri bize anlatır, ayakları da tanıklık eder. Dilesek dünyada da gözlerini büsbütün kör ederdik de yolu bulmak için çabalayıp dururlardı. Ama o takdirde nasıl görebileceklerdi ki? Yine dilesek oldukları yerde onların mahiyetlerini değiştirirdik de taş gibi artık ne ileri gidebilirler ne de geri dönebilirlerdi. Kime uzun ömür verirsek, onu yaratılış çizgisinde tersine çeviririz. Hiç düşünmezler mi? Biz ona şiir öğretmedik. Zaten ona yaraşmazdı da. Ona vahyedilen ancak bir öğüt ve apaçık Kur'an'dır. Diri olanları uyarsın ve inkarcılar hakkındaki o söz ceza gerçekleşsin diye gönderilmiştir. Görmezler mi ki, kendi kudretimizin eserlerinden olmak üzere onlar için sahip oldukları nice hayvanlar yarattık. Bunları kendilerine boyun eğdirdik ki bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yerler. Bunlar da kendileri için içecekler ve başkaca yararlar da vardır. Hala şükretmeyecekler mi? Onlar yardım göreceklerini umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o sözde ilahlar kendilerine yardım edemezler. Aksine kendileri onların hizmetindeki askerlerdir. Onların sözleri seni üzmesin. Biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da elbette biliyoruz. İnsan kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmez mi? Oysa bak şimdi o
açıktan açığa bize karşı duran biri olmuştur. Kendi yaratılışını unutup bize örnek getirmeye kalkışıyor ve şu çürümüş kemiklere kim can verecekmiş diyor. De ki, onları ilk başta yaratmış olan diriltecek. O, yaratmanın her türlüsünü bilir. Yemyeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran O'dur. İşte ondan yakıp durmaktasınız. Gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya kadir değil mi? Elbette öyledir. O eşsiz yaratıcıdır, her şeyi bilir. Bir şeyi istediğinde onun buyruğu ol demekten ibarettir, hemen oluverir. Her şeyin egemenliği kendi elinde olan Allah, bütün eksikliklerden uzaktır ve hepiniz sonunda ona döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Yasin Suresi.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Serlevha Ayetler. Tevbe Suresi 128. Ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun, size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. Size çok düşkündür. Müminlere karşı şefkat ve merhamet doludur. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Ümmetine düşkün peygamber. Ayet-i kerime, alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamber'in özel olarak biz ümmetlerine olan şefkat, merhamet ve muhabbetini ortaya koymaktadır. Ümmetine karşı Hazreti Peygamber'in hissiyatı ifade edilirken, Esma-i Hüsna'dan Er-Rauf ve Er-Rahim isimlerinin kullanılması da ayrıca dikkat çekicidir. Rauf çok şefkatli, Rahim ise çok merhametli demektir. Allah'ın hiçbir peygamberini kendisinin iki ismiyle birden nitelemediğini de dikkate alındığında ayet, aynı zamanda Resulullah'ın Allah katındaki değerini de ortaya koymaktadır. Bu ayetten almamız gereken ilk mesaj, Resulullah'ın ümmetine olan düşkünlüğü bizim için büyük bir nimettir. Bir diğer mesaj da, Peygamberimizin bizi sevdiği gibi biz de onu canımızdan çok sevmeliyiz.

0: Aşr-ı Şerif. Doğan Temiz. Tevbe Suresi 123 ila 129. ayetler.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! İnkarcılardan hemen yakınınızda bulunanlarla savaşın. Onlar sizin çetin gücünüzü görsünler. Biliniz ki Allah, buyruğuna karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Ne zaman bir sure indirilse içlerinden, bu hanginizin imanını arttırdı ki diye soranlar çıkar. Ama bu, iman etmiş olanların imanını pekiştirmiştir ve onlar sevinç içindedirler. Kalplerinde hastalık olanlara gelince, bu onların manevi kirlerine kir katmıştır ve onlar inkarcı olarak ölüp gitmişlerdir. Görmüyorlar mı ki her yıl bir veya iki defa musibetlerle sınanıyorlar da yine tövbe etmiyorlar ve ibret almıyorlar. Ne zaman bir sure indirilse sizi biri görüyor mu diyerek birbirlerine bakarlar. Sonra sıvışıp giderler. Anlamamakta direndikleri için Allah da onların kalplerini haktan çevirmiştir. Andolsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. Size çok düşkündür. Müminlere karşı şefkat ve merhamet doludur. Buna rağmen yüz çevirirlerse de ki Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben yalnız ona güvenip dayanırım. O büyük arşın sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Utanmıyorsan dilediğini yap.

Ey iman edenler! Size izin verilmedikçe peygamberin evlerine girip de yemeğin hazırlanmasını beklemeyin. Fakat yemeğe çağrıldığınızda girin, yemeğinizi yiyince de hemen dağılın. Söze dalıp oturmayın. Bu davranışınız peygamberi rahatsız ediyor. Size söylemeye çekiniyor. Oysa Allah hak olanı açıklamaktan çekinmez. Ahzab suresi 53. ayet. Türkçe'de utanma duygusunun edep ve ar kelimelerinin karşılığı olarak kullanılan haya, dini bir kavram olarak insanın kötülüklerden sakınması ve onları terk etmesidir. Kur'an-ı Kerim'de haya kelimesi geçmez. Bu kökten türeyen istihya kelimesi, çekinme anlamında 3 ayette yer alır. Bunlardan Musaf sırasına göre ilki Bakara suresi,